girilir büro. Bir sebepsiz fırtına kardeşidir umut aşkın kalan eli.

yürek derler. Öyle bir anda silemezler. Biz burada neyiz, neciyiz? Seversek bir defa, seversek ölümüne, seversek Allah'ına kadar severiz.

Bırakıp böyle gitmezdin hiç, yapmazdın. Ayları geçti, ayrılık sen delisin. Sen beni bırakıp böyle.

Öyle gitmezdin hiç, yapmazdın. Ayları geçti, ayrılık sen delisin. Sen beni bırakıp böyle gitmezdin.

Bir sabah boş evinde üşüyerek uyanacaksın. Titrek kalbini eski mektuplara saracaksın. Ben seninle bir günü bir ömre kıyaslarken, sen benden bir haber başka kollarda uyuyormuşsun. Olsun, avuçlarında ben, boynunda benim kokum. Ben seni çoktan unuttum. Sen beni unutamayacaksın.

içim. Durumdayım ama gene temizim. Boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedim diyor delisin.

0: saat 7. Bu bir reklamdır.
1: Ah, çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
2: İyiyim, teşekkürler. Siz iyi misiniz?
1: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
2: Allah'tan.
1: Sigortadan hallederiz.
2: Sigortadan halledemeyiz.
1: Niye halledemeyiz?
2: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
1: Ama?
3: Ama dememek için ama sigorta.
0: Bu bir reklamdır.
4: Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Kredi kartı ve banka kartını tek kartla birleştiren Bankkart'ın ayın sektörü özelliğiyle her ay farklı bir sektörde daha fazla Bankkart lira kazanabilirsiniz. Detaylar bankkart.com.tr'de.
5: Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. ABD Başkanı Trump, Çin'e tarihi ziyaret gerçekleştiriyor. Trump, Çin lideri Xi'nin kendisine İran'a askeri yardım yapmayacağını söylediğini ve Hürmüz'ü açmak için yardım teklif ettiğini söyledi. Trump, İran'ın zenginleştirilmiş uranyumunun gömülebileceğini ama almayı tercih ettiğini belirtti. Türkiye ile Kazakistan arasında 13 anlaşma imzalandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünyanın önde gelen ham petrol ihracatçılarından Kazakistan'dan daha fazla miktarda petrolü ülkemiz üzerinden dünya pazarlarına ulaştırmayı arzu ediyoruz dedi. Eskişehir'in Tepebaşı Belediyesi'ne yönelik operasyonda haklarında gözaltı kararı verilen 33'ü belediyede görevli 60 şüpheliden 23'ü yakalandı. Yakalanan özel kalem müdürünün bahçesinde toprağa gömülü gizli bir oda bulundu ve 9 gümrük kaçağı koyun madenciliği cihazı ele geçirildi. Yasa dışı bahis operasyonunda 128 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler arasında olan Rasim Ozan Kütahyalı soruşturmanın yürütüldüğü Adana'ya getirildi. İstanbul Büyükçekmece'de 15 yaşındaki Abdülbaki Demirel, parkta çıkan tartışmada bıçaklanarak öldürüldü. Yaşı 18'den küçük iki şüpheli tutuklandı. Çorum'un Sungurlu ilçesinde oluşan hortum hasara yol açtı. Hortum nedeniyle 5 kişi yaralandı, 2 köydeki çok sayıda evde hasar oluştu. Ankara'da jandarma ekiplerince yapılan operasyonlarda halk sağlığını tehdit eden 40 ton et ve 1,5 ton kaçak zeytinyağı ele geçirildi. İki kişi hakkında adli tahkikat başlatıldı.
0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur, Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzmanı sunar.
6: ETS yaz fırsatları başladı.
7: Gel, yeni hazır kaçmasın yaz. Tatili
6: maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
8: Akbank'tan şirketler için bir yenilik daha. Dijo Ortak'la ticarette kontrol sende. Sen de Dijo Ortak'la limitlerini, ödeme ve tahsilatlarını Akbank Mobil ve kurumsal internet şubesinde tek ekrandan kolayca yönet. Üstelik ödemen güvendeyle ödeme ve tahsilat güvencesi avantajlarından yararlanarak nakit akışını güçlendir. Detaylar akbank.com'da.

0: Güzel ve iddialı. Didi bu yaz çok havalı.
1: Araban seni tanımlamaz. Sen onu tanımlarsın. Yeni Dacia Sandero Stepway Eco G otomatik vites Mayıs ayına özel nakit alımda geçerli 1 milyon 535 bin TL'den başlayan fiyatlarla Dacia yetkili satıcılarında seni bekliyor.
0: Güzel ve iddialı. Didi bu yaz çok havalı.
2: Trafikte harcadığın zamanı geri kazanamazsın. Ama EasyCo'da harcadıkça kazanabilirsin. Çünkü tüm kampanya ve fırsatları tek uygulamada bulur, hızlı, kolay ve güvenle öder, alışveriş sonrası 7/24 destek alırsın. Hadi sen de EasyCo uygulamasını indir, kampanyaları keşfet, EasyCo ayrıcalıklarıyla alışverişe başla.
3: Ödemek EasyCo demek.
4: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
5: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma, çamura takılmıyoruz.
4: Kuzenimde de bir Jeep var abi. Her yere gidiyor.
5: Abicim.
4: Her yerdeydi sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
5: Abicim.
4: Tamam ya işte ufak eğimler, yerdeki su birikintileri falan. Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.

0: Migros'a. İster Migros gelsin sana.
1: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
2: Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Rezervasyonunu şimdi yap, tatil mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
3: Macera şimdi başlıyor. Opel Frontera güçlü tasarımı, geniş iç hacmi ve ileri sürüş teknolojileriyle hayatın ritmine uyum sağlar. Frontera şimdi Mayıs ayına özel 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla showroomlarda. Kampanya detayları için opel.com.tr'yi ziyaret et. Opel Frontera, her günün macerasına hazır.
4: Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle.
5: Migros Yemek.
4: Migros uygulamasında.
6: Nissan'da bahar coşkusu. SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi %80 ÖTV avantajıyla 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni bekliyor. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
7: Reklam. Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur'un sunduğu Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzman devam ediyor.
8: Evet saygıdeğer kıymetli dostlarım. Hepiniz hoş geldiniz. Selam ederim. Programa başlarken sizleri saygı ve sevgiyle selamlıyor. Tüm çiftleri dansa davet ediyorum. İnan seni çok seviyorum. Sen de beni seviyorsun.
7: Kafa Açan Uzman.

0: Hanımlar beyler, çok kıymetli Alem FM dinleyenleri, günaydınlar. Haftanın son günü, günün ilk şovu. Karşımızda balla lokma tatlımız. Hocamız, bugün kıyafetlerde meç olmuşuz. İçine dışta her yerden meç olmuşuz hocamla. Hemen günaydın çıkıyoruz hocam, günaydınlar.
1: Günaydın.
0: Heybete bak, heybete bak. Duruşa bak, duruşa bak. Efendim, İstanbul'da muazzam bir hava var. Güneşli, şahane, hafta sonuna hazırlayacak bir hava. Ben radyonuzun ayarlarıyla oynamayın. Giden ses benim.
1: Ne oldu gene ya?
0: Mabel Matiz'e döndüm ya. Vallahi
1: neden ne oldu?
0: Bilmiyorum, şurada bir tıkıklık var.
1: Bir şeyler var.
0: Ayarlarınızda oynamayın. Hocam siz iyisiniz ama.
1: Ben şu an için problem görmüyorum kendime sevgili Yıldırım. Sesi nasıl geliyor bilmiyorum.
0: Gayet iyi.
1: Normal mi geliyor?
0: Gayet iyi.
1: Normal geliyor. Güzel, yani normal güzel, geliyor. Harika.
0: Hasta gelmiyor.
1: Senin de sesin 5 dakika 10 dakika sanki toplayacak İnşallah. Gibi duruyor, öyle bir ses.
0: İnşallah. Ses. Dinleyicilerimiz uyanmışlar mı?
1: Buyurun bakalım.
0: Uyanıp da günaydın çakan yerde para bulsun.
1: Abi.
0: Oğlum bu sefer ben vermiyorum, sen ver.
1: Uyanıp da
0: her
1: günaydın
0: gün ben beddua ediyorum
1: çakan.
0: Ya.
1: Beddua değil bu, çok güzel şeyler bunlar. Bunlar,
0: tamam, buyurun.
1: Bunlar an beddua.
0: Nan beddua.
1: Nan beddua. Uyanıp da günaydın çakan yerde para bulsun.
0: Amin ya.
1: Uyanıp da günaydın çakan istediği terfi iş yerinde alsın.
0: Amin inşallah.
1: Uyanıp da günaydın yazanın bugün beklediği, 3 aydır 3 yıldır beklediği haber karşısına çıksın. Uyanıp da günaydın yazanın kayınpederinden miras kalsın.
0: Amin inşallah. Uyanıp da günaydın çıkan bütün dinleyicilerimiz tarafından operatörlere aransın. Desin ki
1: 5000 GB internet.

0: internet bedava.
1: Desin, öyle desin. Senacığım günaydın.
2: Günaydın abicim.
1: Nasılsın canım?
2: İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın?
1: Thank you'lardan bir demek. Vallahi herkes yükler uyanmış. Keyifler gıcır. Mis gibi. Kahvaltılar yapıldı galiba. Yapılmadıysa bu sabah bilmişse kahvaltı önerim. Sulu bir yumurta.
0: Sulu yumurta dediğin sevgili Yıldırım, o şey mi oluyor? Suyun içinde haşlanan bir şey var. Neydi onun
1: adı? Yok öyle değil. Sulu yumurta dediğim şey olmuş da yani ekmek bandığım var ya. Biz ona sulu yumurta derdik.
0: Ha sulu yumurta. Sarısı marısı şey akışkan.
1: Akışkan olanlar.
0: Akışkan sarı.
1: Yani yaklaşık olarak su kaynadıktan sonra 6 dakika bekliyorsunuz ve o hale geliyor.
0: Tam 6 dakika.
1: Kayısı kıvamı. Kayısı değil. Kayısından daha sulu.
0: Daha da sulu. Sulu seviyorsunuz galiba.
1: Ben sulu severim. Ben sulu severim. Siz?
0: Ben de. Yani patlatmayı severim ben.
1: Ben de çok severim.
0: O sarıyı kendi eliyle
1: yapacak böyle. Ekmeği banacaksın. Üzerine pul biber böyle.
0: Aman. Tuzu karabiberi gezdireceksin.
1: Yanına bir çay mı?
0: Çay alırım yani.
1: Çay vereyim abi.
0: Çay alırım çay.
1: Ekmek veriyorum abi.
0: Ekmek de alırım.
1: Bana bak, o yumurtayla doymazsın. Yapayım mı bir tane daha sahibi yumurta?
0: Yumurta tereyağlı mı?
1: Yanına molama yapayım mı?
0: Yeter bana.
1: Getiririm, yiyorum o zaman.
0: Allah razı olsun.
1: Şimdi olsa da yesek.
0: Oh.
1: Vallahi yanına da bir güzel şöyle bir güzel bir peynir.
0: O güzel olurdu be.
1: Ama şey peyniri böyle.
0: Ne peyniri?
1: Şey peyniri böyle.
0: Bildiğimiz beyaz peynir değil mi ya?
1: Yok öyle değil. Böyle
0: kaşar mı?
1: Dur oğlum söyleyeceğim. Normal beyaz peynir ama şöyle beyaz peynir. Hani böyle markete gider annelerimiz babalarımız numara verir ya da şarküterilere. 216'dan alayım ben. 216 numaralı peynirden.
0: Bildiği peynir.
1: Ha bildiği peynirden.
0: Sert yağlı.
1: Yaşa.
0: Anladım.
1: İşte ondan.
0: Oh çok güzel oldu da be. Damağa yapışa böyle. Biraz damakta peynir, biraz damakta yumurtanın sarısı. Ellerde böyle sarı sarı akar.
1: Of onu çok acıktım ben ya.
0: Güzel geldi. Şu an konuşma güzel geldi.
1: Şu an acıktım. Nasıl yapalım? Bugün bir parti mi yapsak?
0: Bekleyeceğiz artık. 9'u bekleyeceğiz. Şu an yiyemeyiz.
1: Tamam. Rafadan denmiyor mu ona demiş.
0: Ya yok.
1: Biz sulu yumurta diyoruz biz ona ya.
0: Sulu
1: yumurta. Suludur. Günaydın, bugün diş çektireceğim diyor Gülseren Hanım.
0: Geçmiş olsun
1: Gülseren Hanım. Gülseren Hanımcığım.
0: Zordur, diş çektirmek zordur. 20'lik mi acaba? Merak ediyorum.
1: 20'likmiş. Ödüm kopuyor diyor.
0: Bir şey olmaz ya, merak etmeyin. İnşallah aşağısı kolaydır da çabucak gelir. Bazen gelmiyor sevgili Yıldırım.
1: Kökü sağlamsa
0: diş hekimi üstüne çıkıyor insanın.
1: Abanıyor ya.
0: Abanıyor diş üstüne
1: bana,
0: çıkıyor.
1: Bana en son abandığında ben dedim ne yapıyorsunuz hocam dedim ya.
0: Ya çenemi patlattılar en son benim ya sevgili Yıldırım.
1: Ne diyorsun?
0: Yıllar önce.
1: Hakikaten mi ya?
0: Hani öyle patlama değil, kan akışı halinde değil de. Üzerine çıktı, abandı, hareketler yaptı, amuda kalktı, neler yaptı. 20 gün mamayla beslendim ya.
1: Çıktı mı peki, diş çıktı mı?
0: Çıktı, parça parça çıktı. Parçalandı çıktı yani.
1: Hadi ya. Abi diş işi çok sıkıntı bir iş.
0: Öbür taraftaki çok rahat, tekte. Ama bir tanesi çok fena.
1: Sen acaba 20'lerin düştü mü yavrum?
2: Yok, düşmedi abicim, duruyor.
1: Ah çok zor zamanlar bekliyor seni. Herkes de oluyor değil mi?
0: Herkes de olur diye biliyorum. Hala 20'liyle gezen insanlar da var ama sevgili Yıldırım 60 yaşında 70 yaşında.
1: Ama
0: zorlamış kendisini.
1: Bu konuda yani devlet de uyarı yaptı. 20'liklerimizi
0: aldıralım diye.
1: Aldıralım.
0: Daha sonra başımıza neler gelir.
1: En yakın belediyeye gidip 20'liklerimizi aldırıyoruz.
0: İlk başta başvuru yapılıyor. Belediyeye başvuru
1: Tabii.
0: yapılıyor. Beyaz masaya. Ondan sonra sıra gelince.
1: İstanbul'da olanlar istanbulbel.tr. Ne demiş? Korkuttunuz diyor ya, benim de diyor 20'liğim var diyor.
0: Yok bir şey olmaz, merak etmeyin ya, toplu diş çekimi günleri var. Orada rahatlıkla takır takır çekerler.
1: Peki şimdi bir ayılalım çocuklar.
0: Ankara günaydın.
1: Hadi bakalım. Şimdi İstanbul yol durumu.
0: İstanbul trafiği anlık olarak sevgili Yıldırım %36 olarak görüyorum.
1: Bomboş.
0: Şu an için bir şey yok.
1: Peki ülke geneli hava durumu ne durumda çocuklar?
0: Ülke geneli havamız güzel sevgili Yıldırım. Bugün ülke geneli güneşli gibi görünüyor. Ama bundan sonra şimdi meteorolojiye baktığımız zaman ya da telefonlarımızın hava durumlarına baktığımız zaman böyle bayrama kadar şeyi görmeyeceğiz gibi, güneşi çok fazla göremeyeceğiz gibi görünüyor. Biraz parçalı bulutlu, birazcık yağmur, birazcık kapalı, bazen açıyor gibi ama sıcaklıklarımız ortalama 18-19 20 derece civarlarında olacak.
1: Gayet güzel.
0: Sıcaklıklar gayet iyi.
1: Güzel. Hafta sonunu iyi mi karşılıyoruz yani?
0: Vallahi hafta sonu yağmur görünüyor. Şimdilik görünüyor. Ama bu yağmur gün boyu yağmayacak tabii. Onu da söyleyelim.
1: Peki sevgili dinleyiciler, 7-18 burası Alem FM ve şov başladı. Uğur Derin Dondurucu'ya katkılarından dolayı
0: teşekkürler.
1: Sağ olsun.

0: Abi yol durumu veriyorum size diyor. Akşam Galatasaray'ın kutlamalarından dolayı Galatasaray Stadı'nın orayı kullanmayın diyor. Alternatif güzergahları kullanın diyor. Canım ciğerim Ercil Allah yazmış.
1: Ercil, evet, akşam 19.05'te Rams Park'ta gösterilerin olacağı bildirilmişti sevgili Yıldırım. O saatler iş çıkış saatleridir biliyorsun. Maç saati de zaten Maslak civarları normalde de orada biliyorsun yatır olduğu için. bugün biraz daha dikkat etmekte fayda var. Artık metroyu mu kullanacağız, işten erken mi çıkacağız, Marmaray mı yapacağız, ne yapacaksak yapacağız bugün.
0: Bugün galiba bu bagajımızdan çöp torbası koyanlara
1: fotoğraflama günü
0: hediye vereceğiz bugün. Bunu programın ortalarına doğru yapacağız tabii. Ama hatırlatmış olalım. Bagajında çöp poşeti olan dinleyicilerimiz. Yaz geliyor çünkü. Arabamızı durdurduğumuz, park ettiğimiz, beklediğimiz yerlerdeki çöpleri toplayacak iyi insanlar, güzel insanlar. Bu gezegen onların yüzü suyu hürmetine dönüyor.
1: Ayakta kalacak, dönmeye devam edecek.
0: Çok romantik uyandım bu sabah demiş Volkan. Eşimle beraber dinliyoruz. Sibel ve Volkan dinliyoruz.
1: Sibel ve Volkan çiftine günaydınlar.
0: Günaydınlar Sibel ve Volkan. Günaydın.
1: Neden bu romantik uyanmış acaba?
0: Ne demek ya bu romantik
1: uyanmış? Eşinin doğum günü mü yoksa evlilik yıl dönümü, tanışma yıl dönümü, öyle bir şey mi? Bir insan durup dururken yataktan romantik kalkar mı, kalkmaz?
0: Neyse kalktım size, aşkım çok romantiyim.
1: Öyle bir şey mi yani, nasıl? Şiirle mi uyanıyorsun?
0: Bilmem. Nasıl oluyor ya bu romantik?
1: Biraz o aydınlatırsa bizi. Biz çünkü unuttuk.
2: Dualar eder insan.
0: Ya bu şarkı çok komik ya. Vallahi çok komik ya. Dualar eder mi insan?
2: Dualar eder insan.
0: Romantik çiftimize geldi. Dualar eder insan isimli güzel bir...
1: Volkan'a gelsin. Romantik Volkan.
0: Engin diyor ki arabayı aldım, çöp poşetini para etmedi diyor. Bütün Engin, parayı verdik.
1: Engin böyle olmaz ama.
0: İyi güzel herkes gelmiş.
1: Hadi harikasınız.
0: Şahane, harikasınız. Güzel geldik. Sevgili dinleyiciler 7.20 size güzel bir şarkı çalayım. Keyfinizi yerine getireyim, olur mu?
1: Gelsin bakalım.
0: Yenilerden mi eskilerden mi çalayım?
1: Kolay mı, elinin altındaki site var mı?
0: Valla ben her şeyi çalarım.
1: O zaman eskilerden çal.
0: Eskilerden. Ne çalayım eskilerden?
1: Eskilerden. Güzel eskilerden. Bir şey çalayım. Bizi hareketlendirecek, bizi yerimizden kaldıracak, oynatacak, zıplatacak.
0: Eskilerden
1: güzel
0: ama.
1: Güzel bir Tarkan olabilir, eski Tarkanlardan bir şey olabilir.
0: Eski Tarkanlardan kim kaldı? Ölürüm. Bakayım bir saniye. Tarkan.
1: Ay may falan gibi bir şeyler olabilir.
0: Ölürüm ay may.
1: Ay unutuldu kardık, iştikırdık şuraya valla. Yanarım sana mikrelerime yanarım. Bunlardan. Ah yanarım. Böyle bir şey. Ne kalmış yok, yazık işte gitti yıllarım. Ne çıkar şimdiden sana kalmadı ki tadım. Yanarım sana mikrelerime yanarım. Ah yanarım. Faydalı bir şey yok, yazık işte gitti yıllarım.

0: Arabasının bagajına çöp poşeti koyan dinleyiciler. O kadar çok ki. Onlardan biri Cüneyt Taş. Naim Orkan. Belki arabamın bagajında çok çöp poşetim yok ama çöp arabam sürekli yanımda diyor. Bu arabayla bir sticker yakışmaz mı demiş. Temizlik görevlisi bir abimiz.
1: He, yakışmaz mı? Yakışır tabii ki ya.
0: Bağcılar Belediyesi şapkası da var. Senacığım, Naim Orkan abiyle radyosunu da takmış. Gördün mü? Sabitleyeyim mi? Dur sabitliyorum. Sabitledim. Naim Orkan abimizin işi gücü rast gitsin. Bak bu saatte kalkmış
1: abi,
0: temizlik
1: selamlar,
0: yapıyor.
1: Abi selamlar, günaydın. Kolaylıklar dileriz.
0: Temizlik yapıyor, bizi dinliyor.
1: Sticker gider senin arabaya.
0: Ay çok mutlu oldum. Çok güzel. Gezici reklam demiş. Ben diyor çöp kovasını yapıştırırım onu.
1: Bizde tamam. De bol bol var. Göndeririz sana.
0: Teşekkür ederiz. Fatih Can. Günaydın Fatih'cim. Peki. Vakit akıyor. 7.25. Çok haber var. Bayağı var yani.
1: Evet, milli takım marşları var sevgili Yıldırım.
0: Evet, bir tane mesela Semi Cenk'in yaptığı bir tane var.
1: Semi Cenk var. Edis var, martıları coverladı.
0: Öyle mi? Onu evet. Dinlemedim.
1: Edis martı
0: ne zaman coverladı?
1: O da dün akşam sevgili Yıldırım küçük bir versiyon yayınladı. 30 saniyelik 35 saniyelik. Daha şeyi çıkmadı galiba diye biliyorum. Tamamı Edis martıları. Sinan Akçıl... Lım bir şarkısı
0: Sinan
1: var.
0: Sinan da bir tane yaptı.
1: Dün yapılan şarkıların sonucunda sosyal medyada Tarkan capsleri dönüyor. Allah bu millete bir daha Türk Milli Takım Marşı yazmayı nasip etmesin şeklinde.
0: Tarkan.
1: Öyle şarkılar.
0: Kötü mü yani?
1: Yani Sinan'ınki çok kötü. Almadı beni.
0: Sinan yayınlandı değil mi Sinan'ınki?
1: Paylaştı. Sinan'ınki yayınlanmış. Tamam. Az önce gördüm. Edis'inkini göremedim. Semi Cenk'i o yayınlanmış YouTube'da.
0: Semi Cenk'in bir bölümünü dinledim
1: çok
0: ben.
1: Çok güzel.
0: Çok hoşuma gitti.
1: Çok güzel. Şey kavgası var sevgili Yıldırım. Şarkıdan çıkılmış. Ben gördüm. Şarkının altında kavga. Kopuz mu... Yoksa dombra mı diye.
0: Zıkkımın peki büyük, deseydin sen de yasaydın.
1: Büyük kavga var. Cahiller kopuzo bir kısımda diyor ki biz Kırgız mıyız, yazıklar olsun.
0: Biz Kırgız mıyız mı? Peki Kırgızlar ne?
1: Bak.
0: Ülkede ciddi bir cahil ilgili, tayfa var.
1: Şarkıyla ilgili %10 yorum vardı. Ya, ülkede... Ben şarkının o kısa versiyonunu beğendim. Sanki böyle... Dolu dolu bir şey varmış gibi hissettiriyor. Yayında da tamamını dinlersek bir bakacağız.
0: Dinleyeceğiz. Dönüşte bakalım. Dönüşte yorumlayalım.
1: Evet beraber. Yorumlayalım. Bir bakalım nasıl olduğunu.
0: Ama ülkede ciddi bir cahil kitle var. Tarihini bilmiyor. Kırgız ne, Özbek ne, kim Türk, kim değil.
1: Ne? Bu ne oğlum ya, Azeri şarkı gibi. Oğlum.
0: Azeri ne mesela? Ne o mesela?
1: Çok ya kendi çıkıyor. Azeri diye bir şey yok diyor. Azerbaycan Türkü diye bir şey var.
0: Ya cahil cahil zır cahil çünkü.
1: Adam orada şarkı yapmış ya. Bir bakın ne yaptığını.
0: Kısa bir ara, aradan sonra şarkılara bakalım, olur mu?
1: Olur.
2: Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur'un sunduğu Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzman devam edecek.
3: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam.
4: Türkiye Finans günlük hesaptan %44'e varan getiri oranı. Sen de Türkiye Finanslı ol, ihtiyaç anında vadeni bozma. Detaylar şubelerimizde ve türkiyefinans.com.tr'de.
5: Ritmini yakala, Magna P.
6: Gün içinde sen aynı sen değilken magnezyumun niye aynı olsun ki? Bir kutuda iki fon.

0: mükemmel. Sabah enerjin, gece huzurun. Türkiye'de bir ilk. Vitafenix. Sueno Otelleri Sibelcan, Funda Arar ve Altay konserleriyle unutulmaz bir yaz için Joli'de. 7500 TL'ye varan bonus fırsatı ve Joli ayrıcalıklarıyla tatil yapmak için hemen yerinizi ayırtın. Detaylar jolitur.com, 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Fiat Grande Panda. Entegre spiral şarj kablosu ve piksel LED gündüz farlarıyla Otobest'te Avrupa'nın en iyi otomobil tasarımı ödülünün sahibi. Şimdi 1 milyon 390 bin liradan başlayan fiyatlarla Fiat Showroom'larında seni bekliyor. Detaylı bilgi fiat.com.tr'de.
2: Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle.
3: Migros Yemek.
2: Migros uygulamasında.
4: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
5: Peugeot. İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
6: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
7: Arabanı arabamla takoma, değerinde Trink Sat.
8: Tatil budur hissini özlediysen, erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve

0: meydan. 15 Mayıs Cuma günü ton balıklarında aynı üründen iki tane alana birinin tutarı kadar mani aynı gün hesabına iade. İki öde bir iade kampanyası Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Detaylı bilgi mani.com.tr'de.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: Küçük ev aleti istersin, Vatan'da bulursun. 14-24 Mayıs tarihleri arasında seçili Dreamy küçük ev aletlerinde parafla peşin fiyatına 9 taksit Vatan'da. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
3: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
4: Kazancım Net, sigortam Net.
5: Setur yaşo!
6: Sonunda yaz geliyor, Setur'da erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'e özel 7500 TL'ye varan World Puan Setur'da seni bekliyor. Kampanya detayları ve rezervasyon için setur.com.tr ya da 444-2822.
7: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
8: Ben QNB'ye geçiyorum.
9: Reklam.
10: Şimdi çocuklar çok havalı. Çünkü artık kendi kredi kartları var. Siz de çocuğunuzu Garanti BBVA müşterisi yaptıktan sonra şubelerden veya mobilden Bonus Cool'a başvurun. Alışveriş limitlerini düzenleyip alışveriş yapacağı sektörleri belirleyin. Harcamalarını da mobilden kolayca kontrol edin. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de. Bonus Cool. Havası onda, kontrolü sizde.
11: Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur'un sunduğu Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzman devam ediyor.

0: Şimdi çalışmalardan bir tanesi yayınlanmış. Sinan Akçıl'ınki yayınlanmış. Diğerlerinin fragmanları yayınlanmış. Dünya Kupası'na çok az kaldı. Ne kadar kaldı hocam tahmini? Hemen hemen.
1: Bir ay kaldı sevgili Yıldırım.
0: Bir şey kalmadı.
1: Bir ay kaldı.
0: Bir ay kaldı.
1: Bir ay sonra inşallah buradayız.
0: Sabırsızlıkla şarkıların çıkmasını bekliyoruz. Küçük küçük artık ortaya çıkıyor. Biz de bir tane yaptık bu arada. Sayın hocam Alpan Dikmen sözleri yazdı. Ben de bitirmek üzereyim.
1: Çok güzel, hemen harika.
0: Ben değil, herkes yapsın ya.
1: Yapsın abi. Tabii ki yapsın. Ortaya çıksın hepsi.
0: Sonuç itibariyle ortak bir duygu.
1: Duygu
0: ortak,
1: için yapılan bir şey.
0: Ortak duygularımızda ortak bir şey çıkarıyoruz. Hangisi beğenilirse o dinlensin. Evet. Biz şimdi Sinan Akçıl'ın çıkardığını bir dinleteceğiz size. Ben ilk defa dinleyeceğim.
1: Türkler Geliyor galiba.
0: Türkler Geliyor diye bir şarkı. Kimse aramızda dinlemedi herhalde.
1: Tamamını dinlemedik. Hep kısa versiyonlarını
0: dinledik. Kısa kısa küçük küçük, evet, dinlediler. Şimdi önce bir... önce Sinan'ın vereyim, diğerlerinin vereyim.
1: Diğerlerini ver.
0: Tamam, diğerlerini.
1: Diğerlerini ver. Peki. Kısa kısa. Bir tek
0: şimdi,
1: Sinan'ınki uzun
0: bu,
1: zaten.
0: Bu Semih Cenk'in yaptığı versiyonun kısa bir bölümü. Bir yorumlarınızı bize bir yazın. 10 üzerinden. Bu ama bir bölümüyle,
1: evet,
0: ilgili.
1: Evet, yani kısa bir bölümden.
0: 10 üzerinden bize WhatsApp'tan yazın.

0: Çok dolu dolu geliyor
1: yani
0: böyle.
1: Yani burası bile beni aldı.
0: Bir titretiyor yani.
1: Ben söyleyeyim.
0: Yani.
1: Sena ne diyorsun?
2: Çok güzel abi, çok.
1: Yani.
0: Yani sanki Semih Cenk.
1: Şimdi büyük büyük burada konuşmayalım ama. Yani şurası bile aldı be. Şeyde açılış da çok güzel.
0: Çok güzel, çok güzel. Şey, görüntü çok güzel. Klibin görüntüsü çok güzel.
1: Bir daha
0: güzel.
1: Vermek isterim.
0: Ver.

0: Evet, 10 üzerinden dinleyicilerimiz bir puanlasın bakalım.
1: Görelim puanları.
0: 9, 9, 10, 9, 9, 9, 9, 2 diyenler de var. 10, 10, 9, 10, 8, 9, 5, Semih Cenk neşesi eksik. Yani... Dokuz. Yani çok beğenilmiş.
1: Evet.
0: Sözler şöyle: bu kudret giydir atandan, kanında destanlarla, zaferler senindir Türkiye'm, yürü bu yol şeref yolumuz, dünya şahit olsun, haydi saldır Türkiye'm. Sözler böyle. Gelen de beğenilmiş gördüğüm kadarıyla. Kötüyü çok az var ya.
1: Evet sevgili Yıldırım. Diyen... Yani 8, 9, 10, 7 o civarlarda ama evet, 2, beğenilmiş. 3 diyen 4 diyen de var.
0: Şimdi bir de Edis'inkine bakalım. Bunu Edis yayınladı değil mi? Biri yapay zekayla yapmadı
1: yani. Yok Edis'inki.
0: Yani, tamam. Hadi bir de Edis'inkini dinleyelim.
1: Haydi dinleyelim bakalım. Sevmeden...

0: Bu ne ya?
1: Sırala gollerini ardı arda.
0: Yani bu kadar basit sözler olur mu ya? Bu nedir abi?
1: Bu nasıl yapılıyor biliyor musun? Ben biliyorum sevgili Yıldırım. Martıların sözlerini şeyi atıyorsun ChatGPT'ye. Bunu uygula diyorsun.
0: Şimdi bunu çöz. Benim bir şarkım var. Adı Martılar, sözleri bu. Bunu milli takıma uyarla okuyacağım. Altyapı zaten hazır.
1: Yendim herkesi ben milli takımda.
0: Güzel bak attık kollerimizi. Haydi sahada yürüyelim biraz.
1: Yeter ki güzel milli takım forması olsun.
0: Lay lay lay lay.
1: Al sevinecek neşesi Edis'te var, buyurun.
0: Az önce neşe isteyen vardı. İnşallah doymuştur.
1: Neşe
0: sevinecek neşesi yok. Bu ne kadar basit sözler ya.
1: Evet, basit yapmış sevgili Yıldırım. Birazcık.
2: Sevmeden anlamazlar.
1: Aynısı.
2: Görünce durmuyor.
1: Burası da aynısı.
2: Gelse tarihi yazsa baştan bize el ele verdikçe korkacaklar.
0: Biz el ele verdikçe korkacaklar mı? Lay lay lay lay. Düşman al sana bombe.

0: Nokta noktadan sipariş verdiğim martılar gelmişti.
1: Bu nedir abi böyle? 10 üzerinden puanlayın dedik, eksi 4, eksi 7, eksi 25 veriyorum.
0: Şey bir,
1: eksi 1.
0: Bak güzel bir yorum var, aşırı naif.
1: Abi resmen Selena soundtrack ya, bu böyle olur mu?
0: Bizi yansıtmıyor diyor.
1: Milli takıma yazıyorsun
0: evet,
1: sen
0: bizi
1: ya
0: yansıtmıyor
1: böyle
0: demiş.
1: Daha dolu böyle ilkokul kız voleybol takım şarkısı gibi. Haydi kızlar vuralım, rakip takıma soylerimizi alalım. Şimdi sahada Atatürk İlkokulu.
0: Arkaya bloklar geliyor. Çalımlar kornerden. Arda vuruyor, gol oluyor. Gol. Attırdım golleri ben tek tek.
1: Hakem bizim hakkımızı yedi, yedi.
0: Bekle bizi, Amerika geliyoruz.
1: Yapma, yapma Allah aşkına. Martılar şarkısından da soğuduk sayende. Edis'ciğim, gerek var mıydı ya? Oradan da telif yatar diye. Gerek var mı buna ya?
0: Sevmeden anlamazlar.
1: Görünce durmuyor kan damarda. Edis'e bayılırız bu arada biz yani. Biz burada Edis'e ne metiyeler düzdük zamanında.
0: Hayranıyız Edis'in.
1: Ama bu oğlum öyle olur mu ya? Bu Edis kalitesine yakışmamış.
0: Oğlum şu acele

0: sırala gollerini arda arda.
1: Sinan'ı dinleyelim sevgili Yıldırım. Sinan'ı dinleyelim. Sinan'ın bir bölümünde şarkının yanlış duymadıysam bir mehter, farklı bir mehter girişi
0: şimdi
1: gibi bir şey
0: Sinan'ı
1: hatırlıyorum.
0: Sinan'ı dinleyeceğiz. Sinan'ı dinlemeden önce Edis'ten sonra bir Semih Cenk daha gider. Bir kendimize gelelim çocuklar.
1: Bir toparlasın,
0: bir toparlasın bizi. Bir toparlasın.
1: Bir toparlasın. Oy oy oy. Benim yine burada
0: ben Semih Cenk'i çok beğendim.
1: Gürül gürül oğlum. Bak şuna.

0: Evet. Şey gibi oldu böyle, sihirli annemden sonra kuruluş Osman açmışım. Sihirli annem ya. Böyle bir şarkı olur mu abi? Nasıl bir şarkıdır bu ya? Tamam dur dur ya. Yeter, Allah Allah bu da.
1: Şu an Semih Eyköy'de gidiyor.
0: Şimdi bir de Sinan'a bakalım.
1: Bakalım Sinan'daki.
0: Şarkının tamamını yayınlayan bir tek Sinan Akçıl var. Ben ilk defa dinliyorum.
1: 1923'te yayınlandı. 1923'te.
0: Ha, güzel saatte yayınlamış. Bakalım tarafsız dinliyoruz. 3, 2, 1 gelsin.
2: Ladies and gentlemen,

0: Ladies and gentlemen, the Turks are here.
1: Evet. Ben yorumumu söyleyeyim. İlk yorumu. Sözler çok güzel de müzik...
2: Yapay zeka gibi durmuyor mu?
1: Dur abi, oradan da almış
2: olabilir
1: ama...
2: Oradaki şey bir şey değil, kötü bir şey değil bundan alıyor olması
1: yani,
2: da.
1: Yani çok ortada kaldım ya. Ne diyorsun?
2: Yani şey, ben de arada kaldım. Yani çok şey gibi, birazcık farklı olmuş sözler. Değişik olmuş sözler de sözler, değişik olmuş.
1: Sözleri beğendim ama müzik...
2: Bir tek bir... Yani o hani o şeyi anlatmıyor. Biraz da eksikliği var. Futbolu, sporu... Birazcık o duygudan uzakta. Yani iyi bilirsiniz biz kimin torunuyuz. Fetih derler adımıza. Oğlum maça gidiyoruz ya. Hani... O kadar şey yapmayalım ya.
1: Şöyle bir şey var istersen.
2: O şey geçişi güzeldi. Mehter ver Mehter'i diyor ya. Orada güzel bir ambiyans yaratmış.
1: Şu var istersen.
2: Ondan batısına selam çal. Sevmeden anlamazlar. Gönce durmuyor kan damarda. Sinan kalsın.
1: Kısa bir ara, aradan sonra Sinan'a bir daha bakalım. Yani dinlemeyelim de konuşalım.
2: Konuşalım.
3: Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur'un sunduğu Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzman devam edecek. Reklam.
4: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel, hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
5: 22 yıllık tecrübeyle İslami usullere uygun güvenilir kurban Migros'ta. Küçükbaş kıvırcık 27.950, maniborozlu fiyatı ise 25.950 lira. Kurbanınızı yaklaşık 16-20 kilogram ve sakatatsız olarak kapınıza kadar teslim ediyoruz. Deri ve sakatatların hayır kurum bağış belgelerini de kurbanınızla birlikte size ulaştırıyoruz. Güvenilir kurban Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros.
6: Vakıf katılımla günün kazananı Harun Bey.
7: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
8: Yoksa sorun değil.
7: Dedim kızım, halleder baban. Maaşı daha vardı ama günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir. Ya dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
6: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
9: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimlerde üretkenlik için incelikle tasarlandı. Zarif, hafif, etkileyici. Casper Pet P10.
10: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
11: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle

0: koşturmak düşer. Sütaş Yoğurt, yoğurt severlerin güvendiği yoğurt.
1: Macera şimdi başlıyor. Opel Frontera güçlü tasarımı, geniş iç hacmi ve ileri sürüş teknolojileriyle hayatın ritmine uyum sağlar. Frontera şimdi Mayıs ayına özel 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla showroomlarda. Kampanya detayları için opel.com.tr'yi ziyaret et. Opel Frontera, her günün macerasına hazır.
2: Meydan 15 Mayıs Cuma günü çekirdek, filtre ve kapsül kahvelerde aynı üründen iki tane alana birinin tutarı kadar mani aynı gün hesabına iade. İki öde bir iade kampanyası Migros ve Makro Center mağazalarıyla Migros uygulamasında. Detaylı bilgi mani.com.tr'de.
3: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Bu özel avantajla 4 adet ayakta tedavi ve limitsiz yatarak tedavi teminatı sizi bekliyor. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr

0: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
1: Ben QNB'ye geçiyorum.
2: Reklam.
3: Bonusunuzla verginizi taksit taksit ödeyin. 1 Haziran'a kadar yapacağınız 2000 ile 1 milyon lira arası peşin emlak ve çevre temizlik vergisi ödemelerine ücretsiz 3 taksit, 1 milyon ile 5 milyon lira arası peşin emlak ve çevre temizlik vergisi ödemelerine ücretsiz 2 taksit fırsatı. Kampanyadan faydalanmak için işlem yapmadan önce Bonus Flash'tan hemen katıl butonunu tıklayın. Ayrıntılı bilgi Bonus Flash ve Bonus.com.tr'de.
2: Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur'un sunduğu Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzman devam ediyor.

0: Kafaları bir resetleyelim istedik.
1: Vallahi kendimize fabrika gelelim. Ayarlarına geri döndük. Bak diyor bu şarkıyı diyor Kibariye söylesin ondan razı oluruz. Öyle güzel şarkı diyor.
0: Evet.
1: İşte yani yapılıyor, yapılsın, yapılmaya da devam etsin, herkes yapsın. Kararı verelim ya, ne var bunda değil mi?
0: Şimdi yorumlara bakıyorum.
1: Ben Semicenk bekliyorum işte çıksın. Ben son umudum Semicenk.
0: Edis taraftarıyım, bir revize gelir. Arkadaşlar yanlış şarkıyı yayınlamışız diye.
1: Bir de tam bir şey yapmışlar, analiz yapmışlar sevgili Yıldırım. Maça çıkmadan önce soyunma odasında Semicenk verilir diyor. Maç berabere ise Sinan'la diyor soyunma odasında. Maç bitti eğer mağlupsek diyor Edis'le lay lay lor.
0: Ya. Şimdi şöyle yorumlar da var. Yani yenisi niye yapılsın? Bu zaten var. Yapılsın ya, tam bu var ya. Da gerisi de olsun canım.
1: Olsun
0: yani.
1: Güzel olacak. Bir şey daha gelsin. Niye gelsin. Gelmesin?
0: Çok da güzel olur. Ama yani Tarkan'ın üstüne çıkmak o kadar zor ki ya, adam çıtayı çok yukarı koymuş
1: çok
0: zamanında.
1: Var, evet.
0: Bunun üzerine çıkmak birazcık zor.
1: Zor görünüyor. Zor görünüyor. Zor.
0: Kibariye de yaptı diyor voleybol takımı için, dinleyebilir miyiz? Onu hiç ben bilmiyorum.
1: Ben de duymadım ya.
0: Uyduruyor olabilir mi acaba?
1: Kesin uyduruyorlar ya.
0: Ya şey aklıma geldi. Grup Vitamin'in İsmail var ya.
1: Evet.
0: O, onu böyle milli takıma uyarlasalar ne güzel olur ya.
1: Milli takım.
0: Kesin... Arda Güler çok garip adamdır.
1: Arka arkaya çalımlar atandır. Birikikten 90'a takandır. Çok tuhaf adamdır bizim Arda Güler.
0: Gelsin gelsin. Çok gelsin. Daha çok. Kıraç da yapsın mesela.
1: Yapsın abi.
0: Ne güzel olur.
1: Bekliyoruz. Bir sürü isimden bekliyoruz.
0: Şimdi kaçıranlar için söyleyelim. İlk blokta Sinan Akçıl, Edis ve Semicenk'in milli takıma yaptığı şarkıların nakaratlarını dinledik. Semicenk ve Edis de. Sinan'ın tamamını dinledik. Şimdi vakit yaklaştıkça yeni yeni şarkılar gelecek. Öyle zannediyorum ki bu önümüzdeki bir ay içerisinde bir sürü dinleyeceğiz.
1: Daha isimden gelecektir, şarkılar.
0: Yani bizi bu sabah alan bir Semicenk'ti.
1: Şu an için öyle görünüyor. Şu an için öyle görünüyor.
0: Öyle görünüyor. Bakalım.
1: Koşturdu bizi, tüyleri diken diken yapan o ruhu sanki yeniden canlandıran bir şarkı gibi duruyor.
0: Evet. Bizim Banu Hanım ben de yapacağım bir tane demiş.
1: Yapın.
0: Edis yapınca gaza geldim diyor. Yapın.
1: Sizin Edis'ten neyiniz eksik? Fazla bile var.
0: Hadi bakalım, inşallah güzel bir şey gelir. Arda ne demiş? Anlamadım. Özür dilerim. Barış Alper'den haber var mı? Şu an yok. Yazdık ama bir cevap yok.
1: Bekliyoruz bakalım. İnşallah gelirse burada zaten bildiririz. İsmail Trüt yapmıyor mu abi diyor. Yapmıyor herhalde. Milli Marş.
0: Ceza yapsa o da güzel olur diyor. Bak Ceza'dan da gelebilir.
1: Olur ya. APO'dan gelsin, Ceza'dan gelsin. Hepsinden gelsin, yapsınlar.
0: Bekliyoruz.
1: Dinleyelim.
0: Peki 7.58. Şimdi birazdan haberlere bağlanacağız. Haber merkezine
1: hava
0: geçeceğiz.
1: Hava çok güzel ya. Dışarısı süper değil mi?
0: Abi hava çok güzel.
1: Hava güzel. Efsane güzel bugün ya. Bugün dersi dışarıda işleyelim.
0: Hayır oğlum. Bugün içerideyiz.
1: Lütfen hocam.
0: Hayır.
1: Yok. Hocam Allah aşkına ya.
0: Oğlum.
1: Dersi dışarıda işleyelim. Ne güzel hava var ya.
0: Bahçede değil mi?
1: Bahçede.
0: Müdür kızıyor. Sibel Hanım gelir kızar valla. Ses geliyormuş.
1: Dışarıdan mı?
0: Dışarıdan. Geliyor.
1: Ah be. Tam bahçede yapmalıktı yayını.
0: Şimdi Alem FM haber merkezine bağlanıyoruz. Sonra geri geliyoruz. Şovu sürdürüyoruz. Ayrılmayın efendim.
2: Saat 8. Bu bir reklamdır.
3: Ah çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
1: İyiyim, teşekkürler. Siz iyi misiniz?
3: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine bala geldi.
1: Allah'tan.
3: Sigortadan hallederiz.
1: Sigortadan halledemeyiz.
3: Niye halledemeyiz?
1: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
3: Ama? Ama dememek için ama.
2: Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. ABD Başkanı Trump, Çin'e tarihi ziyaret gerçekleştiriyor. Trump, Çin lideri Xi'nin kendisine İran'a askeri yardım yapmayacağını söylediğini ve Hürmüz'ü açmak için yardım teklif ettiğini söyledi. Trump, İran'ın zenginleştirilmiş uranyumunun gömülebileceğini ama almayı tercih ettiğini belirtti. Türkiye ile Kazakistan arasında 13 anlaşma imzalandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünyanın önde gelen ham petrol ihracatçılarından Kazakistan'dan daha fazla miktarda petrolü ülkemiz üzerinden dünya pazarlarına ulaştırmayı arzu ediyoruz dedi. Eskişehir'in Tepebaşı Belediyesi'ne yönelik operasyonda haklarında gözaltı kararı verilen 33'ü belediyede görevli 60 şüpheliden 23'ü yakalandı. Yakalanan özel kalem müdürünün bahçesinde toprağa gömülü gizli bir oda bulundu ve 9 gümrük kaçağı koyun madenciliği cihazı ele geçirildi. Yasa dışı bahis operasyonunda 128 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler arasında olan Rasim Ozan Kütahyalı soruşturmanın yürütüldüğü Adana'ya getirildi. İstanbul Büyükçekmece'de 15 yaşındaki Abdülbaki Demirel parkta çıkan tartışmada bıçaklanarak öldürüldü. Yaşı 18'den küçük iki şüpheli tutuklandı. Çorum'un Sungurlu ilçesinde oluşan hortum hasara yol açtı. Hortum nedeniyle 5 kişi yaralandı. İki köydeki çok sayıda evde hasar oluştu. Ankara'da jandarma ekiplerince yapılan operasyonlarda halk sağlığını tehdit eden 40 ton et ve 1,5 ton kaçak zeytinyağı ele geçirildi. İki kişi hakkında adli tahkikat başlatıldı.
4: Hesap.com spor haberlerini sunar.
2: Trendyol Süper Lig'in 34. ve son haftasında Beşiktaş bugün Çaykur Rizespor'a konuk olacak. Maç saat 20'de başlayacak. Türkiye Tekvando Milli Takımı ve Türkiye Para Tekvando Milli Takımı üst üste 3. kez Avrupa şampiyonu oldu. Şampiyonada Türkiye 3'ü altın, 2'si gümüş, 3'ü bronz, toplam 8 madalyanın sahibi oldu.
4: Hesap.com spor haberlerini sundu.
5: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
2: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yoğun 1 saat 18 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 1 saat 30 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 36 dakika. Ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 1 saat 7 dakika.
5: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
4: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz hava durumunu sunar.
2: İstanbul 20, Ankara 17, İzmir ve Trabzon 26, Antalya 23, Adana 24, Kayseri ve Erzurum 15 ve Diyarbakır 22 derece.
4: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz hava durumunu sundu.
2: Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur'un sunduğu Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzman devam ediyor.

0: yol şarkılarını sundu.
1: Ya Abdurrahman diye bir dinleyicimiz, Abdurrahman Özener, bizim zaten çaldığımız bir şeyi göndermiş. Görün artık mesajımı, yapılanlara on basar, şunu bir dinleyin, görün lan diye yazmış. Abdurrahman'cığım, biz onu zaten yayınladık, üzerine konuştuk, sohbet ettik, çok beğendiğimizi söylemiştik zaten. Hani biz yenileri yayınlıyoruz Abdurrahman'cığım.
2: Evet.
1: Evet, çok sinirlenmiş, görün lan diye. Sakin, sakin.
2: Yaptık, hallettik.
1: Sakin. Sakin. Hani şu yayınladığımız vardı ya, meşhur bir tane biliyorsun.
2: Evet.
1: Biz bunu yayınlamıştık, çok da sevmiştik, beğenmiştik.
2: Dinledik burada.
1: Çok da güzeldi. Bu da iyi işlerden bir tanesi bence. Evet, Erzurum'a da selam çak çocuklar.
2: Günaydın Erzurum, selam evet. Olsun Erzurum'a.
1: Evet, peki döndük, şöyle neler varmış, hiç haber maber bakamadık ilk saatte tabii. Hemen dönüyoruz, neler var neler yok, ta şöyle bir tarıyoruz ve evet.
2: Yakaladın mı bir tane?
1: Çok var bu sabah, çok var. Çok var ama şunu bir söyleyelim, Türkiye egemenliği devredilmemiş 152 adayı Türk toprağı ilan etmeye hazırlanıyor. Mavi vatan doktrini kapsamındaki haklarını tek bir kanun altında toplayacak diyor.
2: Evet.
1: Evet. Büyük evet hem de yani, böyle küçük evet değil.
2: Yunanistan Türkiye'nin Ege ve Akdeniz'de yeni adımlar atmasından endişe duyuyor.
1: Korkma korkma korkma, korkma. Bu sabah da Yunan'a yaslıyoruz. her sabah bir Yunan haberi karşımıza mutlaka çıkıyor.
2: Korkma, bir şey yok.
1: 152 adada Türk bayrağı dalgalanacak ve artık tek bir kanun altında toplanıp bir toprak genişletme gibi.
2: Evet sevgili Yıldırım, artık biz
1: böyle diyelim ki Yunanistan'dan
2: mavi vatan, mavi vatan şeklimiz ortaya çıksın tam
1: İyice
2: olarak.
1: Kuduracaklar, net bir şekilde vallahi.
2: Biliyorsun müfredatta da değiştirilen kavramlarımız var.
1: Ha onlar var yani, evet.
2: 3-4 tane.
1: Yolunu alabilir miyiz Sayın Hocam?
2: 3-4 tane diye çıktı sevgili Yıldırım. Daha sonra detaylısı birazcık daha detaylı çıktı. Bunları veriyorum şimdi sana. Ormanlarımız artık müfredatta yeşil vatan.
1: Yeşil vatan olarak.
2: Yeşil vatan.
1: Denizlerimiz?
2: Türkiye'nin deniz yetki alanı mavi vatan.
1: Mavi vatan.
2: Demin. Türkiye'nin hava sahası gök vatan.
1: Güzel.
2: Oldu. Bizans Doğu Roma.
1: Zaten Doğu Roma'dır bunun doğrusu ya.
2: Doğrusu oydu. Bir Bizans kültürü gitti. Şimdi Doğu Roma olarak bilinecek. Ermeni meselesi asılsız Ermeni iddiaları olarak değiştirildi.
1: Güzel.
2: Pontus meselesi asılsız Pontus iddiaları olarak değiştirildi. Haçlı seferleri Haçlı saldırıları olarak düzenlendi. Orta Asya, Türkistan, Ege Denizi, Adalar Denizi, coğrafi keşifler... Sömürgeciliğin başlangıcı.
1: Bizim
2: olarak.
1: Özür dilerim, çok özür dilerim. Bizim hocamız vardı, selam olsun kendisine. Böyle derdi biliyor musun?
2: Sömürgenin başlangıcı.
1: Coğrafi keşif değildir o çocuklar. Sömürgeciliktir derdi.
2: Evet. Kendi himayesi altına alınacak yeni toplumlar bulma evet. Çabası aslında.
1: Şimdi müfredatta ona döndü.
2: Böyle döndü. Tehcir kanunu da sevk ve iskan kanunu olarak değiştirildi. Son olarak da Yunanistan Batı Türkiye olarak.
1: Ya oğlum! Şaka şaka bu şaka. Diplomatik bir krize sebebiyet vereceksin ya. Yunanistan Batı Türkiye olarak değil, Yunanistan olarak.
2: Şimdilik
1: şu adalar meselesini çözelim. Şaka şaka.
2: Bak ifadeleri...
1: Şu örgütlemeyelim dinleyicileri. Çünkü dinleyiciyi örgütlemek bir suç ya. Hani... Haydi falan diye
2: sağlıyor. Öyle bir şey yok, öyle bir şey
1: şaka
2: yok.
1: Şaka şaka, bunlar hep şaka programı ya, şakadan yapıyoruz.
2: Listedeki son madde bizim kendi eklediğimiz maddedir. Belirlenen maddeler arasında yedi
1: yoktu. Öyle bir ahdi milli durumu yok yani. Yok. Şey yapmayın yani.
2: Yok ama şeyler güzel, karşılıklar çok güzel. Oturmuş güzel bulunmuş. Tebrikler.
1: Güzel, güzel. Batı Türkiye diyelim mi demiş. Demeyelim arkadaşlar, bir gaza gelmeyin ya. Bir durun lütfen, rica edeceğim. Allah Allah. Nasıl ya? Denizlerimize... Mavi vatan mı diyeceğiz? Ülkenin yok, Karadeniz zor. Bak Karadeniz.
2: Deniz yetki alanı.
1: Yetki alanından bahsediyor.
2: Yani baktığın zaman.
1: Tarif ederken, tanımlarken.
2: Şöyle düşün. Türkiye haritasını düşün. Karadeniz, Akdeniz, Ege'yi böyle masmavi düşün. Aynı kafanda resmet. Ve komple burası mavi vatan şeklinde.
1: Evet. Orta Asya meselesinde tarihçiler çok konuşuyorlar. Orta Asya meselesini neye göre orta diyor.
2: Evet, Orta Asya'da Türkistan olarak.
1: Türkistan bölgesi.
2: Müfredatta yerini aldı.
1: Zaten yıllardır böyledir. Bütün tarihçiler konuşuyor, öyle konuşurlar. Oraya Orta Asya demezler mesela.
2: Orası Türkistan.
1: Türkistan derler oraya. Zaten Türkiye devletler vardır orada. Şimdi de öğrencilere böyle anlatılacak. Burası, bu bölgenin adı Türkistan'dır denilecek.
2: Türkistan.
1: Yani böl parçala... siyasetinden ötürü orta Asya diyoruz da kime göre orta mesela?
2: Ya, bize göre sadece. Ya da nerenin ortası?
1: Nerenin ortası?
2: Nerenin ortası? Dünyanın ortası değil ya. Hangi kıtayı baz alındı?
1: Yani
2: o yüzden Türkistan denmesi çok daha mantıklı.
1: Evet, böyleymiş.
2: Ege Denizi, Adalar Denizi.
1: Siz Türkiye'den, biz buradan.
2: kıstırıyor muyuz?
1: Yurt dışından bir dinleyicimiz yazmış.
2: Yukarıdan.
1: Biz oradan, siz buradan diye.
2: Siz
1: gerek var mı? Gerek var mı?
2: Yok, bence gerek var. Bence o kadar büyük bir şeye gerek yok.
1: O 82 Atina mı beyler diyor. Dur. Dur, gaza getirme dinleyiciyi.
2: Yok, Atina demedim.
1: Sen
2: ki.
1: Sen yapıyorsun ne?
2: 82 Atina demedim.
1: Ne dedin?
2: Batı Türkiye dedim.
1: Yapma, Allah aşkına yapma.
2: Tamam, yapmıyorum, tamam.
1: Abi bir de Aşkistan var diyor. Kimin şarkısıydı ya o? Atiye'nin şarkısıydı galiba.
2: Aşkistan.
1: Aşkistan. Peki Zeybek haberini okudunuz mu? Dün okuduk onu.
2: Evet, onu geçtik onu. Zeybek'i Koko.
1: Zeybek'i Koko gibi bir şeydi. Tam hatırlamıyorum ne olduğunu da. Evet. Ver bir tane daha gelsin.
2: Vereyim sevgili Yıldırım. Çok uzun yıllardır hep biz bu haberi okuyorduk. Bu sefer değişik bir listeyle karşımıza çıktılar. Nasıl çıktılar? Şöyle. Türkiye'de en çok sipariş edilen yemekler belli oldu başlığı.
1: Ver gelsin.
2: Bu başlıkta neydi bizim bir numaramız sevgili Yıldırım? Tavuk dönerdi,
1: tavuk
2: değil mi?
1: Tavuk döner. En çok o söylenirdi.
2: Hep tavuk dönerdi. Şimdi ne olmuş biliyor musun? Bir numaraya kim yerleşmiş?
1: Kim?
2: Hamburger.
1: Ne alaka ya?
2: Bir numara hamburger, iki numara pizza. Nerede kültürümüz?
1: Yalan haber ya. Ben
2: Yunanistan, Batı Türkiye diyorum, tavuk döner yok.
1: Tavuk döner kaçın sırada?
2: Üç.
1: Abi üç, yok yalan. Döner, yalan haber, ben sana söyleyeyim.
2: Dört lahmacun.
1: Lahmacun dörde mi gelirmiş?
2: Lahmacun
1: yalan,
2: dörtte.
1: Yalan.
2: Ne
1: yalan.
2: Oldu bu hamburger? Bu şeyin etkisi olabilir mi sevgili Yıldırım? Çok fazla açılan hamburgerci var ya böyle hani ne diyorlar onlara?
1: Ne diyorlar?
2: Bir isimleri var ya böyle zincirlerin dışında açılan hani.
1: Fast food değil.
2: Butik diyeyim artık onlara. Butik hamburgerciler her yerde doldu ya. O burger, bu burger, şu burger, kapalı burger, açık burger. Muhtemelen onun da etkisi olabilir belki diye düşünüyorum.
1: Ben o kadar hamburger tüketildiğini düşünmüyorum.
2: Ben bunların arasında hamburger ne zamandır yemedim hatırlamıyorum. Çok uzun zaman
1: sandviç
2: oldu.
1: Sandviç bile daha çok tüketiliyor duruyor.
2: Tavuk döner. Tavuk döner de yemiyorum gerçi de. Lahmacun çok yiyorum ben.
1: Hepimiz abi, hepimiz lahmacun severiz.
2: Ben lahmacun çok yiyorum. Tavuk döner de, eski tavuk dönerler bendeki yeri bambaşkaydı. O lezzeti her yerde bulamadığım için tavuk dönerden uzaklaştım. İçin açıkçası bu.
1: Biz leş gibi tavuk döner severiz. Leş.
2: Yani eski usul abi.
1: Leş olacak. Böyle mayonezin içine su konulmuş.
2: Öyle.
1: Sıvı.
2: Eski. Normal ekmek. Bildiğimiz yarım ekmek. Hani böyle herhangi bir yerde bastırılmaya ihtiyaç duymamış. Dünden kalan bayat ekmeği tosta bastırıyorum abi diye kakalamaya çalışmayan
1: o
2: insanların.
1: O değil. Normal.
2: Normal bildiğimiz yarım ekmek.
1: İzmir'de 14 yaşında bir kardeşimiz Doruk Sabuncuoğlu. 60 ülkenin katıldığı matematik olimpiyatlarında...
2: Olimpiyat şampiyonu.
1: Dünya şampiyonu olmuş. Vallahi.
2: Bravo Doruk.
1: Ne oluyor lan?
2: Ah be, keşke dinleyicilerimizden biri tanısa da Doruk'u canlı yayına bağlasak 2 dakika.
1: Keşke. Var etmişsek. Mı aranızda tanıyan?
2: Varsa bir iletişime geçin ya. Şu matematik şampiyonumuzu bir görelim.
1: 14 yaşında 60 ülke katılıyor. Matematik olimpiyatlarında dünya şampiyonu oluyor. Sinan Akçıl'dan bir şarkı bekliyoruz.
2: Bekliyoruz.
1: Doruk'a.
2: Sinancığım bak, şarkılar bu isimlere de şarkılar yapılması gerekiyor.
1: Semi Cenk. Şimdi o iyi bir şey yapmış. Yorulmuştur o yapması da. Edis belki.
2: Edis belki bir daha martıları
1: kendini affettirmek için.
2: Martıları. Dinlettim boynu bükük poligon. Polinomlar, fonksiyonlar, kümelerden geçtim ben, geldim yanınıza hocam.
1: Doruk Sabuncuoğlu'nu tanıyan varsa Allah aşkına iletişime geçelim. Bu güzel kardeşimizi
2: bir yayında, tebrik etmek isteriz canlı yayında. Isteriz. Çok güzel, çok güzel helal olur.
1: Abi İçerenköy'de sarı bir büfe var diyor. Eski usul tavuk döner yapıyorlar. Tavsiye ederim, oradan yiyebilirsiniz diyor.
2: Denk gelirse İçerenköy'de artık.
1: Çok zor.
2: Zor bir durum.
1: Ben İzmir'deyim ama tanımıyorum. Tamam. Biz tanıyan sorduk ya. Bak şuraya mesajların %99'u İzmir'deyim zaten. Tanımıyorum. Tamam. İzmir hala yazıyorlar bak, İzmir'deyim tanımıyorum. Şahanesiniz ya. Peki. Geçtim.
2: Geçelim.
1: 2 yaşındaki çocukların ekran başına geçirdiği her bir saatin uyku düzenini 30 dakika geciktirdiği ortaya çıktı.
2: 2 yaşındaki çocuk da her bir saat diye bir saat ekranda yoktur herhalde 2 yaşında ya.
1: Var. Düştü, oraya kadar düştü.
2: Vallahi mi diyorsun?
1: Düştü tabii ki.
2: Abi nedir ya?
1: Ben asansöre biniyorum.
2: 2 yaşında çocuk bir saat.
1: Asansöre biniyorum. İşte sitede. Mutlaka yanından biri geliyor.
2: Ya sen bak, kaç yaşında adamsın?
1: Çocukların ellerinde tablet takılıyorlar, oynuyorlar. kucağında bebeği tutuyor kucağında. Çocuğun elinde telefon var, tablet var.
2: Evet var maalesef, bağırmasın, ağlamasın, çağırmasın. O yüzden ellere veriliyor.
1: Evet. Durum bu.
2: Üzücü, çok üzücü. Senin bir de kaç yaşında ya? 2,5 saat burada Instagram ekran süren var ya telefon.
1: 2 saat yani 20 dakika.
2: 2 yaşında çocukta da 2 saatlik bir süre olmasın artık.
1: Selam, İzmir'den mobilyacıyım, tanımıyorum. Tamam biz tanıyan dedik ya.
2: Sağ ol abim, Allah razı olsun.
1: Bak şuraya bak, Ankara'dayım, tanımıyorum. Ya arkadaşlar ya, bizim dinleyici niye böyle oldu ya? Şu an WhatsApp'ta sadece ne yazıyor biliyor musunuz? Yozgat'tan dinliyorum, tanımıyorum. Tamam İzmir'den dedik.
2: Ümraniye'deyim, tanımıyorum.
1: Allah'ım yarabbim. Ver gelsin çocuğum bir
2: veriyorum
1: tane.
2: Veriyorum sevgili Yıldırım.
1: Ver gelsin.
2: Yeni bir araştırmayla geliyorum karşınıza, hazır mısınız?
1: Buyur.
2: İlişki araştırma şirketi. YouGov tarafından yapılan araştırmaya göre erkeklerin %88'i partnerleriyle uyum içinde hareket ettiklerinde ilişkilerinde kendilerini daha mutlu hissediyorlarmış. Yani erkeklerin %88'i diyor ki sevgilisinin sözünden çıkmadığında ilişkiler çok daha mutlu.
1: Erkekler mi oluyor, anlamadım.
2: Erkekler sevgili Yıldırım, çok daha mutlu. Ha, tamam. İlişkiler
1: teslim
2: mutlu.
1: Olduklarında
2: teslim
1: kadınlara.
2: Teslim olduklarında %88 oranında teslim olduklarında mutluluk oluyormuş.
1: Evet.
2: Zaten sözünden çıkmıyorsa sevgilisi değil, sahibidir bence bunun. Değil mi?
1: Sözünden çıkmak ne demek ki zaten?
2: Sonuçta
1: yani,
2: evcil hayvan düşün gibi. O da sözünden
1: gibi.
2: O da %88 senin sözünü dinler. Her zaman dinlemedim, gel buraya dersin, gelmez her zaman.
1: Soralım, ilişkinizde sizi ne mutlu ediyor?
2: Benim ilişkimde arkadaşım sözlerimi dinlemiyor, sahiplendireceğim. Yakında gelir mi ilanlar?
1: Yani kılıbıklık hayattır mı diyorsunuz demiş.
2: Bu başka bir seviye artık. Bu teslimiyet. Kılıbıklıktan da oradan çıkmış artık. İtaat et, rahat et diyor işte.
1: Oraya gelmiş. kırmızı ışıktayım.
2: Tanımıyorum.
1: Tanımıyorum yazmış. Evet. Tamam. Tamam arkadaşlar. Bize de lanet gelsin ya. Biz niye soruyoruz ki dinleyeceğiz zaten.
2: Ya bir güzellik olsun istedik. Bir doğru... ...la konuşalım istedik. Bu kadar.
1: Al geçiyorlar şu
2: bu
1: anda.
2: Bu kadar ya, yazık.
1: Peki ilişkinizde sizi ne mutlu eder diye sorduk. Mesela yazmış, kavga biter bitmez sarılma mutlu eder beni diyen var.
2: Allah Allah.
1: Evet, kavga biter bitmez sarılma olmaz zaten de.
2: Tabii biter, yani o bir zaman geçer sevgili Yıldırım.
1: Olur da sarılma olmaz yani.
2: Sarılma olmaz. Serenay Sarıkaya dansı olabilir.
1: Belki.
2: Belki bir
1: daha. Biri de dalga geçiyor onunla. Kim? Hülya Avşar mı?
2: Herkes. Kafadan enseden yakalayanlar, pehlivan gibi hareketler.
1: Abi işe geç kaldım, tanımıyorum. Tamam arkadaşlar, tamam ya. Allah Allah. Otoparktayım, tanımıyorum.
2: Ya WhatsApp kitli şu an.
1: Şu an WhatsApp kitlendi.
2: Tamam,
1: ben
2: tanımıyorsunuz
1: de
2: tamam. Japonya'dayım abi, ben de tanımıyorum.
1: Geçtik, ver bir tane.
2: Veriyorum. 65 yaş üstü sürücüler. Her 3 yılda bir sağlık raporu alarak ehliyetlerini yenilemek zorunda olacaklar artık diye bir haberimiz var.
1: Biz bunu konuşmuştuk, hatırladın
2: konuşmuştuk,
1: mı?
2: Konuşmuştuk, konuşmuştuk. Biz bunun daha ileri seviyelere gitmesini de gerektiriyoruz.
1: 65 değil, yani ehliyeti her alan 3 yılda bir.
2: 3 yılda bir. Nasıl arabamızı götürüyoruz? Yeni sıfır arabada 3 yıl, normal arabada 2 yıl, daha da eski arabada işte yılda bir kere muayene yaptırmıyormuş kardeşim. Ya bu arabayı, bu metal aksamı... Götürüyoruz muayeneye, trafiğe çıkabilir mi diye. Aynı şekilde
1: kendimizi de götürelim.
2: Kendimiz de sürekli her yıl değişen bünyemizi de sağlık kontrolüne, aynı zamanda sağlık da yetmez.
1: Mekanik sağlık,
2: kafa olarak da sevgili
1: trafik
2: Yıldırım
1: bilgisi,
2: bir testten geçmemiz gerektiğini, evet, düşünüyorum. Bu 80 yaş üstüne de 2 yılda birmiş düşürmüşler.
1: Trafik kuralları bilgisi
2: bunların hepsinin 2 yılda bir, 3 yılda bir değişmesi gerektiğini düşünüyorum. Sena'dan da bir şey isteyeceğim bu haberin üzerine. Motor kuryelerle ilgili de bir haber vardı. Onlara da artık SRC belgesi ve birkaç belge daha istiyorlarmış. Öyle yani ben motor aldım, hadi bir yere başvurayım, kurye olayım gibi değil.
1: Olamıyorsun.
2: Orada da yine aynı şekilde yeni yeni şeyler, kurallar geliyor. Bunlar çok güzel şeyler sevgili Yıldırım.
1: 65 yaş altıyım, tanımıyorum. Tamam, tamam, tamam, tamam.
2: Neymiş? Yeni yönetmelikle birlikte tüm motosiklet ve moped kuryeler için SRC belgesi alma zorunluluğu getirildi. Belgesiz kuryelik yapabilmek için son gün... Bugünmüş sevgili Yıldırım. Bak şu an şeyde görüyorum. 15 Mayıs 2026.
1: Duyurulur.
2: Duyurulur. Kontak kapatılacak. Cezalar da çok büyükmüş.
1: Biz ama bir daha yenileyelim. Bunu söyleyelim. Ehliyeti aldım. Ömür boyu artık muafım gibi bir şey yok. 65 yaş üstüne.
2: 3 yılda bir
1: sağlık raporu var. Sağlık raporu var.
2: 80 yaş üstü de 2 yılda bir.
1: İnşallah her ehliyet alanda mesela 3 yılda bir, 5 yılda bir
2: yenilensin.
1: Sınava girsin.
2: Yeni bir sınava tabi tutulsun.
1: Ne güzel olur. Bak bakalım kimler trafiğe çıkamıyor. Bir bak.
2: Bir görelim.
1: Adamın gözleri 3 numara, astigmat olmuş. Gözlüksüz araba kullanıyor.
2: Gerek yok diyor ya, görmüyor.
1: Görmüyor bir, kuralları unutmuş iki.
2: Tak oğlum yani, tak bu gözlüğü. Ne var ki bu gözlükte bu kadar kötü bir
1: tabelada
2: şey değil ki.
1: Tabelada 30 yazıyor mesela.
2: 80 diyor.
1: Ha buraya 30 yaş giriyor sadece diyor.
2: Kendi tamamlıyor. Devamı. Bak,
1: iddia ediyorum birçok insan o tabelaları bilmiyor, biliyor musun? Bilmiyor yani.
2: Muhtemelen unutuluyor, unutmuş çünkü. Unutuluyor.
1: Ya unutmuş. Ya hiç bilmiyordu.
2: Bir şekilde
1: ya
2: geçti.
1: Ya da bilsem de ne işe verecek, uygulamıyorum ki zaten diyor.
2: Diyor, unutuyor, bakmıyor. Aldı belli bir seviyeden sonra, belli bir zamandan sonra zaten tabela görmüyor ki.
1: Görmüyor.
2: Görmüyorsun yani, öyle basıp gidiyorsun, geçiyorsun.
1: Peki.
2: Ya bu şeyi gördün mü?
1: Neyi?
2: Bu evlilik listesi haberleri geliyor ya. Yani her yeni gelen haberde bir seviye yukarıya çıkıyoruz biliyorsun.
1: Dün de vardı ya. İşte, dün de vardı. Ben bunlara artık inanmıyorum abi.
2: Bak bu
1: fake olduğunu düşünüyorum. Yalan haber olduğunu düşünüyorum. Yıldım artık ayrıca. Çok,
2: acayip.
1: Saçma sapan haberler ya. Yok ondan 3 artı 1 ev istiyorum. Dün okumadık mı buna benzer bir şey okuduk? Dün
2: okumadık.
1: Önceki gün okuduk o zaman.
2: Yok. Hiç okumadık ya. Bu yeni.
1: Ya
2: yeni.
1: Kızımı üzme falan gibi bir şey vardı
2: o
1: ya.
2: O eski eski. Kızımı üzme eski. Geçen haftaydı o. Bu başka bir şey. Bu bayağı maddi istekler. Manevi istektir. Geçen gün okuduğumuz şeydi. Kızımı üzme yeter. Düğünü de ben yaparım. Sen yeter ki kızıma güzel bak.
1: Ne istiyor yine, altınlar mı altınlar istiyor?
2: Öyle böyle değil sevgili Yıldırım. Bir de bak böyle bir şey, bak şimdi. Marka verebiliyor muyuz haber okurken?
1: Ver abi haber, haber niteliği.
2: Veriyorum. Çok önemli çünkü o marka çok önemli. Bir genç evlilik için kendisine verilen talep listesini paylaştı. Gelinin erkek kardeşine Volkswagen Sirocco.
1: İsim önemli.
2: Evet. Gelinin kız kardeşine 20 gram 3 adet bilezik. Daha geline gelmedi sıra. Gelinin anne ve babasına hac turu ve Beyşehir'de 2 artı 1 ev.
1: Güzel.
2: Konya'da gelinin üzerine 3 artı 1 ev. Gelinin üzerine 0 araba. Bir de bir anda 300 gram altın çıktı.
1: Sağolacak inek arıyorlar. Değil mi? Yazık. Abi ben çok sinirleniyorum bunları. Yani şaka bile yapasım gelmiyor üstüne, biliyor musun? Yani okuyorsun ya. Ya böyle
2: her
1: görgüsüz,
2: maddede, her
1: ayı.
2: Her maddede değil mi? Böyle...
1: Yani daha her maddede daha nasıl hayvanlaşılabilir? Yani bunu
2: i̇çten
1: görüyorum.
2: İçten içe çayır çayır yanıyor burada.
1: Ve bunlar var, sayıları da az buz değil yani.
2: Değil, çok fazla.
1: Ya arkadaşlar iki insan birbirini sevmiş. Buluşacaklar. Aynı çatı altında yaşayacaklar. Ya bu
2: en
1: kadar...
2: fazla şeyi iste.
1: Ya hani... onu istiyorum, bunu istiyorum. Bu ne?
2: Tamam madem bir şey isteyeceksin de ki.
1: Yani... İsteme ya, niye istiyorsun abi?
2: Kızım kendi evinde otursun. Bunu iste, sizin olsun ev sizin yani. Ben bir şey istemiyorum. Kendi evinizde oturun. İstek olarak bu. Ben bir şey istemiyorum aslında burada. Ama burada abi gelinin kız kardeşi, gelinin erkek kardeşi.
1: Beni hacca götür. Hacca götür. Bilmem ne falan. Nasıl bir hanzosun sen ya? Hacı da gitmek istiyor. Tövbe tabii. Edecek çünkü. Yani bu yaptığı çünkü şey.
2: Altından sonra. Alalım bunları, ondan sonra tövbeye gideceğiz.
1: Bu yaptığı bir zulüm ya. İnsana bir zulüm. Orada Allah'ım böyle bir şey yaptık ama diyecek herhalde galiba.
2: Son bir.
1: Ayıp ya. Vallahi ayıp.
2: Son
1: çüş
2: bir tövbe
1: yani.
2: İsteği var.
1: Sena'cığım bir daha bu haberleri atma, olur mu? Yani lütfen rica ediyorum. Bütün sinir sistemi bozuyor ya. Şu kabalık beni çok rahatsız ediyor.
2: Çok fena
1: yani.
2: Durumdayız.
1: Çok fena ya. Çok fena.
2: Bakın damat kabul edecek mi?
1: Damat da ediyorsa ona da yazıklar olsun. Gerçekten.
2: Edene de kat kat yazıklar olsun.
1: Eden isteyenden daha hamzo bence yani. Başına ne geleceğini bilmiyor.
2: Bilmiyorsun bu kadar şeyi. Zaten kabul etmen için çok büyük bir yatırımın olması gerekiyor herhalde değil mi?
1: Ev istiyorum, araba istiyorum. Tamam olur, yeter ki kızı verin. Neymiş ya bu kız?
2: ne vaat ediyor?
1: Ne vaat ediyor? Ne olabilir oğlum, bir gözünü aç, bir ne, dünyayı gez yani, bir bak.
2: Yani sadece kız değil, aile olarak ne vaat ediyorsunuz artık, oraya gelmiş hiç.
1: Allah Allah ya. Senden ne istediler evleneceğin zaman?
2: Hiçbir şey istemediler sevgili Yıldırım. Sıfır. Sıfır istek. Normal klasik sözde bir şey verilir, takılır yani.
1: Mehir diye bir şey var ya bizde, biliyorsun.
2: Evet var.
1: İnancımızda.
2: Evet, aynen öyle.
1: İstediler mi?
2: İstedi. Ne istedi hatırlamıyorum bile.
1: Ya bizimki onu da istemedi.
2: Yani iki tane çeyrek yalandan bir şey istemek olsun yani, anladın mı? Hani öyle laf ağızdan çıksın diye istenen bir şeydi. Öyle bir şey değildi. İstenen hiçbir şey yoktu karşı taraftan.
1: Bitti.
2: Yok yok abi.
1: Bu kadar ya.
2: Yok, ister yap düğün, ister yapma. İster orada otur, ister oturma. Yani ne zıkkım yerseniz yiyin, gidin de.
1: Şuradan mı gidin?
2: Gidin al. Al, ne yapıyorsun?
1: Sena bir şey ister miydin böyle bir durumda?
3: Yok, bir şey istemem. Yani bir gram, hani o da sembolik bir şey.
1: Temsili.
3: Bir gram altın.
1: Temsili.
2: Evet yani.
1: Ya tamam, bu arada mesela mehir isteyebilir abi. Der ki mesela 300 gram ben istiyorum der mesela.
2: Evet yani.
1: Tamam, bunu anlarım. Kendini garantiye alacaktır ama şunu da anlamıyorum. Ya kendimi garantiye alayım, şöyle bir yerdense dünya hali. Ne olur ne olmaz belli. Ben kendimi garantiye alayım. Bu taraftansa okey.
2: Evet.
1: Ama yolayım hani.
2: Yolma bu.
1: 6 kilo altın araba istiyorum ha. Yani yuh artık.
2: Abi yani arabanın modeli belli sevgili Yıldırım.
1: Anamları hacıya gönder.
2: Bir de ev al ya.
1: Bir de dayalı döşeli.
2: Tabii yani hacıdan döndüğümde yeni evime oturmuş olayım oğlum.
1: Ne alıyoruz, uzay mekiği mi alıyoruz? Bu ne saçmalıktır ya. Hani böyle ahlaksız teklifler var ya. Hani böyle argo, içinde argo evet, kelimeler barındıran.
2: Bu işte barındırmayanı.
1: Barındırmayanı bu.
2: Evet.
1: Ya bu seni falan demek gibi bir şey yani. Böyle söyleyince oluyor ama. Soru yok.
2: Bak, ben istemedim pişmanım diyor. Yazan da var mesela hanımefendilerden.
1: Bir gram istenmiyor ki demiş. Niye, niye istenmiyor? İstendi işte.
2: Yasak mı?
1: Limiti varmış herhalde.
2: Aşkım.
1: Ona da karışık. Niye istemiyor? Bizimki istedi işte. Bir gram dedi, geçti bu kadar.
2: İşte yani. Onun da şartları vardır illaki. İşte şu şartlar yerine geldiği zaman gibi.
1: Ya garip, ilginç gerçekten ya. Şeyini çıkardılar, söyleyemiyorum da. Tezek diyebiliyor muyuz?
2: Diyebiliriz.
1: Diyebiliyorsunuz.
2: Gayet
1: çıkardılar.
2: Gayet gerçekten. Güzel bir şey.
3: Çünkü biz baba evinde gördük abicim. Gördüğümüz için istemeyiz. Yani biz baba evinde gördük.
2: Dışarıdan bir şeye ihtiyacımız
3: yok yani.
1: Aynen öyle.
2: Acaba arabanın sigortası da var mı diyor. O benim için önemli diyor. Kasko yaptırılıyor mu?
1: Bu haberlerin yanına gelini de koşsalar da bir görsek diyor. Kim bu yani? Bunlara değen biri mi? Nedir?
2: Para neye veriliyor?
1: Ama orada ruhunu göremiyorsun ki. Karakterini yani, göremiyorsun ki.
2: Görsel, fiziksel görsel ne olacak?
1: Sen hiçbir aslında şey bir karakterle etmiyor. Evleniyorsun. Bir ruhla evleniyorsun.
2: Tabii
1: bir ahlakla evleniyorsun. Bir tavırla evleniyorsun. Cisimde ki yani bir 5 şey yıl değil. Sonra
2: o da kaybolacak.
1: Kaybolacak.
2: Yok olacak yani. Gidecek.
1: Evet. Şimdi bir ara, aradan sonra devam. Bak istemiş mehir.
2: Var, isteyen var canım.
1: Bayağı yazdılar. 250 gram istedim. 350 yazdırdı diyor mesela.
2: Oo. Yani. Yaz ya, nasıl yaz öyle diye. 350 yarım kilo yaz ya.
1: Mehir'de en az 6 aylık geçim sağlayacak kadar olması lazımdı biz Zeynep Hanım mesela.
2: İşte değişik ya. Tamam da mesela 80 gram, bazıları 60 gram.
1: Tam kişi de istemiyorum dedi mesela. Evlilik iptal mi oluyor o zaman?
2: Geçinebilecek kadar nereye göre? New York şartlarında mı, İstanbul şartlarında mı, Konya'ya göre mi değerlendireceğiz mesela? Asgari ücretli birinin geçinme şartları mı yoksa?
1: Hayır ya, ama mesela oturuyoruz.
2: Ortalama bir şey mi?
1: Dedi ki ben dedi 1 gram istiyorum, temsili istiyorum dedi.
2: Yasak.
1: Ocak o zaman kalkıyor. Yapamıyoruz.
2: Ocak kalkar.
1: Öyle mi oluyor?
2: Öyle.
1: Vallahi bilmediğim için soruyorum.
2: Öyle.
1: Bir istiyorum dedim, bitti.
3: Bazıları
1: mesela.
3: Bazıları daha fazla iste kızım diyor hoca. Ben denk geldim. Hani kendine garantiye alacaksın ya. Daha
1: bunun durumu var ya, öder bu.
2: Sen
1: falan
2: istedi ya.
1: Gibi bir yerde.
2: Hoca kopya sufle veriyor arkadan. 70'te.
1: %100'de. Falan gibi. Öyle. Ya bak bunu, bu bizim inancımızın hanımlara, kadınlara vermiş olduğu muazzam bir ayrıcalık.
2: Haktır.
1: Müthiş bir hak yani. Evet. Ben bunu çok seviyorum. Bu güzel. Ama kızcağız dedi ki benim ihtiyacım yok ki diyen de var.
2: Var. Var.
1: Peki. Beyler uyanık olun.
2: Geliyor, bir şey geliyor.
1: Sizi sağmalarına izin vermeyin.
2: Yolmalarına izin vermeyin.
1: Ayda bir böyle haberler okuyoruz. Artık sinirlerimiz bozuluyor.
2: O kadar çok okuduk ki bu yayın boyunca bunları. Neler neler, ne istekler.
1: Ya asil bir duruşunuz olsun ya.
2: Geçen hafta okuduğumuz gibi.
1: Geçen haftaki de acayipti.
2: Mutlu et yeter.
1: Başka bir şey istemiyorum dedi.
2: Gerek yok.
1: Kısa bir ara, aradan sonra buradayız.
4: Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur'un sunduğu Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzman devam edecek.
5: Şimdi tüm mutfaklar uğur uğur uğurlu olsun. deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Reklam.

0: iddialı. Didi bu yaz çok havalı.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Güzel ve iddialı. Didi bu yaz çok havalı.
2: Dinlediğin reklamların neredeyse hepsi sana bir şey almanı söylüyor. Nasıl ödeyeceğinle sadece bu reklam ilgileniyor. Bu reklam sana diyor ki ne alırsan al güvenle öde. Ödeme malındı mı diye kaygılanmadan anında iade güvencesiyle ve alışveriş sonrası 7/24 destekle öde. Yani EasyCo ile öde. Çünkü ödemek EasyCo demek.
3: Ödemek EasyCo demek.
4: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
5: Velcare Seramik Kompleks. İçeriğindeki çinko, bakır ve biyotin saç, cilt ve tırnaklarınız için iyi. Velcare, ilk o güvencesiyle.
4: Velcare'de yaşamayı seveceğim. Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
6: Armis gibi bir haber. Armis yataklarda zam yok. Rahat uyku çok. Serin uyku teknolojisine sahip Lexon ve tüm Armis modelleri 2025 fiyatlarıyla Armis mağazalarında. Üstelik 911 liradan başlayan taksitlerle.
7: Nissan'da bahar coşkusu. SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi %80 ÖTV avantajıyla 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni bekliyor. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
8: Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle.
9: Migros Yemek.
8: Migros uygulamasında.
10: Tüm zamanların en Bambi kampanyası.
11: Bambim var benim.
10: Şimdi Bambi alışverişlerinizde 41 toptan birini kazanma şansı.
12: Televizyon deyince vatan.

0: O anların dondurması Oando. Oando.
1: Bambi'den çift kişilik yatak alan herkese Mogi Soft uyku seti anında hediye.
2: Nazarlar değmesin.
3: Keterler, trikolar, modal kumaşlar. Günün her saati rahatlık, hafiflik ve stil arayanlara. Birbirinden şık alternatifler bu yaz Avrupa'da.
4: Volkswagen ticari araçtan Mayıs'a özel ayrıcalıklar. 11-30 Mayıs tarihlerinde tüzel müşterilere Kedi Life ve Transporter modellerine özel 6 ay %0 faiz oranı avantajıyla kampanya stoklarla sınırlıdır. Hayalinizdeki Volkswagen ticari araca sahip olmak için detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
5: Bülent Ersoy'da herkes gibi Neon 1'den Ultra Premium Plus hizmet alıyor.
6: Hem de hiç para vermeden.
7: Abonelik de yok. Aidat da yok.
5: Neon 1'de 50 lira ve üzeri alışverişlerde bedava kargo, toplam 1000 lira katlanan kupon, %3 geri kazandıran uçuş.

Magna P. Gün içinde sen aynı sen değilken magnezyumun niye aynı olsun ki? Bir kutuda iki formül. Sabah enerjin, gece huzurun. Türkiye'de bir ilk. Vitafenix. Magna P. Reklam. Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur'un sunduğu Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzman devam ediyor.

0: İstanbul'da muazzam bir hava. Yol durumu ne durumda peki? Cuma günleri zayıf oluyor ama.
1: Evet, aynen öyle. %51 sevgili Yıldırım.
0: Normal.
1: Şu an görünen 51.
0: Normal. Saat 8.37. İlk blokta milli takım için yapılan
1: 58 sayfayı yeniledim.
0: Milli takım için yapılan şarkıları dinledik. Şu an favori Semih Cenk'in yaptığı
1: gibi duruyor, kısa versiyonunu dinlediğimizde.
0: En çok yorum alan, beğeni alan, konuşulan galiba o şu anda. Herhalde bir iki hafta sonra yenileri de gelir, aramıza katılır. Senoş, bugün ne öğreniyoruz yavrucuğum? Ya da ne, test mi yapıyoruz?
2: Evet, bugün test yapıyoruz. Ne psikolojik bir test?
0: Hadi bakalım.
2: Testin sonunda verdiğin cevaplara göre kim olduğunuz, nasıl biri olduğunuz ortaya çıkacak.
1: Ayda.
0: Çok heyecanlı. Çok heyecanlı.
2: Soracağım, şıkları vereceğim. Hangisini seçtiğini söyleyeyim, ben de ona göre tıklayacağım.
0: Baya canlıydı test mi? Karakter analizi mi bu?
2: Evet, karakter analizi.
1: Oo. Eski dergiler gibi. Ne kadar IQ'um var. Bak bakalım.
0: Ver gelsin.
2: Evet. Hayatının sonuna kadar dişlerini fırçalamamak mı? Hayatının sonuna kadar aynaya bakmamak mı?
1: Bir tanesini. Ben aynaya bakmamağı seçiyorum. Bakmamağı.
0: Ben de ya, ben de onu

0: Ayna abi, ayna. Aynı. Bir erkek olarak aynayı seçerdik.
1: Aynaya bakmasam olur ama dişleri fırçalamam lazım.
0: Yok abi. Diş olmaz yani.
1: Olmaz.
0: Onu
1: olmaz.
0: Kabul edemeyiz.
2: Evet, tamam. Çok para kazandığın ama sevmediğin bir yerde çalışmak mı? Az para kazandığın ama çok sevdiğin bir yerde çalışmak mı?
1: Az para kazanayım, çok sevdiğim bir yerde çalışayım.
0: Az para kazanayım, çok sevdiğim bir yerde çalışayım.
1: Biz seninle bu soruya aynı cevap vermiş olamayız ya. İmkanı yok.
0: Yok, ben senin cevabının bu olması şaşırttı, onu söylüyorum.
1: Az para...
0: Benim cevabım değil bu.
1: Ha, değil mi?
0: Şaka mısın ya?
1: Ben az para kazanayım, sevdiğim bir işte çalışayımı seçtim.
0: Şaşırdım şu an yani. Onun için nutkum tutuldu.
1: Allah Allah.
0: Nasıl yani az para kazanayım, sevdiğim bir işte?
1: Azıcık aşım, ağrısız başım.
0: Bu mu?
1: Evet, bu.
0: Ben çok para kazanayım, işe gitmeyeyim istiyorum. Benim şık yok. Benim şık yok mesela. Sena'da benim şık yok.
1: Tamam, diğeri mi seninki?
0: Mecbur. Çok para kazanayım, nefret ettiğim bir yerde çalışayım.
2: Tamam, onu işaretliyorum.
1: Tamam, işaretle.
2: Hayatının sonuna kadar hiç telefon kullanmamak mı? Hayatının sonuna kadar hiç arkadaşının olmaması mı?
0: Ayda.
1: Arkadaşım olmasın ya. Arkadaşım olmasın.
0: Hayatının sonuna kadar...
1: Telefon var oğlum, sanal arkadaşlık.
0: Her türlü kurarsın.
1: Her türlü kurarsın.
0: Doğru, ben de arkadaşımın olmamasını tercih ediyorum.
2: Tamam.
0: Dert yok. Telefonun bir derdi yok ki. Bir tek şarja takıyorsun. Kabloyu bağla fişe. Arkadaşını bağlayamıyorsun ki fişe.
1: Ya şeydi, Vizontele'de bir tane bir replik vardı, hatırlar mısınız bilmiyorum. Dağda Deli Emin'le belediye reisi muhabbet ediyordu. Anası babası yok diye ona konuşuyor. Yani senin annen baban akraban yok mu diyor. O dedi ki, aslında hocam akraban olmaması iyidir. Bir akrabam olsa sürekli dert, sorun çıkarır.
0: Sorun çıkarır. Bu da aynı, arkadaş üzerinden değerlendirebiliriz. Başka var mı senin?
2: Evet, hoş? Var. Birinin diş fırçasını kullanmak mı, birinin kirli çorabını giymek mi?
0: Kirli çorap.
1: Ne iğrenç bir soru. Karakter analizinde bu sorun ne iş var ya?
0: Kirli çorabını giymek.
1: Kirli çorap.
0: En azından tamamdır. En azından mantarla mücadele.
1: Mantar kremini çözeriz.
0: Çözeriz.
2: İlk buluşmada yanlışlıkla gaz çıkarmak mı, toplantıda, bir iş toplantısında yanlışlıkla gaz çıkarmak mı?
0: İlk buluşmada gaz çıkarmayı tercih ederim.
1: Toplantı diyorum ben. Toplantıda.
0: İlk buluşma. En azından bir kişi var karşımda.
2: Peki, geçmişe gidebilmek mi, geleceğe gidebilmek mi?
1: Oo, güzel soru. Geçmişe gitmek ya.
0: Ben gelecek diyorum. Geçmişte benim çok güzel hatıralarım yok.
1: Oğlum öyle bakma ya. Tarihle ilgili bak.
0: Gelecekte de tarihler yeni. Belki 82 Atina'yı görecek miyiz? Onu merak ediyorum.
1: Ben de bir İstanbul'u Fethi'ne katılmak isterdim.
0: Sen de Fethi'ye katılmak istersin. Ben gelecekte.
2: Tamam. Sonsuza kadar sadece müzik dinlemek mi? Sonsuza kadar sadece dizi, film izlemek mi?
1: Müzik.
0: Müzik.
1: Müzik.
0: Müzik dinlemek.
1: Bunun cevabı belli.
0: Sonsuza kadar.
2: Hayatınızın sonuna kadar dışarı çıkmamak mı? Hayatınızın sonuna kadar eve girememek mi?
0: Abi bunun ikisi de kötü ya.
1: Yok ya, ikisi kötü değil ya.
0: Dışarı
1: çıkmamak. Ben onu seçiyorum.
0: Eve girmemek. Hep başka evlerde.
2: Tamam. Başka evler.
1: Ben yok, ben evde duruyorum.
0: Ben hep başka evler.
2: Tamamdır. Hep yeni... Test sonucumuz.
1: Oğlum ne kadar zıt karakterlerin. Farkında mısın ya?
0: Yeni tatlar.
1: Yani hep farklı cevap.
0: Her sabah başka bir yerde uyanıyorsun.
1: Bak, İğrenç. Ne çok kötü. Güzel. Ben yerimi yadırgarım ya. Ben yerimi isterim abi.
2: Fatih abi, sen çok sosyal, dürüst ve çalışkansın.
1: Öyle mi çıktı?
2: Evet.
0: Vay be.
2: Umut abi, sen de kendin için yaşıyorsun.

0: Evet, sonuçlar böyle. Bu testi yapabilirler değil mi? İnternette var bu test. He, bulabilirler.
1: Evet, bulabilirler.
2: Güzel tamam. Çıktı yalnız
0: ben
2: ya.
0: Ben beğendim testi
2: güzel
0: vallahi.
2: Güzel çıktı. Sonuç da güzel çıktı.
1: Fatih abininki güzel.
2: Güzel. Benimki de güzel abi.
1: Sen kendin için yaşayan
2: tamam ne güzel işte. Herkes keşke kendisi için yaşasa. Hep başkası için yaşamaktan yıldık ya.
0: Doğru söylüyor.
2: Yıldık ya. Aynı fikirde. Hep başkasının mutluluğu.
0: Aynı fikirdeyim Seyit. Şimdi soru soracağız. Ve bu soruya doğru cevap veren iki dinleyicimize Alem FM tişörtü ve sticker'ı veriyoruz.
2: Oo, güzel soru.
0: Soruyu ben dün buldum. Soruyu dün buldum.
2: Kim bilir Sena'ya hazırlık varsa var ya kesin.
0: Sena'ya da yazdım.
2: Zor bir soru kesin. Dünden beri yapılmış bir hazırlık var belli.
0: Şöyle dün Kapıcılar Kralı'nı izliyorduk. Orada bir bilgi öğrendim. Dedim ki bunu yarın dinleyiciye soralım dedim.
2: Bir şey soracağım. Bilgiyi diziyi filmi izlerken mi öğrendin?
0: İzlerken
2: replikten
0: öğrendim.
2: Replikten mi yoksa?
0: Replikten.
2: Ha, replikte evet. Var.
0: Replikten
2: ha,
0: öğrendim. Tamam. Hazır mısınız?
2: Hazırım.
0: Sevgili dinleyiciler, WhatsApp'tan bize lütfen yazın. İlk bilen ne bu arada? 250. bilene verelim.
2: İlk bilen ne 250? Ha, güzel bak.
0: 536 901 8902 radyonun WhatsApp hattı. Sorumuz şu. Kapıcılar Kralı filmi var ya Kemal Sunal'ın evet. Oynadığı. Kapıcılar Kralı Abdi yani Kemal Sunal.
2: Kemal Sunal.
0: Nereli?
2: Oo.
0: Filmde söylüyor. Hani şans eseri sahneye çıkıyor ya.
2: Tamam çık ilk çıktığında mı?
0: Sahneye çıktıktan sonra magazin geliyor.
2: Tamam.
0: Gazinonun sahibi röportaj kendini tanıtıyor. Röportaj veriyor. Kendini anlatıyor. Nereli olduğunu orada söylüyor.
2: Ben de sıfır.
0: İlçeyi istiyoruz.
2: İlçe.
0: İlçe, il ilçe.
2: İl ilçe.
0: Şuranın şurasındanım diyor zaten. Soru bu. Nasıl soru?
2: Çok zor, güzel bir soru ama.
0: Biraz zor ama.
2: Şu an YouTube'da Kapıcılar Kralı'nın görüntülenmesi artıyor. artıyor.
0: Vallahi şu an il olarak bilen var ama biz ilçeyi istiyoruz. Yani il ilçe istiyoruz. Hani
2: orada söylüyorsa zaten il
0: orada
2: ilçe.
0: Orada diyor, orada söylüyor.
2: O zaman il ilçe alalım.
0: Evet, vallahi yazan var. Şu an yazan var. Yazan var. Hadi bir ara aradan sonra...

0: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağ, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Ritmini yakala, Magna P.
3: Gün içinde sen aynı sen değilken magnezyumun niye aynı olsun ki? Bir kutuda iki formül. Sabah enerjin, gece huzurun. Türkiye'de bir ilk. Vitafenix. Magna P.
4: Borusan Next uygulamasıyla aracınızın değerini hemen öğrenin, hızlıca satın. İkinci elde birinci sınıf mutluluğu tadın. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
5: Trafikte harcadığın zamanı geri kazanamazsın. Ama EasyCo'da harcadıkça kazanabilirsin. Çünkü tüm kampanya ve fırsatları tek uygulamada bulur, hızlı, kolay ve güvenle öder, alışveriş sonrası 7/24 destek alırsın. Hadi sen de EasyCo uygulamasını indir, kampanyaları keşfet, EasyCo ayrıcalıklarıyla alışverişe başla.
6: Ödemek EasyCo demek. I got a good feeling.
7: Egea'da donanım çok, ekstra ödeme yok. Sınırlı sayıda Egea 1.6 Urban şimdi Easy versiyon fiyatına. 1.499.900 liradan başlayan fiyatlarla fiyat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiyat.com.tr.
8: Venividi göz bilgilendiriyor. Çoğunlukla yaşa bağlı gelişen katarak rahatsızlığı sadece cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir. 444-0-481. Venividi göz.
9: Pilot garaj oto ekspertiz.
10: 22 yıllık tecrübeyle İslami usullere uygun güvenilir kurban Migros'ta. Büyükbaş kurbanlık 36.450, money bonuslu fiyatı ise 34.450 lira. Kurbanınızı en fazla 7 hisseye bölüyor. Yaklaşık 23-27 kilogram kemiksiz ve sakatatsız teslim ediyoruz. Sakatat deri ve kemiklerin hayır kurumu bağış belgelerini de kurbanınızla birlikte size ulaştırıyoruz. Güvenilir kurban Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
11: Migros.
12: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
13: Altın Yıldız, Altın Yıldız.
14: Armis gibi bir haber. Armis yataklarda zam yok. Rahat uyku çok. Serin uyku teknolojisine sahip Lexon ve tüm Armis modelleri 2025 fiyatlarıyla Armis mağazalarında.

0: ile erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Rezervasyonunu şimdi yap, tatil mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Volkswagen ticari araçtan Mayıs'a özel ayrıcalıklar.

0: Migros'a. İster Migros gelsin sana.
1: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
2: lazım. İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor, dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık. Reklam.
3: Bir kart hayal edin. Saatte bir kendi güvenlik kodunu değiştirecek kadar teknolojik. Yılda 6000 lira ekstra bonus kazandıracak kadar cazip. Bonus Platinum Dinamik. Herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmadan saatte bir otomatik olarak değişen güvenlik koduyla içinizi rahatlatır, yılda ekstra 6000 liraya varan bonus kazandırır. Bonus Platinum Dinamik. Türkiye'de bir ilk. Hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
4: Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur'un sunduğu Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzman devam ediyor.
5: Evet, yine şaşırtmadı bir hata yaptık. Hatamız da şu, filmin adını yanlış verdik. Karakterleri doğru verdik de adını yanlış verdik. Çöpçüler Kralı olacak. Kapıcılar Kralı dedik. Çöpçüler Kralı. Ama Abdi dedik, sahneye çıktı dedik, magazin geldi dedik. Falan. Zaten dinleyici oradan uyanmış zaten.
6: Hatırladılar.
5: Evet, yanlış söyledik filmin adını. Çok da ikisi de çok karıştırılır zaten yani. Çöpçüler Kralı ile Kapıcılar Kralı çok karıştırılan filmlerdir. Çok güzel filmlerdir ama hala izlenir. Galiba işte YouTube'da var. Yüklenmiş. Orada 60-70 milyon falan izlenmiş.
6: İzlenir
5: yani.
6: Abi, bitmez onun.
5: Evet. Zaten Kemal Sunal'ın böyle bir açıklaması var, biliyorsun. Bu filmler yıllarca 50 yıl izlenir, 100 yıl izlenir demiş.
6: Modası geçen filmler değil.
5: Evet. Öyle bir film. Düzeltelim. Bizim hatamız, kusura bakmayın. Kapıcılar Kralı değil, Çöpçüler Kralı. Zaten herkes uyanmış mevzuya
6: zaten
5: da.
6: Yazdılar. İşte
5: karakterin adını verdik ya, uyandılar oradan
6: evet,
5: direkt.
6: Yazdılar.
5: Yazdılar. Doğru cevabı verelim. Yozgat Şefaatli ilçesi. Oradanım diyor. Söylüyor zaten.
6: Yozgat Şefaatli.
5: Evet efendim. Doğru cevap veren dinleyicilerimize, iki dinleyicimize
6: tişörtlerini göndereceğiz.
5: Uğur Derin Dondurucu'ya selam çakıyorum.
6: Selamlar Aydın. Selamlar Nazilli.
5: Kampanya var. Duyuruyoruz birkaç gündür. 9.990 liradan başlayan fiyatlarla 9 taksit avantajıyla derin dondurucularınızı alabilirsiniz. Bayram öncesi
6: bayram ettiren fırsatlar Uğur'da.
5: Bir Uğur mağazasına ya da bir Uğur bayine ya da bir web sitesine, Uğur web sitesine girerek ürünlere bakabilirsiniz efendim. Altını çizelim, 7 yıl garanti var.
6: Her yerde bulamayacağımız bir garanti süresi. Güven de Uğur'dan geliyor sevgili Yıldırım. Teknoloji de Uğur'dan geliyor.
5: Şimdi bu Uğur'un ürünlerinin iddialı olduğu bir konu daha var. Onu da altını çizeyim. Daha geniş hacim, daha güçlü performans ve daha uzun ömürlü kullanım olduğu için zaten 7 yıl garantiyi sabitlemişler. Bilginiz olsun. Hadi gidelim artık.
6: Bitirdik bu haftayı da.
5: Eşimler oralı diyor. O sahne bizde ekoldür, oradan bildim demiş. Yozgat Şefaatli. Ay bizim orayı dedi.
6: Yaz vardır bunu ya. Yaz. Kendi memleketin adını duyarsın ya dizilerde,
5: mutlu
6: filmlerde.
5: Mutlu olursun hemen.
6: Bir anda mutlu olursun.
5: Gidiyoruz.
6: Hadi
5: sevgili dinleyiciler, var olun.
6: İyi haftalarınız olsun inşallah. Biz bir gene bir şeyimiz var. Pazartesi, salı.
5: Yokuz. Çarşamba, perşembe, cuma.
6: Buradayız inşallah.
5: İnşallah.
6: Allah nasip kısmet ederse.
5: Sena, sen var mısın?
7: Ben de yokum abicim.
6: Sena
7: ben de
6: yok çarşamba. Diyor, biz yokuz mecbur.
5: Sena gidiyor.
7: Ben de
5: Sena.
7: Çarşamba günü geliyorum.
5: Kim kazandı demiş. Şu an sayamadık.
6: Biz hariç herkes kazandı.
5: Sayınca söyleyeceğiz onu.
6: Yayından sonra
5: olmaz da. Ha, duyurusunu söylüyorum.
6: Ha, duyuru için
5: sosyal
6: diyorsun.
5: Medyadan paylaşırız.
6: Alem
5: isterseniz.
6: Efendim.
5: Alem Efendim.
6: Çoğal.
5: Abi yalnız herkes yapay zekaya sormuş. Yapay zeka da Nide Bor yazmış. Nerelidir diye.
6: İşte.
5: Patlayanlar öyle patlamış.

0: Normal yapay zekada her dediği doğru değil maalesef. Bunu birkaç defa test ettik. Gördük. Oranın bile teyide ihtiyacı var.
1: Kafa açan uzman.
0: Bitti.
2: Bu programı kaçırdım diye üzülme. Tekrarı yarın alemfm.com podcastlerde. Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur, Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzman'ı sundu. Şimdi tüm mutfaklar uğur uğur uğurlu olsun. Reklam.
3: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
4: Canım karım.
3: Ula senin ne işin var burada?
4: Ula Asu senin ne işin var burada?
3: Araba almaya geldim.
4: Ben de.
5: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
4: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
3: Binaenaleyh Kılçık Hocam.
6: Merhaba ben Teoman. Bana vaden ne zaman dolar diye soruyorlar. Vallahi ben artık vadeyle ilgilenmiyorum. Günlük yaşıyorum. Getir Finans'ın günlük hesabında yüksek faiz var mesela. Bence bir bakın.
7: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.

0: Lexi ile verin, şirketinize %100'e varan vergi avantajı sağlayın. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Bayram hediyenizi şimdiden almak için doğru Beko'ya. Seçili beyaz eşya.

0: Sertiz.
1: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
2: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
3: Fiat Grande Panda. Entegre spiral şarj kablosu ve piksel led gündüz farlarıyla Otobest'te Avrupa'nın en iyi otomobil tasarımı ödülünün sahibi. Şimdi 1 milyon 390 bin liradan başlayan fiyatlarla Fiat showroomlarında seni bekliyor. Detaylı bilgi fiat.com.tr'de.
4: Gaming haftası vatanda. 11-18 Mayıs tarihleri arasında Sony PS5 DualSense kablosuz kontrol cihazı siyah V2 5799 liraya, Intel Core i5 işlemcili Lenovo hepsi bir arada bilgisayar 37.999 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
5: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
6: Tatil budur hissini özlediysen erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satın

0: olan birini kazanma şansı.
1: Anneler gözü kapalı Sütaş yoğurdu koyuyorsa sofralara, bizlere de daha çok sofrayı Sütaş yoğurtla buluşturmak düşer. Sütaş yoğurt, yoğurt severlerin güvendiği yoğurt. Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜVTÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.
2: Bambi'den çift kişilik yatak alan herkese...

0: Hediye yağmuru devam ediyor. Şimdi Yataş Yataklar 6000 TL değerinde 50. yıla özel premium yastık ve yorgan seti hediyeli. Uyku başka, Yataş uykusu 50 yıldır bambaşka.
1: Yataş'la mutlu uykular.
2: Nissan'da bahar coşkusu. İkonik tasarımıyla Nissan Juke şimdi %75 ÖTV

0: Yazan.com.tr'de. Satur
1: Yaz Show. Sonunda yaz geliyor. Satur'da erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'e özel 7500 TL'ye varan World Puan Satur'da seni bekliyor. Kampanya detayları ve rezervasyon için Satur.com.tr ya da 444-2822.
2: Reklam. Saat 9. Bu bir reklamdır.
3: Ah, çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
4: İyiyim, teşekkürler. Siz iyi misiniz?
3: İyiyim, iyiyim. Ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine bala geldi.
4: Allah'tan.
3: Sigortadan hallederiz.
4: Sigortadan halledemeyiz.
3: Niye halledemeyiz?
4: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
3: Ama? Ama dememek için ama sigorta.
2: Bu bir reklamdır.
5: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sunar. Güneş panellerinin ömürlerinin ortalama 50-60 yıl olduğunu, yani çocuklarımıza ve hatta torunlarımıza bile miras bırakabileceğimiz bir teknoloji olduğunu biliyor muydunuz? Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sundu.
2: Bu bir reklamdır.
6: Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Bankacılık işlemlerinizden de Bankkart lira kazandıran Bankkart 360 özelliği ve ekstrenizin yarısını bir ay faizsiz erteleyen nefes ayları özelliği Bankkart'ta. Detaylar Bankkart.com.tr'de.
7: Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. ABD Başkanı Trump, Çin'e tarihi ziyaret gerçekleştiriyor. Trump, Çin lideri Xi'nin kendisine İran'a askeri yardım yapmayacağını söylediğini ve Hürmüz'ü açmak için yardım teklif ettiğini söyledi. Trump, İran'ın zenginleştirilmiş uranyumunun gömülebileceğini ama almayı tercih ettiğini belirtti. Türkiye ile Kazakistan arasında 13 anlaşma imzalandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünyanın önde gelen ham petrol ihracatçılarından Kazakistan'dan daha fazla miktarda petrolü ülkemiz üzerinden dünya pazarlarına ulaştırmayı arzu ediyoruz dedi. Eskişehir'in Tepebaşı Belediyesi'ne yönelik operasyonda haklarında gözaltı kararı verilen 33'ü belediyede görevli 60 şüpheliden 23'ü yakalandı. Yakalanan özel kalem müdürünün bahçesinde toprağa gömülü gizli bir oda bulundu ve 9 gümrük kaçağı koyun madenciliği cihazı ele geçirildi. Yasa dışı bahis operasyonunda 128 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler arasında olan Rasim Ozan Kütahyalı soruşturmanın yürütüldüğü Adana'ya getirildi. İstanbul Büyükçekmece'de 15 yaşındaki Abdülbaki Demirel, parkta çıkan tartışmada bıçaklanarak öldürüldü. Yaşı 18'den küçük iki şüpheli tutuklandı. Çorum'un Sungurlu ilçesinde oluşan hortum hasara yol açtı. Hortum nedeniyle 5 kişi yaralandı, 2 köydeki çok sayıda evde hasar oluştu. Ankara'da jandarma ekiplerince yapılan operasyonlarda halk sağlığını tehdit eden 40 ton et ve 1,5 ton kaçak zeytinyağı ele geçirildi. İki kişi hakkında adli tahkikat başlatıldı.
5: Hesap.com spor haberlerini sunar.
7: Trendyol Süper Lig'in 34. ve son haftasında Beşiktaş bugün Çaykur Rizespor'a konuk olacak. Maç saat 20'de başlayacak. Türkiye Tekvando Milli Takımı ve Türkiye Para Tekvando Milli Takımı üst üste 3. kez Avrupa şampiyonu oldu. Şampiyonada Türkiye 3'ü altın, 2'si gümüş, 3'ü bronz, toplam 8 madalyanın sahibi oldu.
5: Hesap.com spor haberlerini sundu. Ziraat Bankası para durumunu sunar.
7: Serbest piyasada dolar 45 lira 54 kuruş, euro 53 lira 13 kuruştan işlem görüyor. İç piyasada Cumhuriyet altını 43.573, yarım altın 21.856, çeyrek altın 10.932, gram altın ise 6.705 liradan alıcı buluyor.
5: Ziraat Bankası para durumunu sundu.
8: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
7: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yoğun 1 saat 26 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 1 saat 36 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 46 dakika. Ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 1 saat 18 dakika.
8: Ekspertize, Dino Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
0: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz hava durumunu sunar.
7: İstanbul 20, Ankara 17, İzmir ve Trabzon 26, Antalya 23, Adana 24, Kayseri ve Erzurum 15 ve Diyarbakır 22 derece.
0: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz

Tüm kartlarını tek yerde toplamak bir cüzdana bakar. Sen de tüm bankalara ait kartlarını cüzdana ekle. Eklediğin tüm kartların limitlerini, işlemlerini, puanlarını görüntüle. Kartlarını tek yerden yönet, istediğin kartla öde. Detaylar cüzdanda.

0: Seda. Didi bu yaz çok havalı.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Güzel ve iddialı. Didi bu yaz çok havalı.
2: Siz de aracını kolayca satamayacağını sananlardan mısınız? Sanıyorum Bursan Next'te hala duymadınız. Hemen bursannext.com'a girin, aracınızın değerini öğrenin. Bursan
3: Next. Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
4: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
5: Hyundai test sürüş günleriyle bayram erken başladı. 9-17 Mayıs tarihleri arasında Hyundai showroomlarına gelin, Hyundai modellerini test edin. Mayıs'a özel fırsatlarla bayram coşkusunu erkenden yaşayın.
6: Pilot Garaj Auto Expertiz.
7: Nissan'da bahar coşkusu. SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi %80 ÖTV avantajıyla 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni bekliyor. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
6: Pilot Garaj Auto Expertiz.
8: Fiat Grande Panda. Entegre spiral şarj kablosu ve piksel LED gündüz farlarıyla Otobest'te Avrupa'nın en iyi otomobil tasarımı ödülünün sahibi. Şimdi 1 milyon 390 bin liradan başlayan fiyatlarla Fiat showroomlarında seni bekliyor. Detaylı bilgi Fiat.com.tr'de.
9: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
10: Akıllı telefonlardan küçük ev aletlerine, tabletlerden kişisel bakım ürünlerine, televizyonlardan dizüstü bilgisayarlara binlerce teknolojik ürün MediaMarkt'ta. Son gün 19 Mayıs. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de. MediaMarkt.
11: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
12: Araban seni tanımlamaz, sen onu tanımlarsın. Yeni Dacia Sandero Stepway Eco G otomatik vites Mayıs ayına özel nakit alımda geçerli 1 milyon 535 bin TL'den başlayan fiyatlarla Dacia yetkili satıcılarında seni bekliyor.
13: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
14: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
15: Reklam.
16: Yenilenen Bonus Flash fırsatlarla dolu akıllı cüzdan. Sevdiğiniz markalarda kişiselleştirilmiş marka takibi, size özel kampanyalar, NFC ile mobil temassız ve QR'la flash hızında ödeme. Siz de yenilenen Bonus Flash'ı hemen indirin.
17: Paraflay'ın katkılarıyla.
18: Güzellikler dünyası.
19: Parafla Sırbistan Niş'teyiz. Niş, Sırbistan'ın en eski şehirlerinden biri olarak köklü tarihiyle öne çıkar. Roma döneminden izler taşıyan şehir, aynı zamanda Büyük Konstantin'in doğum yeri olarak bilinmekte. Niş Kalesi ve ünlü Kafatası Kulesi, şehrin tarihine ışık tutan önemli yapılar arasında. Canlı çarşıları, geleneksel restoranları ve samimi insanlarıyla Niş, ziyaretçilere otantik bir Balkan deneyimi sunmakta. Şehirde dolaşırken, geçmişle bugünün iç içe geçtiği güçlü bir kültürel atmosfer hissedilmekte.
17: Paraflay'ın katkılarıyla.
18: Güzellikler dünyası.
20: Her dönemin en iyisi.

0: Birazdan reklam.
1: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te besli olmanız veya yeni bes başlatmanız. Bu özel avantajla 4 adet ayakta tedavi ve limitsiz yatarak tedavi teminatı sizi bekliyor. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanalları.

0: sana günün kazananı Mehmet Bey.
1: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vade de bozulmuyor.
2: Finansal özgürlük budur işte.
0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
3: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
4: Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle.
3: Migros Yemek.
4: Migros uygulamasında.
3: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
5: Hodri Meydan. 15 Mayıs Cuma günü meyve sularında aynı üründen iki tane alana birinin tutarı kadar mani aynı gün hesabına iade. İki öde bir iade kampanyası Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Detaylı bilgi mani.com.tr'de.
3: Migros.
1: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
6: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektere inle kuma çamura takılmıyoruz.
1: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
6: Abicim.
1: Her yerdeydi sen böyle yokuş su dinlemiyor.
6: Abicim.
1: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan.
7: Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
8: Enerji ve kas fonksiyonlarınız için iyi. Velcare'den magnezyum vitamin B6. Velcare, ilk o güvencesiyle.
9: Velcare'de yaşamayı seveceğim.
10: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
11: Canım karım.
10: Ula senin ne işin var burada?
11: Ula Aslı senin ne işin var burada?
10: Araba almaya geldim.
11: Ben de.
5: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
11: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
10: İnancıyla kılçık

0: Joli ile erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Rezervasyonunu şimdi yap, tatil mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
2: Reklam.
3: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.

0: gittik be.
1: Alem Efendi.
2: Birazdan.
3: Yazmalı, dövmeli, yumuşak ince belli. Sevmek sevaptır, bütün kızlar güzel.
2: Birazdan.
1: Reklam.
4: Kimisi deniz manzaralı, kimisi şehir merkezinde, kimisi bahçeli bir ev ister. Ama herkesin ortak isteği ne biliyor musunuz? Şubeye gitmeden mobilden kolayca başvuracağı bir konut kredisi. E tabi, onu da birlikte yaparız.
1: O konut kredisi 120 aya varan vade,

0: Migros'a. İster Migros gelsin sana.
1: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.

0: Bulaşık makineni çalıştırırken program karmaşasında kaybolma. Yapay zeka destekli Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi. Seni düşündürmeyen teknoloji.
1: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
2: Meydan 15 Mayıs Cuma günü ton balıklarında aynı üründen iki tane alana birinin tutarı kadar mani aynı gün hesabına iade. İki öde bir iade kampanyası Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Detaylı bilgi mani.com.tr'de.
3: Ticari araçta takas fırsatı. Aracını yenileme zamanı geldiyse çözüm Fiat Professional'da. Doblo, Scudo, Ducato ve Ulisse modellerinde %0 faizli kredi ve %5'e varan takas desteği Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
4: Günün her saati konfor ve tarz bir arada. Hafiflik ve doğallık bu yaz Alva'da.
5: Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle.
6: Migros Yemek.
5: Migros uygulamasında.
7: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.
8: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca, yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
9: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics. Altın Yıldız, Altın
10: Yıldız. Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
11: Reklam.
12: Garanti BBVA Genç Konserleri hız kesmeden devam ediyor.

0: 9-10 Mayıs'ta. Panda Bear 2 Haziran'da Blind'da. Biletler Garanti BBVA kredi kartlarıyla %20 indirimli Garanti BBVA genç konserlerinde buluşalım.
1: Saat 10. Bu bir reklamdır.
2: Ah, çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
3: İyiyim, teşekkürler. Siz iyi misiniz?
2: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
3: Allah'tan.
2: Sigortadan hallederiz.
3: Sigortadan halledemeyiz.
2: Niye halledemeyiz?
3: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
2: Ama?
4: Ama dememek için ama sigorta.
1: Bu bir reklamdır.
5: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
6: Hesap.com spor haberlerini sunar.
7: Trendyol Süper Lig'in 34. ve son haftasında Beşiktaş bugün Çaykur Rizespor'a konuk olacak. Maç saat 20'de başlayacak. Türkiye Tekvando Milli Takımı ve Türkiye Para Tekvando Milli Takımı üst üste 3. kez Avrupa şampiyonu oldu. Şampiyonada Türkiye 3'ü altın, 2'si gümüş, 3'ü bronz, toplam 8 madalyanın sahibi oldu.
6: Hesap.com spor haberlerini sundu. Hesap basit, hesap basit. Halkbank'ın katkılarıyla.
7: BIST 100 endeksi %0,81 puan düşüşle 14.526 puandan güne başladı. Serbest piyasada dolar 45 lira 54 kuruş, euro 53 lira 8 kuruştan işlem görüyor.
6: Halkbank'ın katkılarıyla.
8: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
7: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yoğun 1 saat 15 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 1 saat 22 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 37 dakika. Ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 1 saat 1 dakika.
8: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
6: Ziraat Bankası para durumunu sunar.
7: İç piyasada Cumhuriyet altını 43.551, yarım altın 21.845, çeyrek altın 10.926, gram altın ise 6.703 liradan alıcı buluyor.
6: Ziraat Bankası para durumunu sundu.

0: Alem Efendi birazdan.
1: Bazen şeytan diyor ki git yana şuna, anlat içinden geçenleri
0: birazdan. Reklam.
2: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
3: Canım karım.
2: Ula senin ne işin var burada?
3: Ula Aslı senin ne işin var burada?
2: Araba almaya geldim.
3: Ben de.
4: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
3: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
2: Binaenaleyh Kılçık Hocam.
5: İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor, dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
7: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Ne? Kredi kartını 12 taksitle ikinci el otomobil ve motosiklet mi? Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
9: Sueno Otelleri Sibelcan, Funda Arar ve Altay konserleriyle unutulmaz bir yaz için Joli'de. 7500 TL'ye varan bonus fırsatı ve Joli ayrıcalıklarıyla tatil yapmak için hemen yerinizi ayırtın. Detaylar jolitur.com, 444 0644 ve acentelerimizde.
10: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
11: Armis gibi bir haber. Armis yataklarda zam yok. Rahat uyku çok. Serin uyku teknolojisine sahip Lexon ve tüm Armis modelleri 2025 fiyatlarıyla Armis mağazalarında.

0: kazanmaktan birini kazanma şansı.
1: Platin Mayıs ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Yapay zeka ve iş gücü yönetimi. İnsan kaynakları ve veri odaklı kararlar. İnsan, teknoloji ve liderlik dengesi. Platin Mayıs sayısı tüm bayilerde.
2: Dynamos, Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası.
3: Bambi'den çift kişilik yatak alan herkese Mogisoft uyku seti anında hediye.
4: Nazarlar değmesin.
2: Geleneğin tüm renkleri burada. 8. Etnospor Kültür Festivali 21-24 Mayıs tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda.
5: Merhaba, ben Teoman. Bana çok kuru yapar mıydın diye soruyorlar. Vallahi ben başka kurlarla ilgileniyorum. Getir Finans'ta altın, gümüş, dövizde çok iyi kurlar var. Bir girip bakarsınız.
6: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
7: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
8: Bize huzur lazım.
9: Reklam.
10: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
11: Doksanlar, 2000'ler ve şimdi. Sadece

0: Alem Efendi. Birazdan. Seninki sevgi değil, seninki aşk değil, seninki gönül oyunu, şu halime baksana. Birazdan. Reklam.
1: Vakıf katılımla günün kazananı Elif Hanım.
2: Birikim yapmak yetmiyor.
3: Değerlendirmek de lazım. Piyasaları takip et. Bunu al, şunu sat. Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
1: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
4: Getir Büyük'te fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün Getir Büyük'te altılı Sepak kağıt havlu 90 lira. 2 kilo Sütaş yoğurt 100 lira. Zamanlı ve cebini düşünenlere...

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Mayıs sayısıyla yayında. Savunma sanayinde insan kaynağı, nükleer denge, caydırıcılık, süper güç çıkmazı, Afgan savaşı. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin. Pilot Garaj Şoto
3: Ekspertiz. Armis gibi bir haber. Armis yataklarda zam yok. Rahat uyku çok. Serin uyku teknolojisine sahip Lexon ve tüm Armis modelleri 2025 fiyatlarıyla Armis

0: Volkswagen ticari araçtan Mayıs'a özel ayrıcalıklar. 11-30 Mayıs tarihlerinde tüzel müşterilere Kedi Life ve Transporter modellerine özel 6 ay %0 faiz oranı avantajıyla. Kampanya stoklarla sınırlıdır. Hayalinizdeki Volkswagen ticari araca sahip olmak için detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
1: Dynamos, Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası.
2: Borusan Next'ten her marka ve model araç alabileceğinizi biliyor muydunuz? Şimdi biliyorsunuz. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
3: Reklam. Bir kart hayal edin. Saatte bir kendi güvenlik kodunu değiştirecek kadar teknolojik. Yılda 6000 lira ekstra bonus kazandıracak kadar cazip. Bonus Platinum Dinamik. Herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmadan saatte bir otomatik olarak değişen güvenlik koduyla içinizi rahatlatır, yılda ekstra 6000 liraya varan bonus kazandırır. Bonus Platinum Dinamik. Türkiye'de bir ilk. Hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
4: Ziraat Bankası sanat ajandasını sunar.
5: Müziğinin güçlü sesi ve yorumcusu Soner Sarıkabadayı ezbere bildiğimiz hit şarkıları ve eşsiz konser atmosferiyle huzurlarınıza geliyor. 28 Mayıs saat 21.30'da Dorok X'ler Kadıköy'de. Biletlerinizi almayı unutmayın.
4: Ziraat Bankası sanat ajandasını sundu.
3: Reklam.
6: Çekici yükselin, fiber altyapısı olmayan apartman sakinlerine bir duyurusu var.
7: Dikkat dikkat, mahalle sakinleri, sakin olalım. Fiber hızında Süpermax 5G mahallemize giriş yaptı. Rota Türksel mağazası.
6: Türksel gücünde Süpermax 5G ile şimdi de evleri besliyoruz. Fiber altyapı ihtiyacı yok, sadece fişi takın. Süpermax 5G'nin lansmanı özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.
7: Hadi hep beraber Türksel mağazasına, hadi.
8: Türksel gücünde Garaj Şoko Ekspertiz.
9: İkinci elde birinci sınıf mutluluk Borusan Next'te.
8: Borusan Next. Pilot Garaj Şoko Ekspertiz.
10: Akıllı telefonlardan küçük ev aletlerine, tabletlerden kişisel bakım ürünlerine, televizyonlardan dizüstü bilgisayarlara binlerce teknolojik ürün MediaMarkt'ta. Son gün 19 Mayıs. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de.
11: MediaMarkt.
3: Reklam.
12: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.

0: saat 11. Bu bir reklamdır.
1: Ah, çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
2: İyiyim, teşekkürler. Siz iyi misiniz?
1: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
2: Allah'tan.
1: Sigortadan hallederiz.
2: Sigortadan halledemeyiz.
1: Niye halledemeyiz?
2: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
1: Ama?
3: Ama dememek için ama sigorta.
0: Bu bir reklamdır.
4: Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Kredi kartı ve banka kartını tek kartla birleştiren Bankkart'ın ayın sektörü özelliğiyle her ay farklı bir sektörde daha fazla Bankkart lira kazanabilirsiniz. Detaylar bankkart.com.tr'de.
5: Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yolsuzluk suçlamasıyla yeni bir operasyon yapıldı. İstanbul merkezde olarak 40'lar

0: ve Trabzon'da düzenlenen operasyonda 12 kişi gözaltına alındı. Üsküdar Belediyesi'nde ise yapı ve iskan ruhsatı işlemlerinde usulsüzlük iddiasıyla yürütülen soruşturmada 7 kişi gözaltına alındı. Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın etkin pişmanlıktan yararlanıp ifade vermesinin ardından gelişme yaşandı. Yalım'ın CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e ödediği para miktarıyla ilgili savcıya yeni ifade vereceği öğrenildi. İstanbul merkezli 4 ilde pırlanta kaçakçılığı operasyonunda ikinci dalga gerçekleştirildi. Operasyonda 91 kişi gözaltına alınırken piyasa değeri yaklaşık 349 milyon lirayı aşan pırlanta ele geçirildi. ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'le görüşmesinde Xi'nin İran'la anlaşma konusunda yardım teklif ettiğini ve Çin'in ABD petrolünü alacağını söyledi. "Artık daha fazla sabırlı olmayacağım," diyen Trump, "İran bir anlaşma yapmalı," dedi. İstanbul Büyükçekmece'de 15 yaşındaki Abdülbaki Demirel parkta çıkan tartışmada bıçaklanarak öldürüldü. Yaşı 18'den küçük iki şüpheli tutuklandı. Manisa'da kalp krizi geçiren arkadaşına ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye götüren kişi acil servis önünde beklerken fenalaştı. İki arkadaş 15 dakika arayla hayatını kaybetti. Çorum'un Sungurlu ilçesinde oluşan hortum hasara yol açtı. Hortum nedeniyle 5 kişi yaralanırken iki köydeki çok sayıda evde hasar oluştu. Maldivler'de tüplü dalış yaptıkları esnada kaza geçiren 5 İtalyan turist hayatını kaybetti. Bir kişinin cesedi çıkarılırken diğer 4'ünün çıkarılması için çalışmalar sürüyor. Türkiye genelinde 15-21 Mayıs Milli Aile Haftası olarak kutlanacak. Aile ve nüfus 10 yılı vizyonu doğrultusunda başlatılan yeni süreçte aile yapısının güçlendirilmesi ve nüfus politikalarının desteklenmesi hedefleniyor. Amili futbol takımı için hazırlanan 2026 FIFA Dünya Kupası taraftar marşı yayına girdi. Sinan Akçıl tarafından hazırlanan Türkler Geliyor adlı marş tüm dijital platformlarda yayınlandı. Haberler bitti.
1: Devam ediyor.

0: Alem Efendi. Birazdan.
1: Tek bakışla yaktın beni, parça parça çaldın beni. Ben deli gibi vurgunum sana.
0: Birazdan. Reklam.
2: Kimisi deniz manzaralı, kimisi şehir merkezinde, kimisi bahçeli bir ev ister. Ama herkesin ortak isteği ne biliyor musunuz? Şubeye gitmeden MOBİ'den kolayca başvuracağı bir konut kredisi. E tabi, onu da birlikte yaparız.
3: O konut kredisi 120 aya varan vade ve varsa hazır limitini öğrenebileceğin hızlı limit özelliğiyle Garanti BBVA MOBİ'de.
4: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
5: Bize huzur lazım.
6: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: Bülent Ersoy'da herkes gibi Neon1'den Ultra Premium Plus hizmet alıyor.
9: Hem de hiç fora vermeden.
10: Abonelik de yok, aidat da yok.
8: Neon1'de 50 lira ve üzeri alışverişlerde bedava kargo, toplam 1000 lira katlanan kupon, %3 geri kazandıran uçuş puanlar ve çok daha fazlası var. Detaylar Neon1'de.
11: Ne istersen Neon1.
7: Garaj Oto Ekspertiz.
12: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
8: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
13: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
14: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektere inle, kuma, çamura takılmıyoruz.
13: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
14: Abicim.
13: Her yerde değilsen böyle yokuş, su dinlemiyor.
14: Abicim.
13: Tamam ya işte ufak eğimler, yerdeki su birikintileri falan. Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
15: Hep tatil mutluluğu. Jolly, Jolly Bull.
16: Jolly ile erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Rezervasyonunu şimdi yap, tatil mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jollytour.com 444 0644 ve acentelerimizde.
17: Geleneğin tüm renkleri burada. 8. Etnospor Kültür Festivali 21-24 Mayıs tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda.
18: Fiyat Grande Panda. Entegre spiral şarj kablosu ve piksel led gündüz farlarıyla Otobest'te Avrupa'nın en iyi otomobil tasarımı ödülünün sahibi. Şimdi 1 milyon 390 bin liradan başlayan fiyatlarla Fiat Showroom'larında seni bekliyor. Detaylı bilgi fiat.com.tr'de.
17: Dynamos, Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası.
0: Reklam.
19: Şimdi çocuklar çok havalı. Çünkü artık kendi kredi kartları var. Siz de çocuğunuzu Garanti BBVA müşterisi yaptıktan sonra şubelerden veya mobilden Bonus Cool'a başvurun. Alışveriş limitlerini düzenleyip alışveriş yapacağı sektörleri belirleyin. Harcamalarını da mobilden kolayca kontrol edin. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de. Bonus Cool. Havası onda, kontrolü sizde.

0: Alem Efendi. Birazdan. Çekip sahibi seni de bilirim. İcadında sen olacağına bak. Sen aklı şıkta didişmelerden gocunmam alkışlarım şakşak. Birazdan.
1: Mayıs'ta ETS tatilimi en sevdiğim. Yazın ilk güneşi, sezonun ilk denizi Ege ve Akdeniz'de seni bekliyor. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar ve oteller hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Dünya gelenekleri buluşuyor. Geleneksel sporlar ve oyunlar, çocuk etkinlikleri, evrensel tatlar, konserler ve sahne etkinlikleriyle geleneğin tüm renkleri burada. 8. Etnospor Kültür Festivali 21-24 Mayıs tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda.
1: Egea'da donanım çok, ekstra ödeme yok. Sınırlı sayıda Egea 1.6 Urban şimdi Easy versiyon fiyatına. 1.499.900 liradan başlayan fiyatlarla fiyat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiyat.com.tr.
2: Keterler, trikolar, modal kumaşlar. Günün her saati rahatlık, hafiflik ve stil arayanlara. Birbirine

0: anların dondurması Oando.
1: Oando.
2: Reklam.
3: Bizi Instagram'da takip ediyor musun? Hiç beklemediğin anda stüdyodan canlı yayın açıyoruz. Dinlediğin programcıyı canlı yayında görmek, stüdyo ortamını izlemek için Instagram'da alemfm.com.
2: Reklam.
4: Anneler gözü kapalı Sütaş yoğurdu koyuyorsa sofralara, bizlere de daha çok sofrayı Sütaş yoğurtla buluşturmak düşer. Sütaş yoğurt, yoğurt severlerin güvendiği yoğurt.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Pilot'in Mayıs ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Yapay zeka ve iş gücü yönetimi. İnsan kaynakları ve veri odaklı kararlar. İnsan, teknoloji ve liderlik dengesi. Pilot'in Mayıs sayısı tüm bayilerde.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
8: Donuyoruz Yüksel abi.
7: Bu havada.
9: İnternette donuyoruz.
7: Benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
10: Yüksel abi, üst geçide bak abi.
11: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.

0: saat 12. Bu bir reklamdır.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sunar. Güneş panelleriyle elektrik üreterek ağaçları kesilmekten, havayı egzoz gazlarından ve en önemlisi ülkemizi dışa bağımlı enerjiden kurtarmış oluruz. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sundu.
0: Bu bir reklamdır.
2: Ah, çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
3: İyiyim, teşekkürler. Siz iyi misiniz?
2: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
3: Allah'tan.
2: Sigortadan hallederiz.
3: Sigortadan halledemeyiz.
2: Niye halledemeyiz?
3: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
2: Ama?
4: Ama dememek için ama sigorta.
0: Bu bir reklamdır.
5: Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Bankacılık işlemlerinizden de Bankkart lira kazandıran Bankkart 360 özelliği ve ekstrenizin yarısını bir ay faizsiz erteleyen nefes ayları özelliği Bankkart'ta. Detaylar bankkart.com.tr'de.
6: Hesap.com spor haberlerini sunar.
7: Trendyol Süper Lig'in 34. ve son haftasında Beşiktaş bugün Çaykur Rizespor'a konuk olacak. Maç saat 20'de başlayacak. Trendyol 1. Lig Playoff yarı final rövanş maçında bugün Çorum FK ile Bodrum FK karşı karşıya gelecek. Maç saat 20'de oynanacak.
6: Hesap.com spor haberlerini sundu. Halkbank'ın katkılarıyla.
7: BIST endeksi 14.362 puan seviyesinde seyrediyor. Serbest piyasada dolar 45 lira 54 kuruş, euro 53 lira 8 kuruştan işlem görüyor.
6: Halkbank'ın katkılarıyla.
8: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
7: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yoğun 1 saat 20 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 1 saat 19 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 41 dakika. Ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 1 saat 5 dakika.
8: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
6: Ziraat Bankası para durumunu sunar.
7: İç piyasada Cumhuriyet altını 43.424, yarım altın 21.781, çeyrek altın 10.895, gram altınsa 6.684 liradan alıcı buluyor.
6: Ziraat Bankası para durumunu sundu.
9: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz hava durumunu sunar.
7: İstanbul 20, Ankara 17, İzmir ve Trabzon 26, Antalya 23, Adana 24, Kayseri ve Erzurum 15 ve Diyarbakır 22 derece.
9: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz, hava durumu.

0: içim. Durumdayım ama gene temizim. Boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedim diyor delisin.
1: Alem Efendi.

0: birazdan.
1: ETS yaz fırsatları başladı. Gel, yerin hazır, kaçmasın yaz. Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
2: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
3: Sueno Otelleri Sibelcan, Funda Arar ve Altay konserleriyle unutulmaz bir yaz için Joli'de. 7500 TL'ye varan bonus fırsatı ve Joli ayrıcalıklarıyla tatil yapmak için hemen yerinizi ayırtın. Detaylar jolitur.com, 444 0644 ve acentelerimizde.
4: Enerji ve kas fonksiyonlarınız için iyi. Velcare'den magnezyum vitamin B6. Velcare, ilk o güvencesiyle. Velcare'de yaşamayı seveceğim.
5: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
6: Tatil budur hissini özlediysen, erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
7: Tatil budur hissi.
5: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
8: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
9: Ticari araçta takas fırsatı. Aracını yenileme zamanı geldiyse çözüm Fiat Professional'da. Doblo, Scudo, Ducato ve Ulisse modellerinde %0 faizli kredi ve %5'e varan takas desteği Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
10: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
11: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.
12: Anneler gözü kapalı Sütaş yoğurdu koyuyorsa sofralara, bizlere de daha çok sofrayı Sütaş yoğurtla buluşturmak düşer. Sütaş yoğurt, yoğurt severlerin güvendiği yoğurt.
13: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
14: Bayram hediyenizi şimdiden almak için doğru Beko'ya. Seçili beyaz eşya, ankastre set veya klima alımına özel Beko derin dondurucu hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
0: Reklam.
15: Bonusunuzla verginizi taksit taksit ödeyin. 1 Haziran'a kadar yapacağınız 2000 ile 1 milyon lira arası peşin emlak ve çevre temizlik vergisi ödemelerine ücretsiz 3 taksit, 1 milyon ile 5 milyon lira arası peşin emlak ve çevre temizlik vergisi ödemelerine ücretsiz 2 taksit fırsatı. Kampanyadan faydalanmak için işlem yapmadan önce Bonus Flash'tan hemen katıl butonunu tıklayın. Ayrıntılı bilgi Bonus Flash ve Bonus.com.tr'de.
16: Paraflay'ın katkılarıyla
17: güzellikler dünyası.
18: Parafla Sırbistan Kragujevac'tayız. Kragujevac, Sırbistan'ın sanayi ve eğitim açısından önemli şehirlerinden biri. Ülkenin ilk modern başkentlerinden biri olan şehir, tarihi mirasıyla dikkat çekmekte. Geniş parkları, üniversite kampüsü ve kültürel etkinlikleriyle genç ve dinamik bir yapıya sahiptir. Sumerais Anıt Parkı, şehrin geçmişine dair izler taşırken, aynı zamanda huzurlu bir doğa alanı sunmakta. Kragujevac'ta modern yaşamla tarihsel bilinç dengeli bir şekilde bir araya gelmekte.
16: Paraflay'ın katkılarıyla
17: güzellikler dünyası
0: her dönemin en iyisi.

0: Alem Efendi. Birazdan. Birazdan.
1: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
2: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te besli olmanız veya yeni bes başlatmanız. Bu özel avantajla 4 adet ayakta tedavi ve limitsiz yatarak tedavi teminatı sizi bekliyor. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi TürkiyeSigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
3: Türkiye Sigorta, gücü adında. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
6: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Mayıs sayısıyla yayında. Savunma sanayinde insan kaynağı. Nükleer denge, caydırıcılık, süper güç çıkmazı, Afgan savaşı. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
7: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.

0: Hyundai test sürüş günleriyle bayram erken başladı. 9-17 Mayıs tarihleri arasında Hyundai showroomlarına gelin, Hyundai modellerini test edin. Mayıs'a özel fırsatlarla bayram coşkusunu erkenden yaşayın.
1: Dünya gelenekleri buluşuyor. Geleneksel sporlar ve oyunlar, çocuk etkinlikleri, evrensel tatlar, konserler ve sahne etkinlikleriyle geleneğin tüm renkleri burada. 8. Etnospor Kültür Festivali 21-24 Mayıs tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda.
2: Reklam. Garanti BBVA Genç Konserleri hız kesmeden devam ediyor.

0: 9-10 Mayıs'ta. Panda Bear 2 Haziran'da Blind'da. Biletler Garanti BBVA kredi kartlarıyla %20 indirimli. Garanti BBVA genç konserlerinde buluşalım.
1: Ziraat Bankası sanat ajandasını sunar.
2: Hakan Altun enerjisi, güçlü yorumu ve kendine özgü sahne performansıyla eğlenceyi bambaşka bir noktaya taşıyor. Bir Telefon, Yorgun Yıllarım gibi unutulmaz eserlerle dinleyicilerini derinden etkileyen Hakan Altun, her konserinde izleyenlere unutulmaz bir gece yaşatıyor. Seyircisiyle kurduğu sıcak iletişim, sahne samimiyeti ve her notaya sinen duygu konserin büyüsünü katlıyor. 16 Mayıs saat 21'de Jolly Joker Vadi İstanbul, 23 Mayıs saat 21'de Jolly Joker Atakent Tema'da kulağınızın pası silinecek.
1: Ziraat Bankası sanat ajandasını sundu.
3: Reklam.
4: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
5: Kazancım Net, sigortam Net.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Şimdi Miles & Smiles üyelik statünüzü yükseltmenin tam zamanı. Miles & Smiles kredi kartlarından kazandığınız her 5 milyarine, her 3 mili 1 statü miline dönüştürerek statünüzü koruyabilir ya da yükseltebilirsiniz. Kampanyadan yararlanmak için son gün 15 Mayıs. Detaylar milesandsmiles.com'da.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: Geleneğin tüm renkleri burada. 8. Etnospor Kültür Festivali 21-24 Mayıs tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda.

0: Bulaşık makineni çalıştırırken program karmaşasında kaybolma. Yapay zeka destekli Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi. Seni düşündürmeyen teknoloji.
1: Reklam.
2: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.

0: Saat 13. Bu bir reklamdır.
1: Ah, çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
2: İyiyim, teşekkürler. Siz iyi misiniz?
1: İyiyim, iyiyim. Ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
2: Allah'tan.
1: Sigortadan hallederiz.
2: Sigortadan halledemeyiz.
1: Niye halledemeyiz?
2: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
1: Ama?
3: Ama dememek için ama sigorta.
0: Bu bir reklamdır.
4: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
5: Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. CHP'nin 38. olağan İstanbul İl Kongresi'nin iptali için açılan davanın duruşması 10 Temmuz'a ertelendi. İl Başkanlığı için görevlendirilen heyet göreve devam edecek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk suçlamasıyla yeni bir operasyon yapıldı. İstanbul merkezli olarak Kırklareli ve Trabzon'da düzenlenen operasyonda 12 kişi gözaltına alındı. Üsküdar Belediyesi'nde ise yapı ve iskan ruhsatı işlemlerinde usulsüzlük iddiasıyla yürütülen soruşturmada 7 kişi gözaltına alındı. Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın etkin pişmanlıktan yararlanıp ifade vermesinin ardından gelişme yaşandı. Yalım'ın CHP Genel Başkanı

Cumhurbaşkanı Özgür Özel'e ödediği para miktarıyla ilgili savcıya yeni ifade vereceği öğrenildi. İstanbul merkezli 4 ilde pırlanta kaçakçılığı operasyonunda ikinci dalga gerçekleştirildi. Operasyonda 91 kişi gözaltına alınırken piyasa değeri yaklaşık 349 milyon lirayı aşan pırlanta ele geçirildi. SRC Kurye Mesleki Yeterlilik Belgesi ile Kurye Faaliyet Belgesi temin süresi uzatıldı. İşlemler 1 Ocak 2027'ye kadar yapılabilecek. İstanbul Büyükçekmece'de 15 yaşındaki Abdülbaki Demirel parkta çıkan tartışmada bıçaklanarak öldürüldü. Yaşı 18'den küçük iki şüpheli tutuklandı. Manisa'da kalp krizi geçiren arkadaşına ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye götüren kişi acil servis önünde beklerken fenalaştı. İki arkadaş 15 dakika arayla hayatını kaybetti. Çorum'un Sungurlu ilçesinde oluşan hortum hasara yol açtı. Hortum nedeniyle 5 kişi yaralanırken iki köydeki çok sayıda evde hasar oluştu. Maldivler'de tüplü dalış yaptıkları esnada kaza geçiren 5 İtalyan turist hayatını kaybetti. Bir kişinin cesedi çıkarılırken diğer 4'ünün çıkarılması için çalışmalar sürüyor. Türkiye genelinde 15-21 Mayıs Milli Aile Haftası olarak kutlanacak. Aile ve nüfus 10 yılı vizyonu doğrultusunda başlatılan yeni süreçte aile yapısının güçlendirilmesi ve nüfus politikalarının desteklenmesi hedefleniyor. Amili futbol takımı için hazırlanan 2026 FIFA Dünya Kupası taraftar marşı yayına girdi. Sinan Akçıl tarafından hazırlanan Türkler Geliyor adlı marş tüm dijital platformlarda yayınlandı.

0: Alem Efendi birazdan.
1: Bir adım geriye uzlaştı. Çünkü ortalama bir aşktı.
0: Birazdan.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
3: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.

0: Ali ile erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Rezervasyonunu şimdi yap, tatil mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Fiat Grande Panda. Entegre spiral şarj kablosu ve piksel led gündüz farlarıyla Otobest'te Avrupa'nın en iyi otomobil tasarımı ödülünün sahibi. Şimdi 1 milyon 390 bin liradan başlayan fiyatlarla Fiat Showroom'larında seni bekliyor. Detaylı bilgi fiat.com.tr'de.
3: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
4: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
5: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
6: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
7: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
8: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma çamura takılmıyoruz.
7: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
8: Abicim.
7: Her yerdeydi sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
8: Abicim.
7: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan. Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
9: Reklam. Garanti BBVA Genç Konserleri hız kesmeden devam ediyor.

0: Alem Efendi birazdan.
1: Mayıs'ta ETS tatilimi en sevdiğim. Yazın ilk güneşi, sezonun ilk denizi Ege ve Akdeniz'de seni bekliyor. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar ve oteller hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: Geleneğin tüm renkleri burada. 8. Etnospor Kültür Festivali 21-24 Mayıs tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
4: Pilot'in Mayıs ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Yapay zeka ve iş gücü yönetimi. İnsan kaynakları ve veri odaklı kararlar. İnsan, teknoloji ve liderlik dengesi. Pilot'in Mayıs sayısı tüm bayilerde.
0: Reklam.
5: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
0: Podcastlerimiz seni bekliyor. Alem FM uygulamasını indirmeyi unutma. Reklam.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
6: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz

0: Biz geleneğin tüm renkleri burada. 8. Etnospor Kültür Festivali 21-24 Mayıs tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda.
1: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
2: Arabanı arabamla takoma, değerinde Trink Sat. Reklam.

0: Saat 14. Bu bir reklamdır.
1: Ah, çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
2: İyiyim, teşekkürler. Siz iyi misiniz?
1: İyiyim, iyiyim. Ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
2: Allah'tan.
1: Sigortadan hallederiz.
2: Sigortadan halledemeyiz.
1: Niye halledemeyiz?
2: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
1: Ama? Ama dememek için ama sigorta.
0: Dünya alem burada. Bu bir reklamdır.
3: Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Kredi kartı ve banka kartını tek kartla birleştiren Bankkart'ın ayın sektörü özelliğiyle her ay farklı bir sektörde daha fazla Bankkart lira kazanabilirsiniz. Detaylar bankkart.com.tr'de.
4: Hesap.com spor haberlerini sunar.
5: Trendyol Süper Lig'in 34. ve son haftasında Beşiktaş bugün Çaykur Rizespor'a konuk olacak. Maç saat 20'de başlayacak. Trendyol 1. Lig Playoff yarı final rövanş maçında bugün Çorum FK ile Bodrum FK karşı karşıya gelecek. Maç saat 20'de oynanacak.
4: Hesap.com spor haberlerini sundu. Hesap basit. Halkbank'ın katkılarıyla.
5: BIST 100 endeksi 14.362 puan seviyesinde seyrediyor. Serbest piyasada dolar 45 lira 54 kuruş, euro 53 lira 8 kuruştan işlem görüyor.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.
6: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
5: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yoğun 1 saat 20 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 1 saat 19 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 41 dakika. Ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 1 saat 5 dakika.
6: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
4: Ziraat Bankası para durumunu sunar.
5: İç piyasada Cumhuriyet altını 43.424, yarım altın 21.781, çeyrek altın 10.895, gram altınsa 6.684 liradan alıcı buluyor.
4: Ziraat Bankası para durumunu sundu.
0: 90'lar, 2000'ler ve şimdi... Sadece en iyiler.

0: Alem Efendi birazdan. Birazdan reklam.
1: Volkswagen ticari araçtan Mayıs'a özel ayrıcalıklar. 11-30 Mayıs tarihlerinde tüzel müşterilere Kedi Life ve Transporter modellerine özel 6 ay %0 faiz oranı avantajıyla. Kampanya stoklarla sınırlıdır. Hayalinizdeki Volkswagen ticari araca sahip olmak için detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Velker Seramik Kompleks. İçeriğindeki çinko, bakır ve biyotin saç, cilt ve tırnaklarınız için iyi. Velker, ilk o güvencesiyle. Velker'de yaşamayı seveceğim.
3: Ticari araçta takas fırsatı. Aracını yenileme zamanı geldiyse çözüm Fiat Professional'da. Doblo, Scudo, Ducato ve Ulisse modellerinde %0 faizli kredi ve %5'e varan takas desteği Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.

0: Macera şimdi başlıyor. Opel Frontera güçlü tasarımı, geniş iç hacmi ve ileri sürüş teknolojileriyle hayatın ritmine uyum sağlar. Frontera şimdi Mayıs ayına özel 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla showroomlarda. Kampanya detayları için opel.com.tr'yi ziyaret et. Opel Frontera, her günün macerasına hazır.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz. I got a good, good feeling.
2: Egea'da donanım çok, ekstra ödeme yok. Sınırlı sayıda Egea 1.6 Urban şimdi Easy versiyon fiyatına. 1 milyon 499.900 liradan başlayan fiyatlarla fiyat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiyat.com.tr.
3: Sueno Otelleri Sibel Can, Funda Arar ve Altay konserleriyle unutulmaz bir yaz için Joli'de. 7500 TL'ye varan bonus fırsatı ve Joli ayrıcalıklarıyla tatil yapmak için hemen yerinizi ayırtın. Detaylar jolitur.com, 444 0644 ve acentelerimizde.
4: Hyundai test sürüş günleriyle bayram erken başladı. 9-17 Mayıs tarihleri arasında Hyundai showroomlarına gelin, Hyundai modellerini test edin. Mayıs'a özel fırsatlarla bayram coşkusunu erkenden yaşayın.
5: Reklam.
6: Yenilenen Bonus Flash fırsatlarla dolu akıllı cüzdan. Sevdiğiniz markalarda kişiselleştirilmiş marka takibi, size özel kampanyalar, NFC ile mobil temassız ve QR'la flash hızında ödeme. Siz de yenilenen Bonus Flash'ı hemen indirin.
7: Her dönemin en iyisi.

0: birazdan.
1: ETS yaz fırsatları başladı. Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
2: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.

0: Joli ile erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Rezervasyonunu şimdi yap, tatil mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Peugeot hafif ticari araçlarla hala tanışmadınız mı? Geniş iç hacim, gelişmiş sürüş destek sistemleri ve üst düzey teknolojik donanımlarıyla işinize güç katmaya hazırlar. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot hafif ticari araç sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
2: Peugeot.

0: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
1: Ben QNB'ye geçiyorum.
2: Reklam.
3: Garanti BBVA Genç Konserleri hız kesmeden devam ediyor.

0: 10 Mayıs'ta. Panda Bear 2 Haziran'da Blind'da. Biletler Garanti BBVA kredi kartlarıyla %20 indirimli. Garanti BBVA genç konserlerinde buluşalım.
1: Ziraat Bankası sanat ajandasını sunar.
2: Türkiye'de modern doğaçlama tiyatrosunun öncüsü olan Mahşeri Cümbüş, doğaçlama tiyatronun gösteri biçimlerinden biri olan tiyatro sporunu Türkiye'de ilk defa seyirciyle buluşturdu. Kuruluşunun 5. yılında kendi sahnesi Mahşeri Cümbüş Hayalhanesi'ni açtı. Ekip bugüne kadar 2000'in üzerinde tiyatro sporu, 300'ün üzerinde beyin fırtınası gösterisi yaptı. Tiyatro sporu doğaçlama gösterisi 2 Mayıs saat 20.30'da Hilltown Seyirlik sahnede, 9 Mayıs ve 23 Mayıs saat 20.30'da Trump sahnede olacak. Biletini almayı unutma.
1: Ziraat Bankası sanat ajandasını sundu.
3: Reklam. Türkiye Finans günlük hesaptan %44'e varan getiri oranı. Sen de Türkiye Finanslı ol, ihtiyaç anında vadeni bozma. Detaylar şubelerimizde ve türkiyefinans.com.tr'de. Pilot Garaj Oto
4: Ekspertiz. Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam Net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için kazancım net, sigortam net. Pilot
5: Garaj Oto Ekspertiz. Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Mayıs sayısıyla yayında. Savunma sanayinde insan kaynağı, nükleer denge, caydırıcılık, süper güç çıkmazı, Afgan Savaşı. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
6: Hanımların, beylerin dikkatine. Süpermax 5G evinize geldi. Şak diye internet, tak diye evinizde.
7: Türkcell gücünde Süpermax 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Süpermax 5G'nin lansmanı özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.
8: Reklam. Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.

0: Saat 15. Bu bir reklamdır.
1: Çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
2: İyiyim, teşekkürler. Siz iyi misiniz?
1: İyiyim, iyiyim. Ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
2: Allah'tan.
1: Sigortadan hallederiz.
2: Sigortadan halledemeyiz.
1: Niye halledemeyiz?
2: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
1: Ama?
3: Ama dememek için ama sigorta.
0: Bu bir reklamdır.
4: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sunar. Çevreyi kirletmeden enerji üretmek gelişmişliğin en önemli özelliklerinden biridir. Enerji verimliliğinin en temel ilkesi ise tükettiğimiz yerde üretim yapmak. Eğer enerjiyi evinizde tüketiyorsanız, en yakın yer olan çatınızda da güneş panelleriyle üretim yaparak kendi enerji verimliliğinize çözüm sağlayabilirsiniz. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sundu.
0: Bu bir reklamdır.
5: Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Bankacılık işlemlerinizden de Bankkart lira kazandıran Bankkart 360 özelliği ve ekstrenizin yarısını bir ay faizsiz erteleyen nefes ayları özelliği Bankkart'ta. Detaylar bankkart.com.tr'de.

0: Alem FM'de bazı şarkıları duyamazsın.
1: Neler mesela?
0: Söylemiştik, duyamazsın. Çünkü sadece en iyiler.

0: Birazdan reklam.
1: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825.

Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Bu özel avantajla 4 adet ayakta tedavi ve limitsiz yatarak tedavi teminatı sizi bekliyor. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımız.

0: Pilates.
1: Pilates'in Mayıs ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Yapay zeka ve iş gücü yönetimi. İnsan kaynakları ve veri odaklı kararlar. İnsan, teknoloji ve liderlik dengesi. Pilates'in Mayıs sayısı tüm bayilerde.
2: Mutlu yıllar, Yataş'la mutlu yıllar.
3: Yataş'ın 50. yılında hediye yağmuru devam ediyor. Şimdi Yataş yataklar 6000 TL değerinde 50. yıla özel premium yastık ve yorgan seti hediyeli. Uyku başka, Yataş uykusu 50 yıldır bambaşka.
4: Yataş'la mutlu uykular.
5: Dünya gelenekleri buluşuyor. Geleneksel sporlar ve oyunlar, çocuk etkinlikleri, evrensel tatlar, konserler ve sahne etkinlikleriyle geleneğin tüm renkleri burada. 8. Etnospor Kültür Festivali 21-24 Mayıs tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda.
6: Hyundai test sürüş günleriyle bayram erken başladı. 9-17 Mayıs tarihleri arasında Hyundai showroomlarına gelin, Hyundai modellerini test edin. Mayıs'a özel fırsatlarla bayram coşkusunu erkenden yaşayın.
7: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
8: Reklam.
9: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.

0: bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
1: Altın Yıldız, Altın Yıldız. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Şimdi Miles & Smiles üyelik statünüzü yükseltmenin tam zamanı. Miles & Smiles kredi kartlarından kazandığınız her 5 mil yerine her 3 mili 1 statü miline dönüştürerek statünüzü koruyabilir ya da yükseltebilirsiniz. Kampanyadan yararlanmak için son gün 15 Mayıs. Detaylar milesandsmiles.com'da.
3: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
4: Tatil budur hissi.
5: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.

0: Bulaşık makineni çalıştırırken program karmaşasında kaybolma. Yapay zeka destekli Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi. Seni düşündürmeyen teknoloji.
1: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimlerde üretkenlik için incelikle tasarlandı. Zenith, hafif, etkileyici. Casper Pet E10.
2: Dynamos, Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası.
3: Reklam. Bizi Facebook'ta takip ediyor musun? Facebook, alemfm.com.

0: Biz
1: dünya gelenekleri buluşuyor. Geleneksel sporlar ve oyunlar, çocuk etkinlikleri, evrensel tatlar, konserler ve sahne etkinlikleriyle geleneğin tüm renkleri burada. 8. Etnospor Kültür Festivali 21-24 Mayıs tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda. Pilot Garaj
2: Oto Ekspertiz. Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
3: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
4: Donuyoruz Yüksel abi.
3: Bu havada.
4: İnternette donuyoruz.
3: Benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Fiber hızında
5: hep edin, havada karada çekerim. Yüksel abi, üst geçide bak abi.
6: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.

0: Başı büyük yazmış bir de sen.
1: Başı büyük. Maltepe'de var.
0: Evet.
1: Gittim oraya. Dayım bir ara orada oturuyordu. Bu arada orada papağanlar var biliyor musun?
0: Ben şu an seni dinlemiyorum.
1: Kamyon devrilmişti orada zamanında.
0: Papağanlar. Oğlum o kamyon devrilme olayı. İstanbul'un her yerinde bu hikayeyi duydum. Her yerinde. Bak Feriköy mezarlığında şey var. Papağanlar var. İnsanlar şey diyor mesela. Abi Boğaz Köprüsü'nde zamanında kamyon devriliyor. Bütün papağanlar kaçıyor filan. Atıyorum mesela. Şeyde karşıda Anadolu Kartal'da var mesela. Abi Düzce girişinde kamyon devrilmiş. Onun için şey olmuş. Atıyorum mesela Şile'de var papağan. Abicim tam bu Şile yolundan çıkarken Beykoz'un orada pat kamyon devriliyor. Bu devrilen kamyon her yerde devrilmiş.
2: Serdar Gökalp ile Serdar yayında hafta içi her gün saat 22'de Alem Efendi.

0: Saat 16. Bu bir reklamdır.
1: Ah, çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
2: İyiyim, teşekkürler. İyiyim. Siz iyi misiniz?
1: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
2: Allah'tan.
1: Sigortadan hallederiz.
2: Sigortadan halledemeyiz.
1: Niye halledemeyiz?
2: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
1: Ama?
3: Ama dememek için ama sigorta.
0: Bu bir reklamdır.
4: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
5: Hesap.com spor haberlerini sunar.
6: Trendyol Süper Lig'in 34. ve son haftasında Beşiktaş bugün Çaykur Rizespor'a konuk olacak. Maç saat 20'de başlayacak. Trendyol 1. Lig Playoff yarı final rövanş maçında bugün Çorum FK ile Bodrum FK karşı karşıya gelecek. Maç saat 20'de oynanacak. Süper Lig şampiyonu Galatasaray kupasına kavuşuyor. Sarı kırmızılı takım bugün saat 19.05'te yapılacak törenin ardından şampiyonluk kupasına kavuşacak. Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Aziz Yıldırım olağanüstü seçim öncesi şampiyonluk vurgusu yaptı. Yıldırım, Sarı Lacivertli Camia'nın 2026-2027 sezonunda futbolda şampiyonluğa ulaşma mecburiyetinde olduğunu söyledi.
5: Hesap.com spor haberlerini sundu. Halkbank'ın katkılarıyla.
6: BIST 100 endeksi 14.354 puan seviyesinde seyrediyor. Serbest piyasada dolar 45 lira 54 kuruş, euro 53 lira 3 kuruştan işlem görüyor.
5: Halkbank'ın katkılarıyla.
7: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
6: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yoğun 1 saat 16 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 1 saat 20 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 37 dakika. Ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 53 dakika.
7: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
5: Ziraat Bankası para durumunu sunar.
6: İç piyasada Cumhuriyet altını 43.467, yarım altın 21.803, çeyrek altın 10.905, gram altınsa 6.690 liradan alıcı buluyor.
5: Ziraat Bankası para durumunu sundu. Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz hava durumunu sunar.
6: İstanbul 20, Ankara 17, İzmir ve Trabzon 26, Antalya 23, Adana 24, Kayseri ve Erzurum 15 ve Diyarbakır 22 derece.
5: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz hava durumunu sundu.
0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
5: Ya minibüstesindir? Ya otobüste?
8: Fazla akbili olan var mı?
5: Metrobüste de olabilirsin.
9: Burcuk istasyon. Avcılar merkez.
5: Martılara simit atarken denizde de ya da tıkanmış bir trafiğin içinde. Peki Serdar Gökalp nerede?
10: Serdar Gökalp.
5: O da bu yollarda seninle.
11: O da bu yollarda seninle.
5: Serdar Gökalp'le Serdar Trafik'te de hafta içi her gün saat 16'da da Alem FM'de de Alem FM'de.

Hanımlar beyler, herkese merhaba. Burası Alem FM. Ben Deniz Serdar Gökal. Dağdaki çobanından plazasında dinleyenine, spor yaparken kulak vereninden bileşliğe bu saatte açanına, radyolar arasında gezerken denk geleninden kadınına, erkeğine, gencine, yaşlısına, Edirne'den Ardahan'a, internet üzerinden tüm dünyaya yeni DNA.

0536-901-8902 radyomuzun WhatsApp numarası. 536-901-8902 ya da Twitter Serdar Gökalp ya da Twitter Serdar Gökalp sevgili dinleyenler. Nasılsınız? Ne yaptınız bu saate kadar? Hava bazı yerlerde iyi, bazı yerlerde kötü. Öyle gördüm ben. Yani yayın öncesi şöyle bir internette haberlere, onlara bunlara falan bakıyorum. Yani eski yayıncı alışkanlığı. Eskiden de gazetelerden bakıyorduk bunlara. Ama şimdi dijital olduğu için işte oradan buradan falan bakıyoruz. Takip ettiğimiz birkaç tane haber sitesi var. Okuduğumuz gazeteler var. Twitter diye bir yer var biliyorsun. Ama Twitter'da bir şey görürsem şayet gidip sağda solda teyit etmek ihtiyacı hissediyorum ben. Yani orada gördüğüm hiçbir şeyi şu zamana kadar çıkıp yayında şöyle olmuş böyle olmuş demedim. Ya teyit bekliyorum ya birkaç yerden doğruluğunu bekliyorum. Yani en başta yanarsa onlar yansın diye. 536-901-8902 536-901-8902 Şöyle yapalım, biz bunu gece yapıyoruz. Valla hep söylüyorum, delinin biri tek başına bir odada konuşuyor. O deli ben oluyorum, odada stüdyo oluyor. Ama bu ses nerelere gidiyor? Türkiye içerisinden olanlar ilini, Türkiye dışından olanlar ülkesini yazsınlar. Sadece bu. Hani örnek veriyorum, İstanbul, Ankara, Antalya, Fransa, Almanya, Amerika falan gibi. Başka bir şey yok. Seri bir şekilde okuyalım. Bakalım sesim nerelere gidiyor? Ya uzaya kadar gidiyor, onu biliyoruz da. 0-536-901-8902 536-901-8902 Delinin biri konuşuyor, sesi nerelere gidiyor? Buyurun bakalım. Sonra konuyu vereyim, başlayalım.

Yozgat, Trabzon. Samsun, Manisa. Aynalara geçiyorum. Samsun çok. Samsun bizim mahalle olmuş ya. Almanya, Adana, Afyon, Adıyaman, Çanakkale, İstanbul, Fransa, Konya. Görev için buradayız. Paraguay. Merhaba. Merhaba efendim. Sağ olun görev için. İzmir, Bursa, Kayseri. İstanbul tabii haliyle. Kahramanmaraş. Norveç. Denizli, Aydın, İngiltere, Hollanda, Balıkesir, Bolu, Kütahya, Ankara, Austin, Texas. Merhaba. 27 derece sıcaklıkla Mersin. Merhaba efendim Mersin. Bunun için sana Belçika, Sakarya, Aydın,

Kaliforniya'yı duyduktan sonra Adana yazasım gelmiyor demiş efendim. Niye canım güzel Adana'm? Aşk olsun ya. Allah Allah. Adana'dan daha çok Adana'yı korumam peki. Allah Allah. Daha bunlar iyi iyi bunlar iyi. Temmuz'da falan yazarsınız buna. Serdar bu güneş nerede ya falan diye. Almanya, Muğla. Süleyman CCK aramızda efendim. Ne haber Süleyman? Eskişehir, İsviçre. Bulgaristan. Erzincan. Özür dilerim duraksayarak gidiyorum. Aralarda aynıları geçiyorum. Hani İstanbullular, oralar buralar falan, Kayseriler, onları. Amasya, Artvin, Karabük, Bitlis, Ordu, Hatay, Şanlıurfa, Uşak, Çanakkale. Neyse deli değilmişim efendim, bunu anladım yani ben. Evet. Sonuçta deli değilmişim sevgili dinleyenler. Konuşuyorum bir şekilde sesim gidiyormuş demek ki yani. Deli değilmişim evet. Acaba deli miyim diye düşündüm. Bir an düşündüm de.

Kırşehir, Yozgat. Ya alt altalar. Haritada da bir derece öyle galiba değil mi, böyle yan yana alt alta gibi bir şey. Kırşehir, Yozgat. Yan yana mıydı? Sınır değil mi? Değil mi? Kırşehir, Nevşehir, Yozgat, bunlar sınır herhalde değil mi? İnşallah öyledir de rezil olmayız, biliyor musun? İnşallah öyledir. O zaman konuyu veriyorum sevgili dinleyenler. Okuyamadığınız tüm mesajlar için teşekkür ederim. Katılım Doruk'ta, sağ olun, var olun. Türkiye'nin ve dünyanın her yerinden. Thank you very much. Konumuz ne biliyor musunuz? Vazgeçtiğiniz şeyler. Neyden vazgeçtiniz? Hani karar verdiklerimizi konuştuk. Ha, vazgeçtiğimiz şeylerden konuşalım bugün. İçimizde en enteresan vazgeçişlere canlı yayında bir adet Alem FM tişörtü hediye. Tişört için vazgeçmeyiniz. 0-536-901-8902 0-536-901-8902 Nokta nokta noktadan vazgeçtim dediğiniz ne var? Vazgeçtim dediğiniz ne var sevgili dinleyenler? 536-901-8902 536-901-8902 sevgili dinleyenler, vazgeçtim dediğiniz ne var? Şimdi örneğini ben vermem gerekirse, vazgeçtim dediğiniz, bakıyorum, vazgeçtim dediğiniz. Bayram tatili için bir arkadaşımdan haber bekliyorum. Bir yere gideceğiz belki, iki erkek. Böyle Kaz Dağları. Yani ondan okey gelirse dağları belirleyeceğiz. Ben Toroslar diyorum. O Kaz Dağları diyor. Başka bir arkadaşımız var, gelmeyecek olan. Kafamızı bulandırdı. O Çatalca'dan böyle Sırancalara doğru çıkın diyor filan ama galiba Kaz Dağları olacak. Arkadaşımdan haber bekliyorum gelip gelemeyeceğiyle alakalı. Evli de değil, yanlış anlamayın. Evli de değil yani. Neyin haberini bekliyorsak. Ben vazgeçtim artık. Gelmezse gelmesin. Gelme lan gel. Öyle bir ses vardı bende. Nerede o ya? Gelmezse gelmesin artık. Ben vazgeçtim. Ama tek de gidemem. Ne olacak? Tek gidemezsem yapacağım şey şu. Motosikletle İstanbul içerisinde ve İstanbul'a yakın her yeri gezeceğim. Bu bayramı öyle kendime ayırdım. Sadece gezeceğim bu bayram. Telefon şakası falan da yok. Söyleyeyim, en baştan söyleyeyim yani. Bu bayram. Hani inşallah yapabilirsem, ki yapacağım galiba, bu gece bir tane çekeceğiz. Pazar günü dinleriz. Ondan sonra bayram haftası telefon şakası olmaz sevgili dinleyenlerim. Söyleyeyim. Dedim ya, olur şimdi. Neyden vazgeçtiniz? Neyden vazgeçtiniz sevgili dinleyenler? Neyden vazgeçtiniz? 0-536-901-8902 536-901-8902 Tarık Mengüç versin coşkuyu, tamam mı? Sonrasında Adem bir ara versin. Aradan sonra devam edelim. Adem, şarkıyı dinleyelim sonra ara ver. O arada mesajlar bir toparlasın kendini. Adem'i al git demişler. Adem olmaz. Adem evli. Adem hanım köylü. Adem bayramda kim bilir nerede.

0: Reklam.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Borusan Next uygulamasıyla aracınızın değerini hemen öğrenin, hızlıca satın. İkinci elde birinci sınıf mutluluğu tadın. Detaylar borusannext.com'da. Borusan
4: Next. Bülent Ersoy'da herkes gibi Neon 1'den Ultra Premium Plus hizmet alıyor.
5: Hem de hiç para vermeden.
6: Abonelik de yok.
7: Aidat da yok.
4: Neon 1'de 50 lira ve üzeri alışverişlerde bedava kargo, toplam 1000 lira katlanan kupon, %3 geri kazandıran uçuş puanı.

0: Bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
1: Altın Yıldız, Altın Yıldız. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Pilot'in Mayıs ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Yapay zeka ve iş gücü yönetimi. İnsan kaynakları ve veri odaklı kararlar. İnsan, teknoloji ve liderlik dengesi. Pilot'in Mayıs sayısı tüm bayilerde.

0: tatilde erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Rezervasyonunu şimdi yap, tatil mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle sınırlı sayıda araçta %80 ÖTV avantajıyla. Yeni Citroen C5 Aircross.

0: Rüya gerçeğe dönüştü.
1: Geleneğin tüm renkleri burada. 8. Etnospor Kültür Festivali 21-24 Mayıs tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda. Dynamos, Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası.
0: Evinizin yeni ışıltısı Olivia, koltuk, yemek ve yatak odası konsepti 199.900 liradan başlayan fiyatlarla Mondium'da. Detaylar mondium.com.tr'de.

0: O anların dondurması Oando.
1: Benim iyi uyumam lazım diyenler için Bellona Yatak'ta değişim zamanı. 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr'de.
2: Türkiye'de her 2 dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
3: Bize huzur lazım.
4: Reklam.
5: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
1: Parafla'nın katkılarıyla.
3: Güzellikler dünyası.
6: Parafla Sırbistan Belgrad'dayız. Belgrad, Sırbistan'ın başkenti ve en büyük şehri olarak tarih ile modern yaşamın iç içe geçtiği etkileyici bir merkez. Turna ve Sava nehirlerinin birleştiği noktada kurulan şehir, stratejik konumu sayesinde yüzyıllar boyunca farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmıştır. Şehrin kalbindeki Kale Megdan Kalesi hem tarihi dokusu hem de muhteşem manzarasıyla öne çıkar. Geniş caddeler, hareketli meydanlar ve canlı gece hayatı Belgrad'a enerjik bir karakter kazandırır. Nehir kıyısındaki kafelerde vakit geçirirken şehrin dinamik ve samimi atmosferini hissedebilirsiniz.
1: Paraflay'ın katkıları.

Bakayım neyden vazgeçtiniz sevgili dinleyenler. PUBG'yi bırakacaktım, vazgeçtim, bırakmayacağım. Bizim Adem'in kazıdır ya bize oyun. Yani.

Evlenme fikrinden vazgeçtim artık. Sabahtan beri kargo bekliyorum. Canlı haritadan bakmaktan vazgeçtim. Seni dinliyorum. Kargocuyu da burada saygıyla anıyorum demiş efendim. Senden tişört beklemekten. Yaz bir şey yazın da yani. Bir şey yazın da yazsın. Yazlık almaktan vazgeçtim. Arkadaşımdan vazgeçtim. Sadıç oldum, gelin arabasındayız. Nurşen ve Harun'a mutluluklar. Mutluluklar efendim. Yaklaşık bir saat önce işimden vazgeçtim abi. Başka iş bakıyorum. Hayırlısı olsun.

tişört istemekten vazgeçtim. Bir türlü kaza. Abi işte isteyince değil, konuya katılınca oluyor ya hani. Ondan belki de. Boşanmaktan vazgeçtim. Samsun'dan sevgiler. Güzel. Bir yuvadan kurtuldu diyebilir miyiz acaba?

Trafikte inatlaşmaktan vazgeçtim. Çok uçuk hayaller kurmaktan vazgeçtim. Gözümle kestirdiğim hayaller kuruyorum. Siyaset konuşmaktan vazgeçtim. Hatunla tartışmak daha iyiymiş. Erkeklere güvenmekten vazgeçtim. İşte aradığımız burada. Hani erkeklere güvenmekten vazgeç. Çevrenizi değiştirin efendim bence ya. Erkek erkek değildir biliyorsun.

0: Aradım, çalıyor mu? Heh, çalıyor. Alo, merhaba.
1: Alo, merhaba.
0: Merhaba efendim, nasılsınız? İyi misiniz?
1: İyiyim, siz nasılsınız?
0: Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Erkeklere güvenmekten vazgeçmişsiniz efendim, doğru mu?
1: Evet.
0: Çevreni değiştir, çevreni.
1: Erkekler değişmiyor.
0: Ya ama yani çevreni değiştirirsen erkekler de değişir. Sen ne yapıyorsun? Sola dönsen o tarafa mı geçiyorlar? Ne yapıyorlar yani? Niye değişmiyor Allah aşkına? Söyler misin bana?
1: Hepsi aynı gibi hissediyorum ben. Hepsi böyle bir yalancılık, bir düzenbazlık. Böyle güven sorunları yaşıyorum sürekli.
0: Neredensiniz acaba siz?
1: Antalya'dan arıyorum.
0: Sen çevreni değiştir ablam, çevreni değiştir. Söyleyeyim ben. Evli misiniz?
1: Değilim.
0: Ne iş yapıyorsunuz?
1: Dijital pazarlamayla uğraşıyorum.
0: Dijital pazarlama. Seni not alalım. Dur, tam da bize lazım olan insansın şu anda. Seni not alalım. Bir tamam. Yediğin bir erkek kazından bahset bakayım bana.
1: Yediğin bir erkek kazı.
0: Evet. Yani bu kadar nasıl düşman oldun erkeklere?
1: Bir şey de hangi birini söyleyeyim ama. Tamam.
0: Söyle bakayım bir tane. Bak yok ki.
1: Çok var.
0: Ya bırak Allah aşkına, Twitter'da şişip şişip gelip burada bana patlıyorsunuz ya.
1: Yok yok, şişirmiyorum bu arada. Ben hiçbir şey şişirmiyorum. Şey var.
0: Ne?
1: Tamam, bir tanesini söyleyeyim. Şimdi. Söyle. Diyelim ki ilişkide olduğum insanın telefonunda ben eski sevgilisinin fotoğraflarını görüyorum.
0: Yani çocuk belki arşivcidir.
1: Ne mi?
0: Arşivcidir belki, tutuyordur.
1: Ya öyle bir şey olabilir mi?
0: Ya ablam, kalbinde sen varken, gönlünde sen varken telefonunda kimin olduğuna ne bakıyorsun?
1: Ben bakarım. Ben her şeye bakarım. Instagram'da kimi takip etmiş? En son kimin fotoğrafını beğenmiş?
0: Düşman başına yemin ediyorum var ya, çok güzel oldu. Vallahi billahi baktım. Kaç yaşındasınız efendim?
1: 25.
0: 25 yaşında. Yani ne bileyim, daha böyle bir bunlara kafaya takar, ilim irfan yoluna yönelseniz filan böyle. Şu an biri var mı mesela hayatınızda?
1: Şu an evet, biri var.
0: Allah yardımcısı olsun çocuğun. Telefonu karıştırıyor musunuz?
1: Ben mi?
0: Evet.
1: Şimdi duruma göre değişiyor bunlar.
0: Şifresini biliyor musun mesela? Şimdi erkek arkadaşının telefonun şifresini biliyor musun?
1: Bilmemem sorun bence.
0: Nasıl bilmemen sorun?
1: Bence bilmemem sorun. Neden bilmeyeyim ki? Yani her şeyimi biliyorsa insan telefon şifremi de bilebilir. Benimkini de bilebilir bu arada.
0: Evet. O seninkini biliyor mu?
1: Evet.
0: O seninkini biliyor. O seninkini alıp karıştırıyor mu?
1: Hayır.
0: Karıştırmıyor.
1: Ama ben herhangi hiçbir şey yapmadım mı?
0: İsminiz nedir acaba sizin?
1: Hı?
0: İsminiz nedir?
1: Cemile.
0: Ya şu isme yakışıyor mu hiç ya?
1: Ama Cemile Yağmur var bir de yanında. Cemile Yağmur.
0: Sen bundan sonra Yağmur de. Vallahi Yağmur de yani. Nerede, dışarıda mısınız şu anda Cemile Yağmur Hanım?
1: Evet, hastaneden geliyorum.
0: Geçmiş olsun, nen var kuzum? Bu bana anlattıkların için mi gittin? Ne?
1: Erkeklerden kaynaklı.
0: İşte ondan dolayı mı gittin acaba? Neyin var?
1: Yok, ben genel böyle fibromiyalji hastasıyım ben. Sürekli ağrım falan oluyor. O yüzden kontrole gittim.
0: Geçmiş olsun. Sana tişört gönderiyorum. Bir de dijital işiyle uğraşıyorsun ya. Birkaç tane sticker gönderiyorum. Kullandığın laptopuna yapıştır, bana da fotoğraf gönder, olur mu?
1: Tamamdır, tamamdır. Teşekkür
0: tamam,
1: ederim.
0: Gönderiyorum. Hadi kolay gelsin. Görüşürüz. Sağ ol.
1: Teşekkürler. İyi günler.
0: Teşekkürler, var ol. Vallahi düşman başına yemin ediyorum bak ha. Ya. Vallahi billahi yani. Düşman başına. Cep telefonunda eski sevgilisinin fotoğrafı varsa zaten kalbinde ben yokumdur. Her müsait olduğunda açıp bakmayacağını nereden bileceksin? Kalbinde sen varsa diyorsun. Bak, yine bir erkek tarafından darbe yemiş kız, gelmiş burada bana kızıyor, görüyor musun? Kim bilir bunu kim aldattı? Yani kim bilir? Kim bilir bunu kim aldattı da geldi, ona bir şey diyemedi, bize konuşuyor burada. Arayalım. Bir dakika. Bir saniye. Nerede? Şuradan şöyle yapıp arayabiliriz herhalde.

0: Arıyorum. Çaldı mı? Çalıyor galiba. Alo. Alo.
1: Alo.
0: Merhaba erkek düşmanı.
1: Hiç de bile ben erkek düşmanı değilim.
0: Evli misiniz?
1: Evliyim.
0: Ya, evli olup da erkekleri seven birini görmedim ki ben. Yani.
1: Ama şimdi baktığımda ama mantıken baktığımda bu şekilde.
0: Şimdi ablacığım cep telefonunda eski sevgilisinin fotoğrafı varsa zaten kalbinde ben yok falan. Şimdi siz benim canlı yayında şunu mu demem beklediniz? Aa ne kadar ayıp, terbiyesiz herif, hemen bırak o adamı. Ahlaksız. Hayır, adam, terbiyesiz bak, adam.
1: Şimdi şöyle düşün. Senin telefonunda diyelim ki ya da kız arkadaşının telefonunda eski sevgilisinin fotoğrafı var. Hı. Diyelim ki kız da sana dedi ki ben arşivciyim.
0: Şimdi güzel
1: o
0: ablam.
1: Kaslı fotoğraflar burada dursun.
0: Şimdi güzel ablam.
1: Ne var?
0: Canım ablam bak dinlemiyorsun. Ne iş yapıyorsunuz siz?
1: Ben şu an iş yapmıyorum, bebek bakıyorum.
0: Bırak herkes işini yapsın o zaman, gözünü seveyim yani. Şimdi filmlerde gördüğün her şey, bak yine diyorum sana. Ne istiyorsun mesela, kadına şey mi deseydim yani? Terbiyesiz, ahlaksız, hemen bırak onu, hemen boşa onu, hemen bırak. Hemen. Yani biz burada yuva kurtarmanın peşindeyiz.
1: Şimdi ben senin hayatındaysam bu fotoğrafın burada hiçbir anlamı yok. Siz onu sileceksin.
0: Kocanıza dersiniz ablacığım siz. Anladınız mı? Kocanıza diyemediğiniz şeyleri burada biz kendimize dedirtmiyoruz 2025 yıl başından beri.
1: Ya ben derim. Hiç de affetmem. Şakadan söylerim. Hiç affetmem.
0: Anladım. Sen var. Demin sözümü geri alıyorum hani. Demin dedin ya abla için düşman başına diye. Sensin o sen. Sen düşman başına düşman.
1: Bence de. Herkes bayağı denk alsın.
0: Vallahi düşmanmış. Ama yani sizi ciddiye almış birisi var ya, geri kalan insanlara yapamazsınız. Siz kocanızla ilgilenin onun için.
1: E tabii, orası öyle ve etrafımla.
0: Bravo, etrafını boş ver. Etrafını boş ver. Bak, attığın tribi karşılayan birisi var. Ondan sonra kızdığın sözleri duyan, işiten birisi. Yani seni çeken birisi varken kaçırma onu.
1: Biliyor musun? Ben onu kaçırmam zaten.
0: Kaç yıllık evlisiniz ablacığım?
1: 6.
0: 6 yıllık?
1: Evet.
0: 6 yıllık evlisiniz, anladım. Adam kaç sene daha dayanır sence?
1: Çocuğumuz var. Vallahi bir 20 yıl daha düşünüyorum, bakalım.
0: Ama öyle bir dedin ki sen 20 yıl sonra adam gitmezse sen bırakacakmışsın gibi oldu.
1: Sınırda yaşıyorum demek ki.
0: Adınız ne acaba sizin?
1: Didem.
0: Didem Hanım, tişört göndersem giyer misiniz?
1: Tişörtüm var. Aa, aldım daha önce, aldım. Sticker isterim.
0: Tamam, sticker istersiniz.
1: Aynen, sticker tamam, isterim.
0: Bir saniye ben sizi şurada şöyle işaretleyeyim. Arayan arkadaşlara söylersiniz olur mu sticker diye?
1: Olur, çok teşekkür ederim, çok sağ olun.
0: Rica ederim efendim, ne demek. Bizi de böyle çok sık şey yapmayın, yazmayın bize de olur mu?
1: Ben size yazmadan duramıyorum, her gün yazıyorum.
0: Estağfurullah.
1: Hadi. Biz size bir Fatih Bey'e.
0: Ha, ona yaz, ona yaz, onda sıkıntı yok, ona yaz, onda sıkıntı yok. O daha genç çocuk, o yapabilir yani, o sorun yok. Yani. Hadi öpüyorum, kolay gelsin.
1: Kolay gelsin.
0: Sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ olun, sağ olun. Vallahi düşman başına. Söyleyeyim yani, hakikaten düşman başına yani, gerçekten. Yoksa tabii ki yanlış. Hani telefonunda eski sevgilinin fotoğrafı olması, geçmişin fotoğrafı olması falan tabii ki ya. Ama ne istiyorsunuz yani? Şey mi deseydim? Aa terbiyesiz herif, hemen bırak, ahlaksıza bak. Filmlerde gördüğünüz her şey gerçek mi zannediyorsunuz sevgili dinleyenler? Aa.

Otostop çekenleri almaktan vazgeçtim. Vallahi günümüz dünyasında ben de almıyorum. Ben eskiden alıyordum, yardımcı oluyordum. Hani özellikle bu birinci köprünün yıldız girişi var. Orada hep böyle öğrenciler falan filan olurdu. Duyduğum birkaç olaydan, seyrettiğim birkaç haberden sonra maalesef alamıyorum abi. Maalesef. Oradan ne zaman geçsem dururdum. Kız da erkek de öğrencilere köprüyü geçirir ilk yerde bırakırdım işte. Metrobüs, metro falan filan neyse. Öyle şehir dışında falan da mesela bir yerden bir yere giderken bakıyordum birileri vardı, alıyordum. Hani arabanın müsaitlik durumuna göre.

0: kadın daha var, o da bir şey yazmış. Ablacığım ne olur ben her birinizin yani kocasına söyleyemediği laflar için her birinizi arayamam. Ne olur kocanızla ilgileneyim. Lütfen ya, ne olur ya. Bana ne, evlenirken bana mı sordun ya? Ne yapayım ya? Yine kocasına söyleyemedi. Bak aradım demin işte, hiç durum öyle değilmiş. Şimdi seni arayacağım yine aynı şey. Ne olur kocanla ilgilen. Hazır bir kocam varken ilgilen onunla. Böyle diyorum ya, sinir oluyorlar. Vallahi bak. Mesela bu abla beni bir yerde görse döver şu an. Adem ara veriyor. O arada bu abla kocasıyla ilgileniyor. Aradan sonra devam ediyoruz.
1: Reklam. Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
2: Canım karım.
1: Ula senin ne işin var burada?
2: Ula Asu senin ne işin var burada?
1: Araba almaya geldim.
2: Ben de.
3: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
2: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
1: Günaydın Kılçık Hocam.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
6: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba. Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
5: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
7: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
8: Altın Yıldız, Altın Yıldız. Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
9: Evinizin yeni ışıltısı Olivia, koltuk, yemek ve yatak odası konsepti 199.900 liradan başlayan fiyatlarla Mondium'da. Detaylar mondium.com.tr'de.
8: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
10: Gümüş suyu halıda modernden klasiğe, retrodan geometrik desenlere kadar birçok seçenek yeni sezonda sizi bekliyor. Gümüşsuyu.com.tr'yi ya da mağazalarımızı ziyaret edin, evinizin havasını hemen değiştirin.
11: Hangi halı değil, hangi gümüş suyu?
12: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Mayıs sayısıyla yayında. Savunma sanayinde insan kaynağı, nükleer denge, caydırıcılık, süper güç çıkmazı, Afgan savaşı. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
13: Benim iyi uyumam lazım diyenler için Bellona Yatak'ta değişim zamanı. 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr'de.
14: Akıllı telefonlardan küçük ev aletlerine, tabletlerden kişisel bakım ürünlerine, televizyonlardan dizüstü bilgisayarlara binlerce teknolojik ürün MediaMarkt'ta. Son gün 19 Mayıs. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de.
15: MediaMarkt.
14: Evde bir Boyner havası. Şimdi Boyner'den yapacağın bayram alışverişlerinde Hopin'deki hediye paracıklarla 2000 liraya kadar daha az öde. Üstelik bonusa özel 7500 lira ve üzeri alışverişlerde 1000 lira Boyner bonus kazanma fırsatıyla. Son gün 31 Mayıs. Hemen Boyner'e gel, alışverişe başla. Detaylar Boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında.
16: Armis gibi bir haber. Armis yataklarda zam yok. Rahat uyku çok. Serin uyku teknolojisine sahip Flexon ve tüm Armis modelleri 2025 fiyatlarıyla Armis mağazalarında. Üstelik 911 liradan başlayan taksitlerle.
17: Dynamos, Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası.
18: Türkiye'de her 2 dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
19: Bize huzur lazım.
1: Reklam.

0: Ziraat Bankası sanat ajandasını sunar.
1: Afacanlar Sirki Çocuk Tiyatrosu, palyaço, dans ve illüzyonun bir araya geldiği çocuklara yönelik interaktif ve eğlenceli bir sahne gösterisidir. Hem güldüren hem de öğretici bu renkli hikayeyle keyifli anlar sizi bekliyor. Etkinlik 30 Mayıs günü Malof İstanbul Moi sahnede 14 ve 15.30 saatlerinde sahnelenecektir. Biletlerinizi ayırmayı unutmayın.
0: Ziraat Bankası sanat ajandasını sundu.

0: yabancı futbol el çabuk.
1: Bunu kime desem çıkıyor bak. Demin şakalaştığım hanımefendi şey yazmış. Üç gündür kavgalıyız eniştenle yazmış. Belli ablacım zaten yani. Yazmana gerek yok yani.

Telefonumu değiştirmekten vazgeçtim. Çok pahalı yeni modeller. Galatasaray harici her takımdan mesaj geliyor. Şunu bir kere okuyayım, şöyle üstünden geçeyim de. Yani Galatasaray harici her takımdan mesaj geliyor. Abiler beni sokmayın bu toplara ya. Ben o takımdan vazgeçtim, şu takımımdan vazgeçtim, bundan vazgeçtim, şundan vazgeçtim.

0: 20 yıllık dostumdan vazgeçtim.
1: Günler,
0: 10 yıllık evliyim. Eşimin telefonunu hiç Eşim telefonumu hiç kurcalamamıştır. Ben de onunkini hiç kurcalamadım. Güven olduktan sonra her şey güzel. Bak görüyor musun abi? İlla o muhabbetlere gireceğiz. Yani. Ben hemen etrafına donanıp kaçayım ben hemen. İzmit'te yaşamaktan vazgeçtim. Kayseri'ye taşınıyoruz demiş efendim. İzmit'ten Kayseri'ye. Bravo. Adem yazmış saat başı diye. Tamam verelim. Ver Ademciğim saat başını. Ondan sonra gelelim. Yeni saatte görüşürüz.

Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağ, güven veren deneyimi ve yeni araç

0: Tabii ama Getir Finans'ında herkes için kredi fırsatı var. Faiz oranları da bayağı iyi. Siz zaten bakarsınız.
1: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
2: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
3: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
2: Pilot.

0: Bulaşık makineni çalıştırırken program karmaşasında kaybolma. Yapay zeka destekli Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi. Seni düşündürmeyen teknoloji.
1: Evde bir Boyner havası. Şimdi Boyner'den yapacağın bayram alışverişlerinde Hopin'deki hediye paracıklarla 2000 liraya kadar daha az öde. Üstelik bonusa özel 7500 lira ve üzeri alışverişlerde 1000 lira Boyner bonus kazanma fırsatıyla. Son gün 31 Mayıs. Hemen Boyner'e gel, alışverişe başla. Detaylar Boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında.
0: Benim iyi uyumam lazım diyenler için Bellona Yatak'ta değişim zamanı. 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr'de.
2: Reklam.
3: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart. Seni düşünür o.

0: değmesin nazar.
1: Saat 17. Bu bir reklamdır.
2: Ah çok geçiyorsun. İyi misiniz?
3: İyiyim, teşekkürler. İyiyim. Siz iyi misiniz?
2: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
3: Allah'tan.
2: Sigortadan hallederiz.
3: Sigortadan halledemeyiz.
2: Niye halledemeyiz?
3: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
2: Ama?
0: Ama dememek için ama sigorta.
1: Bu bir reklamdır.
4: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sunar. Güneş enerji yatırımını şimdiden yapmak hem kişisel hem de toplumsal açıdan iyi bir geleceğin ön koşuludur. Tasarruflu olmak önce israf etmemek demektir. Siz de enerjinizi güneşten üreterek kendi tasarrufunuzu sağlamış olursunuz. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sundu.
5: Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. Cumhurbaşkanı Erdoğan Türk dünyasına çağrıda bulunarak siber güvenliğin hayati öneme sahip olduğunu belirtti. Erdoğan sanayide ve teknolojide işbirliğinde bulunulması gerektiğini söyledi. CHP'nin 38. olağan İstanbul İl Kongresi'nin iptali için açılan davanın duruşması 10 Temmuz'a ertelendi. İl Başkanlığı için görevlendirilen heyet göreve devam edecek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yolsuzluk suçlamasıyla yeni bir operasyon yapıldı. İstanbul merkezli olarak Kırklareli ve Trabzon'da düzenlenen operasyonda 12 kişi gözaltına alındı. Üsküdar Belediyesi'nde ise yapı ve iskan ruhsatı işlemlerinde usulsüzlük iddiasıyla yürütülen soruşturmada 7 kişi gözaltına alındı. İstanbul merkezli 4 ilde pırlanta kaçakçılığı operasyonunda ikinci dalga gerçekleştirildi. Operasyonda 91 kişi gözaltına alınırken piyasa değeri yaklaşık 349 milyon lirayı aşan pırlanta ele geçirildi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yeni vergi yok, yönetilen fiyatlarda sürpriz olmaz dedi. Şimşek, Eşel Mobil'e rağmen vergi gelirimiz %56 arttı dedi. ABD Başkanı Trump, Çin ziyaretini tamamladı. Trump, İran asla nükleer silaha sahip olamaz dedi. İran'da devam eden savaş ve müzakere konusundaysa Trump, İran'ın nükleer programını 20 yıllığına dondurması benim için uygun. Ancak bu sözde gerçek bir bağlılık gerekiyor dedi. İran Dışişleri Bakanı Arakçı ise, İran yönetiminin diplomasiye fırsat vermek amacıyla ateşkesi korumaya çalıştığını açıkladı. İran'ın müzakerelere yalnızca karşı tarafın ciddi olması halinde ilgi duyacağını belirten Arakçı, diplomasiye de yeniden savaşa dönmeye de hazırız dedi. İstanbul Büyükçekmece'de 15 yaşındaki Abdülbaki Demirel parkta çıkan tartışmada bıçaklanarak öldürüldü. 15 yaşındaki arkadaşı da yaralandı. Olayla ilgili yaşı 18'den küçük iki şüpheli tutuklandı. Cinayetin ardından Abdülbaki'nin babasına tehdit mesajları gelmeye başladı. SRC kurye mesleki yeterlilik belgesiyle kurye faaliyet belgesi temin süresi uzatıldı. Belge işlemleri 1 Ocak 2027'ye kadar yapılabilecek. M2 Yenikapı Hacı Osman ve M6 Levent Boğaziçi Üniversitesi Hisarüstü metro hatlarında teknik bir arıza meydana geldi. Seferler gecikmeli olarak yapılıyor.
6: Umran Oto Ekspertiz yol şarkılarını sunar.

0: Oynadığım halk oyunlarından yaşım gereği vazgeçmek zorunda kaldım demiş efendim.
1: Aşkına da işine de
0: bazı şeylerde maalesef yaş problem oluyor değil mi? Hani yapılan sporlarda, ilgilenilen bazı şeylerde filan. Yaştan dolayı bırakma olabiliyor, evet.

Bu arada şöyle bir şey oldu. Dün gece konuşurken, şimdi bende iki tane radyo programı var biliyorsunuz. Bir Serdar Trafik'te, bir de Serdar Yayın'da. Ben oynamam dedim, hakem olurum dedim. Şimdi en başta söyleyeyim. Şunlar bana ait. Oynanacak saha, oynanacak saha bana ait. Takımı kurmak bana ait, hakemlik bana ait. Maçın sonunda hani racon şeydir, kaybeden bir tepsi baklava yani. O bir tepsi baklava da bana ait. Bunlar bana ait. Bunlar da tamam, sorun yok. Forma konusunda henüz konuşmadım ama tahminimce halledebilirim. Bak, diğerlerini hallederim diyorum, bunu halledebilirim diyorum, altını çizerek söyleyeyim. Sarıyer Kolay'la konuşacağım. Forma konusunu da halledebilirim gibime geliyor, forma konusunu da. Serdar Trafik'te de bir takım kuracağız. Serdar Yayın'da da bir takım kuracağız. Halı saha maçı yapacağız. Serdar Trafik'te takımı, Serdar Yayın'da takımına karşı. İki takıma bir isim de buluruz. Ben şu anda isim bulamadığım için, yani Trafik dinleyicisiyle gece Yayın dinleyicisi bir halı sahada kozlarını paylaşsın istiyorum. Ben hakem olacağım. Ben oynamayacağım. Bilginiz olsun, hakem olacağım ben. Sağ bende. Baklava bende. Belki forma bende, ondan sonra hakemlik bende. Ne diyorsunuz bu işe sevgili dinleyenler?

Ama dün söyledim, dedim ki eğer böyle bir şey olursa Serdar Trafik'te dinleyicisi yayında dinleyicisini yener bence dedim. Yani doğru mu dedim bilmiyorum ama hani bence dedim yener dedim. Kaç kişilik? 7 kişilik, 8 kişilik bir şey yapsak değil mi? Şunu üzülerek söylüyorum. Bu etkinlik, bu organizasyon İstanbul'da olur değerli dinleyenlerim. Haberiniz olsun. Defans kazması lazımsa gelirim demiş efendim. Maç nerede olacak? Vallahi şu an sadece dillendi daha. Nerede olacağı, ne yapacağı, ne edeceği hiç bilmiyorum. Ben şöyle bir nabza bakacağım. Şimdi Serdar yayında dinleyicisi tamam, biz tamamız dedi. Hatta takımı kursam dün Serdar yayında dinleyicisinden 3 tane 5 tane falan takım kurardım. Şimdi bugün Serdar Trafik'te dinleyicisinin tepkisine bakacağım. Sevgili dinleyenler. Halı saha maçı. Hani Trafik yayınında, Serdar yayında bu saatteki takıma bir isim bulacağız. Gece saatindeki takıma bir isim bulacağız. Ben yine diyorum hani hakemim, aslında taraflıymışım gibi olacak şimdi ama ikisi de benim programım. Taraflı olmadım belli olur. Bence Trafik yayını yener. Çünkü Trafik yayınında kimle konuşsak eski altyapıdan. Yani kimle konuşsak altyapıdan. Ne diyorsunuz? Yani ben oynarım diyen, oynamam diyen filan. Hani taraftar olan, izlemek için gelen falan, bunlara baş tacı. Bunlara her zaman kapı açık da. Çıkar mı bir takım? Gece Serdar yayındadan çıkıyor. Bunda da çıkar mı? Nedir? İçimizdeki şeyleri görelim. Topçuları görelim içimizdeki. Sen formayı da halledersin. Vallahi abi yani gelirken yine bir yerden şey yapıyorum. Alışveriş yapıyorum. Yine baktım Sarıyer kolayı, Sarıyer gazozu gördüm. Direkt aklıma geldi yani. Dedim ki ya ben gündüz dedim dinleyicilerle dedim konuşacağım. Hani gece de dedim yaptım. Vallahi gözlerim doldu ya hakikaten. Hani böyle bir şey olursa güzel olur. Formaşı da öyle olursa. Tam böyle mahalle maçı gibi. Aa, baklavayı geçtim. Tamam, baklavayı geçtim. Abi maç gazozuna yapılmaz mı ya? Tamam abi, Sarıyer gazozuna. Maç gazozuna yapılır, ben de Sarıyer gazozuna. O gazoz, hem o tarihleri hatırlarız. Onları yaparız yani. Sarıyer kola, Sarıyer gazozu zaten tam bizim damak tadımız, biliyorsun bizden. Sıcak, daha da sıcak olacak. Tamam, ben böyle gideyim, böyle yürüyeyim ben. Abi gazozuna maç yapacağız. Yani. Vallahi gündüz alışveriş yapıyordum yine bir yerde, şükür her yerde görüyorum yani. Yine bir yerde gördüm, bir yerde gördüm yine. Gözlerim doldu yani. O zaman yanınızda varsa bir Sarıyer kola açıp beni dinlerken onu da yudumlamanızı rica ederim sizden sevgili dinleyenler. Afiyet olsun, afiyet olsun. Tamam, gazoz hallettik. Kaleci olurum demiş. Şimdi kaleciyi şöyle yapacağız. İki takımda kaleyle işi olmasın diye profesyonel kaleci koyacağız. Bizim Ercan var, kiralık kaleci. Onlar profesyonel kaleciler ve kiralık kaleciler. Yani para karşılığı geliyorlar. İki takıma da, bak kaleciler de benden. İki takıma da kaleciler de benden. Profesyonel kaleci koyacağız iki takıma da. Kadınlar katılabiliyor mu demiş efendim. Vallahi bu, nasıl söyleyeyim, bu erkek takımı abi. Şey, abla pardon. Ama taraftar için gelir orada bağırırsınız, çağırırsınız ve amigoluk yaparsınız. Ondan yana bir sıkıntı yok. Ondan yana bir sıkıntı yok. Baklava fiyatlarından haberiniz var mı? Ya beni bunlarla mı korkutacaksın abicim? Ya? Allah aşkına. Beni bunlarla mı korkutacaksın? Maç gazozun olursa ben kaleye geçerim. Peki. Benim Ayı Boğan Spor Kulübü formam duruyor. Bu şimdi iki takıma da başka bir isim buluruz. İki takıma da. Başka buluruz yani. Bu arada bana haber geldi. Pazartesi sabah benim eve gelip fiber modemi takıyorlar hayırlısıyla.

Bursa'dan koşa koşa gelirim. Sol bek, stoper. Seyirci olurum. Manisa'dan gelirim. Alırsan antrenmana başlayacağız. Ya şu an takımı kurmuyoruz. Şu an sadece bir dillendirdim sevgili dinleyenler. Zaten bu takım kurma işi falan hani Serdar yayında da Serdar Trafik'te de bizim bir haftamızı alır değerli dinleyenler. Kendimi övmeyeceğim abi, ben buradayım, artı bir yaz beni. Yine diyorum, bu iş İstanbul'da olur. Siz Türkiye'nin ya da dünyanın her yerinden gelebilirsiniz, bunda sorun yok, ama bu iş İstanbul'da olur. İşi abartalım mı? Birer tane de teknik direktör falan koysak mı acaba? Ben olamam teknik direktör çünkü iki yayında benim. Şimdi Serdar Trafikte'nin başına geçsem yayında ya ayıp olur. Yayındanın başına geçsem Trafikte'ye ayıp olur. Hatta aklıma başka bir şey geldi ya. Aklıma başka bir şey geldi vallahi. Hani ben hakemim dedim ya. Ben de seyirci olayım. Sadece organizasyon bana ait olsun. Hani maddi kısmı bana yükleyin. Organizasyon bana ait olsun. Hakemi kadın yapalım mı hakemi? Ne dersiniz? Hakem kadın olsun mu? Ben hakem olayım dedim. Hatta daha da büyütelim. Bunu YouTube kanalından canlı olarak verelim mi maçı acaba?

Bu işin sonu profesyonel kulüp kurmaya doğru gidiyor. Yok, daha önce yaptık abi biz. Maçı yaptık, olay bitti yani. Abi şimdi baklava mı, gazoz mu? Ya tamam, gazoz tamam zaten, baklava da benden tamam diyorum ya. Allah Allah, aşk olsun şimdi her şeyi yaptık, bir baklava mı? Beni bunlarla mı korkutacaksınız güzel abim? Hani arasam iki gündür dinliyorsundur yüksek ihtimalle şu an. Abi internete beni bir yaz istiyorsan, bir bak istiyorsan yani. Ben hem trafikte hem yayında dinleyicisiyim, nasıl olacak? Birinden birini seçeceksin. O da dur bakalım, daha takıma gireceğin kesin mi? Hani güzel bir maç olsun, iyi bir maç olsun. Ama konuştukça şekilleniyor bak. Hakemi kadın yapmayın bence demiş efendim. Hakem kadın ve ünlü birisi olsun demiş efendim. Serdar, Fatih bir takım çıkarsa arkadaşlar, 10 attık ya biz onlara, 10. Onlar futbola tövbe etti yani. Onun için başka radyocuları karıştırmayın. Siz yeni dinleyicisiniz yüksek ihtimalle. Bunlar bir ara gaza geldi, dediler ki halı saha maçı yapalım. Dedim ki oğlum 10 atarım ben size. İnanmadılar. Haberlere çıktık. Ama sonra 9 attım, bıraktım, 10'uncuyu ben atmadım. Şimdi 10 tane tek başıma atıp ben ertesi gün burada nasıl oturayım kalkayım yani. Onun için başka radyocuları karıştırmayın sevgili dinleyenler. Onları biz futbola küstürdük. Hani internette görüntülü olarak haberleri var, bakabilirsiniz. Neydi, bizimki ayı boğan spor kulübü, onlarınki Allah'ını seven defansa gelsin. Çok güzel bir etkinlik, çok güzel bir organizasyondu. 10 diyorum galiba, 10 da değil, 11 attık galiba. Söyleme sahip 9 gol tek başıma bana ait. Söyleme sahip. Bunun da ne ayıbı canım, 9 gol atmışım, onu da söyleyeyim yani, değil mi? Onu da söyleyeyim yani. Onun için hani başka radyocuları karıştırmayın, onlar futbola küstüler değerli dinleyenler. Bu sadece Serdar Trafik'te ile Serdar Yayında arasında bu. Onlar biraz incindi.

Bir eczacı olarak maç için sağlık ekibi olabilirim. Ya güzel olur işte. İki takım toplarız, biz gideriz orada. Bağırır çağırırız falan. Eğlence olur. Hani hep can sıkıcı olaylar, hep can sıkıcı şeyler. Hep onlar, hep bunlar. Hakemi kadın yapalım mıdan vazgeçtim abi. Hakem ben olacağım. Burada yazılanlardan sonra vazgeçtim. Yaş sınırı var mı? Vallahi ben oynarım diyenler de bence yok. Ama çok ufakları almayalım. Yani öyle rahatsızlıkları olanı da falan almayalım. Hani öyle kalbi, tansiyonu, şekeri falan olanlar da almayalım. Yine de siz bilirsiniz ama almayalım bence. Tamam, sayıyorum. Sağ benden, baklava benden, gazoz benden, hakemlik benden, iki takımı kurmak benden. Ondan sonra başka ne benden? Başka ne benden? Tam söz vermemekle beraber formalar benden. Açık açık söylüyorum bak, tam söz vermedim daha. Ama beni kırmazlar diye düşünüyorum. Değerli dinleyenler, yani beni kırmazlar diye. Habere şimdi girdim baktım. Harbiden 10 yemişler ya la demiş efendim. Diyoruz abi, ben yalan mı söyleyeceğim zannediyorsun yani. Biri de söylerim demiş. Oğlum yiyen adam zaten biliyor, seni söylemene gerek yok. Onlar futbola küstü, futbola. Top görünce kaçıyorlar artık. Onun için...

Tamam vallahi dün gece Serdar yayında da çıktı bu muhabbet ortaya sevgili dinleyenlerim. Şöyle bir baktığımda Serdar yayında da 3-5 takım kuracak kadar insan vardı. Serdar Trafik'te de en az o kadar var. Hani beni yaz, ben de oynarım, beni yaz. Ama tespitim doğruymuş. Yazılanlara göre, hani şimdi iki yayında benim olduğu için açıkça konuşabiliyorum. Serdar Trafik'te takımı yayındayı paramparça edebilir. Size söyleyeyim yani. Hani paramparça edebilir yani, paramparça. Paramparça edebilir. Çünkü abi bu saatte kim olsun? Baksana abi mesajlara bak. İşte profesyonel topçuydum, sakatlanınca bıraktım. Ondan sonra başka. Abi ben hala top oynuyorum demiş efendim. Haftanın iki günü halı saha maçımız var. Maçımızın olduğu gün işe bile gitmiyoruz. Bizim için futbol o kadar ciddidir falan diye. Baksana abi Serdar Trafik'te var. Bunlar delik deşik eder, ben sana söyleyeyim. Yani. Vallahi. Biraz orantılı kurmak lazım. Tamam. Düğmeye bastım. Değerli dinleyenler. Bu sadece konuşmaydı. Serdar yayında da takım çıkıyor. Serdar Trafik'te'nin görüşü nasıl diye merak ettim. Sizde de var bazı şeyler. Evet, siz de istiyorsunuz. Tamamdır. Tamam, düğmeye bastım. Gerisi bende. Şimdi önce bir oynanacak sahayı, formaları mormaları halledebiliyor muyum? Ben ona bir bakacağım. Önümüzdeki hafta ben size haber edeceğim. Tamam, yayında. Hadi bakalım. Diye, artık teslim oldum ben. Çok sordum, yoruldum. Ne umdum, ne buldum. Adem, şarkıdan sonra ara ver. Aradan sonra devam edelim.

0: Reklam.
1: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.

0: başka, dedi gibi başka.
1: Güzel ve iddialı. Didi bu yaz çok havalı.
2: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.

0: IKEA'da donanım çok, ekstra ödeme yok. Sınırlı sayıda Egea 1.6 Urban şimdi Easy versiyon fiyatına. 1.499.900 liradan başlayan fiyatlarla fiyat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiyat.com.tr.
1: Jolly ile erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Rezervasyonunu şimdi yap, tatil mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jollytour.com 444-0644 ve acentelerimizde.
2: Nissan'da bahar coşkusu. SUV

0: Kafa.com.tr'de.
1: Macera şimdi başlıyor. Opel Frontera güçlü tasarımı, geniş iç hacmi ve ileri sürüş teknolojileriyle hayatın ritmine uyum sağlar. Frontera şimdi Mayıs ayına özel 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla showroomlarda. Kampanya detayları için Opel.com.tr'yi ziyaret et. Opel Frontera, her günün macerasına hazır.
2: Keterler, trikolar, modal kumaşlar. Günün her saati rahatlık, hafiflik ve stil arayanlara. Birbirinden şık alternatifler bu yaz Avva'da.
3: Velcare Seramit Komplek. İçeriğindeki çinko, bakır ve biyotin saç, cilt ve tırnaklarınız için iyi. Velcare, ilk o güvencesiyle. Velcare'de yaşamayı
4: seveceğim. Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.
5: Ritmini yakala.
6: Gün içinde sen aynı sen değilken magnezyumun niye aynı olsun ki? Bir kutuda iki formül. Sabah enerjin, gece huzurun. Türkiye'de bir ilk. Vitafenix.
7: Reklam.
8: Bonusunuzla verginizi taksit taksit ödeyin. 1 Haziran'a kadar yapacağınız 2000 ile 1 milyon lira arası peşin emlak ve çevre temizlik vergisi ödemelerine ücretsiz 3 taksit, 1 milyon ile 5 milyon lira arası peşin emlak ve çevre temizlik vergisi ödemelerine ücretsiz 2 taksit fırsatı. Kampanyadan faydalanmak için işlem yapmadan önce bonus flash'tan hemen katıl butonunu tıklayın. Ayrıntılı bilgi bonus flash ve bonus.com.tr'de.

Ablama laf anlatmaktan vazgeçtim artık demiş. Serdar iç giyimi olarak futbolcularımızın atlet boxer ihtiyacı kişiye göre sponsor olabilirim demiş efendim. Aa, hemen yazalım sizi, dur şuraya şöyle hemen bir işaret alalım sizi. Dur bir dakika. Adam diyor ki boxer falan diyor lazım olursa futbolculara.

Geceleri eve geç girmekten vazgeçtim artık. Bu niye, isteğe bağlı bir şey miydi bu? Niye geç giriyordunuz o zaman? Keşke evde olabilsen ya. Aşk olsun. Akrabalarla miras paylaşmaktan vazgeçtim.

Emniyetten yazdılar. Dur bir dakika. Neymiş? Bizim Evren yazmış. Diyor ki maçta ben de varım. Bitim çevik kuvvette benden demiş Evren. Yok Evren, bizim maçlarda öyle karışıklık olmaz. Sen gel seyretmeye gel yeter. Evet, İstanbul yol durumu. Ademciğim, tek sayılar bende, çift sayılar sende. Buyur bakalım kardeşim benim. Trafik diyor %76'dır diyor Adem. Benim bugün çok dışarıyla işim yoktu. Onun için bu tilkiden yola çıkayım ben. Bu %76 dediyse ben de 77 diyorum. Ben de 77 diyorum. Açıyoruz bakıyoruz. Abo sevgili dinleyenler. İstanbul trafik durumu %80 sevgili dinleyenlerim. Asya yakası %87. Avrupa yakası %76. Hadi bakalım. Kuzey Marmara, Edirne'den Ankara'ya, Ankara'dan Edirne istikametine açık. İkinci köprü Mahmut Bey gişelerde başlayan trafik Ankara girişine kadar devam ediyor. Tam ters istikamette de İstanbul girişine, yani Çamlıca gişelerde başlayan trafik Mahmut Bey gişelere kadar var desek yalan olmaz. Hatta sonrasında bile var yani. Birinci köprünün altı, üstü, sağ, solu, bağlantı yolu, girişi, çıkışı, orası, burası, her yeri iki istikamet içinde geçerli değerli dinleyenler. Avrasya Tüneli her gün olduğu gibi. Ya bu tünelin kaydını aslında Adem alalım da play'e basayım, o girsin kendiliğinden ya. Tünele yaklaştıkça yoğunluk var, tünelden çıktıktan sonra yoğunluk var. Çıkışta da tünelden çıkıyor, yani şey, Anadolu'dan Avrupa'ya geçişte de çıkışta. Tünelden çıkıyorsun, Fatih Sapan oralarda falan trafik var. Devam ediyorsun Bakırköy, Ataköy, oralar trafik. Sonra yine devam ediyorsun. İşte öyle Beylikdüzü, Esenyurt falan gidersen gidemezsin. Söyleyeyim sana, gidemezsin. Basın Ekspres'e gideceğim dersen sadece o havaalanı ayrım, o sapak yolu birazcık açık. Sonra Basın Ekspres, öyle bir yol yok. Yok ya, öyle bir yol yok ya. Bilginiz olsun. Türkiye'nin ya da dünyanın neresindesiniz? Trafik durumu nasıl? Lütfen bana yazın. 0536-901-8902 0536-901-8902

Türkiye'nin ya da dünyanın neresindesiniz? Trafik durumu nasıl? Bu şampiyonun kutlamasından dolayı da trafik olabilir herhalde, değil mi? Herhalde olabilir. Nerede ki? Otobüs nerede şu an? Otobüs? Nerede?

0: Antalya, Uncalı, Comolokko, Antalya, Kumluca, o da Comolokko. Antalya patates, Allah Allah, Antalya'ya bak hey maşallah, alkış Antalya'ya gelsin. İzmir, Buca, Üç Kuyular, Meydan.
1: İncin misin?
0: 40 Ağaç, Akhisar arası açık. Trafik mi? O da ne? Denizli'den selamlar. Yok mu ya Denizli'de? Harbiden yok mu? Antalya geniş, kapalı efendim. Bir yerler daha yazmışlar, şey yapamadım ama yani okuyamadım. Sonra başka. Dün tatildi. Birçok insan bugün de izin aldı. Yollar normal cumaya göre çok iyi durumda. Viyana. He, Viyana'daymış. Ben de dün tatildi. Hayırdır, bizim niye haberimiz yok dedim. Yani. Galatasaray geçişi sebebiyle Halaskar Gazi felç. Oralarda Anadolu yakasında daha çok trafik var abicim şu anda. Mesela Anadolu yakası %85, diğer taraf %76 efendim şu anda. Bilginiz olsun. Yani o nasıl Halaskar Gazi? Bizim orası abi. Bizim mahalledeler mi? Allah Allah. Hayret, bana fotoğraf gelmedi bizim mahalleden. Vallahi gelmedi yani bize. Genelde mesela orada bir şey olduğu zaman bize abi bunu aktar filan diyor. Herkes demek ki takımı seyrediyor şu anda herkes. Yani. Bu şekilde herkes takımı seyrediyor. İzmit Gölcük yolu Yuvacık kavşağındaki kazadan ötürü trafik yoğunmuş efendim. Haberiniz olsun. Ha, Adem ara verelim demiş. Mustafa Sandal'ı yemeyelim. Ver Adem'cim arayı, gelelim hadi o zaman. Ver gelelim.
2: Reklam. Akbank'tan şirketler için bir yenilik daha. Dijo Ortak'la ticarette kontrol sende. Sen de Dijo Ortak'la limitlerini ödeme ve

0: ekrandan kolayca yönet. Üstelik ödeme güvendeyle ödeme ve tahsilat güvencesi avantajlarından yararlanarak nakit akışını güçlendir. Detaylar akbank.com'da.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Vakıf katılımla günün kazananı Gülşen Hanım.
3: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
2: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.

0: Dinlediğin reklamların neredeyse hepsi sana bir şey almanı söylüyor. Nasıl ödeyeceğinle sadece bu reklam ilgileniyor. Bu reklam sana diyor ki ne alırsan al güvenle öde. Ödeme malındı mı diye kaygılanmadan anında iade güvencesiyle ve alışveriş sonrası 7/24 destekle öde. Yani EasyCo ile öde. Çünkü ödemek EasyCo demek.
1: Ödemek EasyCo demek.
2: Pilot Garaj Auto Expertiz.
3: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?

0: Bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
1: Evde bir Boyner havası. Şimdi Boyner'den yapacağın bayram alışverişlerinde Hopin'deki hediye paracıklarla 2000 liraya kadar daha az öde. Üstelik bonusa özel 7500 lira ve üzeri alışverişlerde 1000 lira Boyner bonus kazanma fırsatıyla. Son gün 31 Mayıs. Hemen Boyner'e gel, alışverişe başla. Detaylar boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında.
2: Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle.
3: Migros Yemek.
2: Migros uygulamasında.
4: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
5: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektere inle kuma çamura takılmıyoruz.
4: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
5: Abicim.
4: Her yerdeydi sen böyle yokuş su dinlemiyor.
5: Abicim.
4: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan.
6: Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
7: Armis. Gibi bir haber. Armis yataklarda zam yok. Rahat uyku çok. Serin uyku teknolojisine sahip Lexon ve tüm Armis modelleri 2025 fiyatlarıyla Armis mağazalarında. Üstelik 911 liradan başlayan taksitlerle.
8: Nissan'da bahar coşkusu.

0: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur lazım.
1: Ritmini yakala. Gün içinde sen aynı sen değilken magnezyumun niye aynı olsun ki? Bir kutuda iki formül. Sabah enerji, gece huzuru. Türkiye'de bir ilk. Vitafenix. Reklam.
2: Şimdi çocuklar çok havalı. Çünkü artık kendi kredi kartları var. Siz de çocuğunuzu Garanti BBVA müşterisi yaptıktan sonra şubelerden veya mobilden Bonus Cool'a başvurun. Alışveriş limitlerini düzenleyip alışveriş yapacağı sektörleri belirleyin. Harcamalarını da mobilden kolayca kontrol edin. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de. Bonus Cool. Havası onda, kontrolü sizde.

Evet, dur bakayım. Kimler neredeymiş? Van Emniyet Kavşağı her zamanki gibi yoğun. Antalya gaza gelmiş. Antalya şu an İstanbul olmuş sevgili dinleyenler. Denizli'de trafik yok diye yalan söylüyor demişim. Ben ne bileyim abi, ben yazılanı okuyorum, ben bilmem yani, benlik bir şey yok. İtalya Avusturya arası yolculuk yapıyorum. Trafik kaos. Lazım olan varsa hani haberiniz olsun. Bir de Miami var. Ben Miami'den selam demiş ama trafik durumu yazmamış. Haliç Üniversitesi'nden selam. Mesajı okusa abicim dur, bir sıradan gidiyor. Dün gözünün önünde gördün yani gelen şeyleri. Kim abi? İsim yok. Takımı buradan kuralım demiş. Olur, yazalım kardeşim seni. Dün Haliç Üniversitesi'ydik, oradan yazmışlar. Yazmamışlar, trip atmışlar hatta. Heh, öyle diyeyim.

0: Hanımlar beyler, mevzu biter. Ben ufaktan ufaktan gider. Burası Alem FM. Ben Deniz Serdar Gökal. Az sonra Fatih Yıldırım seslenecek size. Fatih'imle size iyi eğlenceler diliyorum. İyi yayınlar diliyorum değerli dinleyenler. Biz akşam saat 10'da geleceğiz bir daha. Bana Serdar Gökalp olarak ulaşabilirsiniz sosyal medyada. Radyonuza da alemfm.com olarak ulaşabilirsiniz. Akşam 10'a kadar kendinize iyi bakın. 10'dan sonrası bende. 10'da görüşürüz. Haydi eyvallah.
1: Bu programı kaçırdım diye üzülme. Tekrar yarın alemfm.com podcastlerde. Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil. Birazdan Alem Efendi. Reklam.
2: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Bu özel avantajla 4 adet ayakta tedavi ve limitsiz yatarak tedavi teminatı sizi bekliyor. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler. Hem

0: hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
1: Peugeot.
2: Tüm zamanların en Bambi kampanyası.
3: Bambim var benim.
2: Şimdi Bambi alışverişlerinizde 41 toktan birini kazanma şansı.
4: 22 yıllık tecrübeyle İslami usullere uygun güvenilir kurban Migros'ta. Küçükbaş karaman 22.950, mani bonuslu fiyatı ise 20.950 lira. Kurbanınızı yaklaşık 12-16 kilogram ve sakatatsız olarak kapınıza kadar teslim ediyoruz. Deri ve sakatatların hayır korumu bağış belgelerini de kurbanınızla birlikte size ulaştırıyoruz. Güvenilir kurban Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
5: Migros.
6: Ticari araçta takas fırsatı. Aracını yenileme zamanı geldiyse çözüm Fiat Professional'da. Doblo, Scudo, Ducato ve Ulisse modellerinde %0 faizli kredi ve %5'e varan takas desteği Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
7: Bambi'den çift kişilik yatak alan herkese Mogisoft uyku seti anında hediye.
8: Nazarlar değmesin.
9: Bayram hediyenizi şimdiden almak için Doğru Beko'ya. Seçili beyaz eşya, Ankara

0: ay test sürüş günleriyle bayram erken başladı. 9-17 Mayıs tarihleri arasında Hyundai showroomlarına gelin, Hyundai modellerini test edin. Mayıs'a özel fırsatlarla bayram coşkusunu erkenden yaşayın.
1: Benim iyi uyumam lazım diyenler için Bellona Yatak'ta değişim zamanı. 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr'de.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: Nissan'da bahar coşkusu. SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi %80 ÖTV.

0: biz.
1: Anneler gözü kapalı Sütaş yoğurdu koyuyorsa sofralara, bizlere de daha çok sofrayı Sütaş yoğurtla buluşturmak düşer. Sütaş yoğurt, yoğurt severlerin güvendiği yoğurt.
2: Bahar temizliğinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 14 Mayıs 3 Haziran tarihleri arasında 7 kilogramlık 46 yıkama Ariel toz deterjan çeşitleri 339 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Üstelik 400 TL ve üzeri deterjan, bulaşık ve ev temizlik ürünleri alışverişinize 50 mani hediye.
3: Migros hepimize iyi gelecek.
4: Volkswagen ticari araçtan Mayıs'a özel ayrıcalıklar. 11-30 Mayıs tarihlerinde tüzel müşterilere Caddy Life ve Transporter modellerine özel 6 ay %0 faiz oranı avantajıyla kampanya stoklarla sınırlıdır. Hayalinizdeki Volkswagen ticari araca sahip olmak için detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
5: Reklam. Saat 18. Bu bir reklamdır.
6: Ah çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
7: İyiyim, teşekkürler. Siz iyi misiniz?
6: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
7: Allah'tan.
6: Sigortadan hallederiz.
7: Sigortadan halledemeyiz.
6: Niye halledemeyiz?
7: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
6: Ama?
8: Ama dememek için ama sigorta.
9: Hesap.com spor haberlerini sunar.

0: Trendyol Süper Lig'in 34. ve son haftasında Beşiktaş bugün Çaykur Rizespor'a konuk olacak. Maç saat 20'de başlayacak. Trendyol 1. Lig Playoff yarı final rövanş maçında bugün Çorum FK ile Bodrum FK karşı karşıya gelecek. Maç saat 20'de oynanacak. Süper Lig şampiyonu Galatasaray kupasına kavuşuyor. Sarı Kırmızılı takım bugün saat 19.05'te yapılacak törenin ardından şampiyonluk kupasına kavuşacak. Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Aziz Yıldırım olağanüstü seçim öncesi şampiyonluk vurgusu yaptı. Yıldırım, Sarı Lacivertli Camia'nın 2026-2027 sezonunda futbolda şampiyonluğa ulaşma mecburiyetinde olduğunu söyledi.
1: Hesap.com spor haberlerini sundu. Hesap basit, hesap basit. Halkbank'ın katkılarıyla.
0: BIST 100 endeksi 14.354 puan seviyesinde seyrediyor. Serbest piyasada dolar 45 lira 54 kuruş, euro 53 lira 3 kuruştan işlem görüyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
0: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yoğun 1 saat 29 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 1 saat 40 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 38 dakika. Ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 1 saat 14 dakika.
2: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
1: Ziraat Bankası para durumunu sunar.
0: İç piyasada Cumhuriyet altını 43.467, yarım altın 21.803, çeyrek altın 10.905, gram altın ise 6.690 liradan alıcı buluyor.
1: Ziraat Bankası para durumunu sundu. Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz hava durumunu sunar.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son tahminlere göre yarın en yüksek sıcaklık değerleri şöyle. İstanbul 25, Ankara 21, İzmir 29, Antalya 26, Adana 25, Kayseri 19, Trabzon 17, Erzurum 15 ve Diyarbakır 22 derece.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz hava durumunu sundu.
2: Paraflay'ın katkılarıyla.
3: Güzellikler dünyası.
4: Parafla Sırbistan Novi Sad'dayız. Novi Sad, Sırbistan'ın kültür ve sanat açısından en zengin şehirlerinden biridir. Tuna Nehri kıyısında kurulu olan bu zarif şehir, sakin yaşam tarzı ve estetik mimarisiyle dikkat çeker. Petro Varadin Kalesi, şehrin simgesi olarak yükselirken her yıl düzenlenen Exit Festivali ile uluslararası bir cazibe merkezi haline gelmiştir. Renkli sokaklar, sanat galerileri ve huzurlu parklar Novi Sad'a hem modern hem de romantik bir hava katar. Şehirde yürüyüş yaparken kültürle iç içe dingin bir atmosfer hissedilir.
2: Paraflay'ın katkıları.

0: Kıymetli dinleyenler, iyi akşamlar diliyoruz. Alem FM'de bir yayının daha giriş dakikaları. Serdar'ıma teşekkür ederiz. Var olsun. Evet, güzel bir akşam olması için elimizden geleni yapacağız. Biraz da hüzünlüyüz esasında. Çünkü önümüzdeki pazartesi ve salı günü yayında olmayacağız. O kadar yayın yapmak ateşiyle yanıp tutuyor. Yalan olayınca şey oluyor tabii, söyleyeyim. Çok istedik yayın yapmayı, fakat Sibel Hanım dedi ki çocuklar siz dedi kafa işi yapıyorsunuz dedi, zihin işi yapıyorsunuz dedi, sizin dinlenmeniz lazım dedi. Bu yüzden dedi siz dedi pazartesi salı dedi gelmeyin dedi. Dedim ki efendim öncelikle bizlerin odanıza çağırdığınız için çok teşekkür ederim sizin genel müdürümüze. O dedi ki mecburen çağırdım dedi, bir görev vermiştim yaptınız mı? Konu o demiş çünkü. Sonra dedim ki efendim pazartesi salı ben dedim yayın yapmak istiyorum dedim. Bizim Umut Bezgin hemen devreye girdi. Sibel Hanım çok doğru söylüyorsunuz, izin yapalım bir kafamızı dinlendirelim. Yaz da geliyor dedi, modumuzu bulalım dedi. Sibel Hanım dedi ki senin modunu yerim mi? Sen ne moduna bahsediyorsun dedi. Neyse sonuç itibariyle finalde pazartesi ve salı yayın zaten salı günü zaten yapamıyoruz ama pazartesi de izinliymişiz. İzinliymişiz. Ben yoksa bana kalsa ben yayını yapardım. Onu söyleyeyim. Umut Bezgin'in yüzünden böyle oldu. Şevvacığım nasılsın canım?
1: İyilik, güzellik.
0: Maşallah. Nasılsınız? Allah iyilik versin. Ben de çok iyiyim. Alıştın değil mi radyoya?
1: Alıştım.
0: Bir zahmet. Bir zahmet artık. Kıymetli dinleyenler, geldiyseniz bir işaretinize bakarız. Bir bakmak isteriz size. Şu marşı çal, şu şarkıyı çal taleplerinizi görüyorum. Bunlar ziyadesiyle beni çok mutlu ediyor. Herkes marş yapıyor, şarkı yapıyor. Ben de yayından önce dinledim. Sabah da dinledik. Çok güzel işler çıkıyor. İnşallah daha iyilerini dinleyeceğiz. Gönderin bana, mail atın yeni bulduğunuz bir şeyi. fatih.yıldırım@alemfm.com. Radyonuzun ayarlarıyla oynamayın. Benim ses gitti. Muhtemelen Covid'im. Evet, eşimde tat yok, koku yok. Sinir, stres, sürekli trip. Covid belirtisi bunlar.

0: Bende onlar yok, bende ses gidik sadece. Kulağım tıkalı. Hiçbir şey duymuyorum. Şu an sadece dudaklarım oynuyor. Yani böyle konuşuyorum ama ne konuştuğumu... Yani içeriden ben şöyle bir şey duyuyorum.
1: Umut Bezgin. Sibel
0: İçeride böyle bir uğultu duyuyorum. Kulaklarımda galiba bir sıkıntı var.
2: Grip mi oldun?
0: Valla inşallah griptir. Yani doktora gitmeye de korkuyorum bu kulakla ilgili bir sorun olduğu zaman. Çünkü yani kulağınla para kazanınca kötü bir şey diyecek diye... Artık kulaklarınızı kullanamazsınız falan gibi, Allah korusun. Bitti.
2: Geçmiş
0: yani.
2: Olsun
0: yani, erken emeklilik. Biz de erken emeklilik böyle oluyor tabii. İnşallah öyle bir şey yoktur. Hafta sonu kendimize iyi bakarız. Yapıyorsun şu yalan işini be demiş. Teşekkür ederiz efendim. Çok teşekkür ederiz. Yeni mi bağladınız? Evet, köprünün babası yazmış. Çok teşekkürler. Fatih abi, babam elma sirkesi ve valla iyileşmişti diyor. Ay canım benim, deneyeceğim o zaman. Deneyeceğim. Ben bugün yine o meşhur çayımı yaptım. Şeval, benim bir meşhur çayım var, biliyor musun?
2: Hayır, nasıl?
0: Hadi bu kıyamı unutum o zaman. Söyleyeyim. Sevgili dinleyiciler, bu söyleyeceğim şimdi, birazdan söyleyeceğim çay çok iyileştirici bir çay. Kendisi. 3 gündür içiyorum, daha etki etmedi ama önceden ediyordu griplerde falan. Bergamot. Normal çay ya da bergamotlu çay alıyorsun.
2: Tamam.
0: Yanına bir tane karanfil. Çubuk tarçının 1/4. Hatta mümkünse 1/8, daha az olursa ve daha uzun demleme süresinde daha iyi oluyor.
2: Yani nasıl oluyor tam olarak?
0: İşte içine atıyorsun bunların hepsini 1/8. Ya işte bir çubuk var ya, çubuk parmak tamam. Kadar tarçın.
2: Evet.
0: Onun 1/8. 8'e kadar sayıyor musun? Sayabiliyor musun 8'e kadar?
2: Evet.
0: Tamam. 1/8 işte yani.
2: Tamam, küçücük bir parça.
0: 8'e ayır, birini kullan. Anladın mı?
2: Anladım.
0: Onu atıyorsun, yaklaşık 17 dakika. Bak, bu çok önemli bir süre. 17 dakika demliyorsun, ondan sonra içiyorsun. Bu çok şifalı, çok faydalıdır. Tavsiye ederim efendim. Ben uzun yıllardır bunu içiyorum. Çok da faydasını görüyorum. Size tavsiye ederim. Ne oldu biladerim, hasta mı oldun? Bu ses nedir yazmış Serdar Bey. Bizim Gökalp değil ama galiba başka bir dinleyici. Evet, hasta olduk efendim. Karanfil nereden alıyoruz? Kasaptan. Nerede? Karanfil nereden alınır Allah aşkına? Mevzuyu verdi mi? Nö. Birazdan vereceğiz. Serbest bölge şu anda. 19 Mayıs'ta izinli misiniz? Evet efendim. Kurban Bayramı ile bağladık. Kurbana kadar yokuz. Öksürük var mı? Var. Vallahi öksürük de var. Bir şey var tabii. Ne derler ona? Bir salgın durumu var. Birazdan mevzu mu? Tabii ki birazdan mevzu. Şirket de bizi zorunlu izne çıkardı demiş. Asla ben öyle bir şey demedim. Biz zorunlu izne çıkıyoruz değil mi? Bizi
2: tavsiye gibi.
0: Tavsiyeyle yani. İzne ayrıldık biz. Yani çocuklar çıksanız iyi olur mu dediği için. Çıktık tabii yani. Evet, dur bakayım. Ben de hasta oldum diyor. Bir gelir mi diyor, bir nane limon kabuğu diyor. Barış abiden diyor. Nane limon kabuğu. Çalarız. Zevkle çalarız. Çalarız, dur bakayım. Nane Lyman kabuğu nerede? İşte burada nane Lyman kabuğu. Sevgili dinleyiciler, ilaçlar sadece ağızdan alınmıyor. Çok yanlış bir anons oldu mu bu? Bir dakika dur. Hani kulaktan da alınıyor anlamında ben söyleyecektim onu. Kulaktan bir ilaç alalım. Nane limon kabuğu. Barış abi seslendiriyor. Radyomuzun sesini açar mıyız? Elbette açarız.

0: Birileri hasta olmasa Barış abiyi dinleyemeyeceğiz be demiş. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun inşallah. Her gün yürüyüş yapıyorum, kalbi iyi geliyor, vücuda iyi geliyor demiş efendim Mert. Tabii herkes öneriyor bunu, yürüyüş yapın diyor, yürüyüşü iyidir diyor. Hiçbir şey yapamazsan bir siteyi bir dolan derler. Çok önemlidir efendim. Peki, çok güzel tavsiyelerde bulunmuşsunuz. Bunlar beni ziyadesiyle mutlu ediyor. Bu tavsiyeleri annemden alıyordum sevgili anneciğim. Şimdi dinleyicilerden alıyorum. Çok gerçekten gurur veriyorum şimdi. Orası zürafanın düşkünü değil miydi diyor şarkıda. Şarkıyı bozmadık, neyse o efendim. Olduğu gibi kullandık yani. Tıpta utanma olmaz. Söyle bakayım, neren ağrıyordur? Söyledik ya oğlum, birim ağrımıyor, burnum tıkasın.
1: Evet.
0: Ya Allah Allah ya. Ya Barış abi sen ne güzelsin demiş efendim.
1: Kemik ağrısı var mı? Sende şu
0: kemik
1: anda.
0: Kemik ağrısı yok. Yok efendim.
1: Tamam,
0: yok. Şöyle uzanayım mı doktor hanım? Zürefa diye bir sözcük var. Zarif kelimesinin çoğulu, çok güzel tınlıyor demiş efendim. Oradaki zürefayı şey zannediyorlar tabi biliyorsun. Zürafa zannedenler evet. Var. Az önceki de onu soruyorduk galiba. Merhaba, Talip Türkeli. İsveç Stockholm'den yayınlar. Çok teşekkür ederiz. Şimdi bugünün mevzusunu verelim. Bugün neyi konuşuyoruz? Bugün şunu konuşuyoruz efendim. Bir süper güç seçiyorsunuz ve nerede kullanacağınızı da yazıyorsunuz. Yani şunu seçiyorum, şu süper gücü seçiyorum ve şurada kullanıyorum. Bir iki tane var, onları yazanı döveriz. İşte ışınlanmayı seçiyorum, ben katılıyorum falan. Değil, daha üretken, daha sıra dışı. Vay be, zekasını konuşturmuş diyeceğimiz şeyleri arıyoruz tabii ki. İlla çok acayip zekice mi olmak zorunda? Hayır, sıcak ve samimi mesajlarında hastasıyız. Bir süper güç seçiyorsunuz. Ve nerede kullanacağınızı da yazıyorsunuz efendim. Mesela bizim binamızda bir abimiz var, teknik müdürümüz Erdal abimiz, Erdal Yayla. Kendisini çok seviyorum. Erdal abiden yola çıkarak böyle bir konu yaptı. Kendisinin bir süper gücü var efendim. Tatlı dili. Yani bir tatlı dilli Erdal abi. Çok böyle insan böyle yanında huzur bulduğu bir kimsedir. Erdal abi, Erdal Yayla. Çok severim kendisini. Hatta bugün daha bir sevdim. Aynı memleketliymişiz. Bugün şans eseri öğrendim.

0: Erdal abinin süper gücü tatlı dil. Mesela süper güç, tatlı dilli bir süper güç. Bu önemli bir özelliktir. Onu özellikle söylemek istedim. Erdal abi bu saati dinliyordur zannetmiyorum. Erdal abi tanıyanlar mesaj atsın. Radyoda senden bahsediyorlardı. Kısa bir ara. Aradan önce Şevval'e sorayım. Şevval'cim bir süper güç seç. Bir de tamam. Nerede kullanacağını seç.
1: Ben ışınlanmayı seçtim.
0: Banka demedi, aramız bozulmuş.
1: Tom Hardy'nin yanına gittim.
0: Tom kim?
1: Tom Hardy.
0: Tom Hardy, ooo.
1: Gittim. Evet. Yanağından bir makas aldım geldim.
0: Geri geldim. Kız bari ülkeye davet edeyim. Makas al. Gelsene Türkiye. Come to Türkiye.
1: Ay keşke.
0: Türkiye. Artık Türkiye yok. Evet, Türkiye. Hani. Evet inşallah gelir.
1: Yani misafirimiz inşallah, olsun. Ya da ben giderim. Belki ışınlanmayla.
0: Biz kızımızı vermeyiz. Onu söyleyeyim. Güzel cevaptı. Peki 536-901-8902. Bir özellik seçiyorsunuz. Bir yerde kullanıyorsunuz ama onu da bize yazın. Biz orasıyla daha çok ilgileniyoruz. Aradan sonra şov devam eder mi? E niye etmesin efendim? Hafta içi her gün dinle. 18'den 20'ye. Çok meşhurdur şakaların Fatih Yıldırım.
2: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam edecek.
3: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam.
4: Kimisi deniz manzaralı, kimisi şehir merkezinde, kimisi bahçeli bir ev ister. Ama herkesin ortak isteği ne biliyor musunuz? Şubeye gitmeden MOBİ'den kolayca başvuracağı bir konut kredisi. E tabi, onu da birlikte yaparız.
2: O konut kredisi 120 aya varan vade ve varsa hazır limitini öğrenebileceğin hızlı limit özelliğiyle Garanti BBVA Mobil'de.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
6: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
8: Canım karım.
7: Ula senin ne işin var burada?
8: Ula Aslı senin ne işin var burada?
7: Araba almaya geldim.
8: Ben de.
9: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
8: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
7: Ne acele, Kılçık hocam. Albayrak Finans, yarını
10: güvenle planlar. Trafikte harcadığın zamanı geri kazanamazsın. Ama EasyCo'da harcadıkça kazanabilirsin. Çünkü tüm kampanya ve fırsatları tek uygulamada bulur, hızlı, kolay ve güvenle öder, alışveriş sonrası 7/24 destek alırsın. Hadi sen de EasyCo uygulamasını indir, kampanyaları keşfet, EasyCo ayrıcalıklarıyla alışverişe başla. Ödeme.

0: Ertiz. Bülent Ersoy'da herkes gibi Neon 1'den Ultra Premium Plus hizmet alıyor.
1: Hem de hiç fora vermeden.
2: Abonelik de yok. Aidat da yok.
0: Neon 1'de 50 lira ve üzeri alışverişlerde bedava kargo, toplam 1000 lira katlanan kupon, %3 geri kazandıran uçuş puanlar ve çok daha fazlası var. Detaylar Neon 1'de.
3: Ne istersen Neon 1.
4: Venividi göz bilgilendiriyor. Uzak, yakın ve astigmat gibi görme bozuklukları lazerle tedavi edilebilir. 444 0 481. Venividi göz.
5: Bal bal bal bal parmak, doğal bal bal bal parmak.
6: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
7: Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle.
8: Migros Yemek.
7: Migros uygulamasında.
9: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
10: Hep tatil mutluluğu, Jolly, Jolly.
11: Jolly ile erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Rezervasyonunu şimdi yap, tatil mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jollytour.com 444 0644.

0: ve acentelerimizde. Ritmini yakala.
1: Magna Pek. Gün içinde sen aynı sen değilken magnezyumun niye aynı olsun ki? Bir kutuda iki formül. Sabah enerjin, gece huzurun. Türkiye'de bir ilk. Vitafenix. Magna
2: Pek. İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor. Dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
3: Araban seni tanımlamaz. Sen onu tanımlarsın. Yeni Dacia Sandero Stepway Eco G otomatik vites Mayıs ayına özel nakit alımda geçerli 1.535.000 TL'den başlayan fiyatlarla Dacia yetkili satıcılarında seni bekliyor.
4: Reklam.
5: Yenilenen Bonus Flash fırsatlarla dolu akıllı cüzdan. Sevdiğiniz markalarda kişiselleştirilmiş marka takibi, size özel kampanyalar, NFC ile mobil temassız ve QR'la flash hızında ödeme. Siz de yenilenen Bonus Flash'ı hemen indirin.
6: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam ediyor.

0: Saraç'ımı seslendirdi. Hacer Ovası dedi. Ovası diyen de var. Hacer Ovası diyen var. Doğrusu Hacel Ovası'dır efendim. Çünkü bir dinleyicimiz ismini benim de rezil edeyim. Funda Hanım şey yazmış. Ay Hacer Ovası en sevdiği. Ağa kızı değil mi? Babası ova almış. Kızım adını veriyorum ovaya.
1: Yar seni.
0: Yeşil Yol filmindeki iri kıyı mahkum adamın hüp diye hastalıkları içine çekip hastaları iyileştirdiği gibi iyileştirmek ister demiş. Vay be, ne filmdir be, ne film. Çocukken hatırlıyorum bu film ilk böyle pazar günleri TRT'de bir şey filmler oldu, böyle kült filmler olurdu. Uzun yıllar bu devam etti. Daha öncesi var tabii bunun, Parlament Sinema Kulübü eskiler bilir. TRT'de de böyle bir seri oldu sonra. Biz ailecek annem, babam, kız kardeşim, ben böyle filmler izlerdik. Kült filmleri izlerdik yani. Titanic'i 97 kere ben de mecburen öyle izledim yani. TRT'de olunca bazı şeyler, ne derler ona, bazı renkler, nasıl anlatılır o? Ya her kanalın bir rengi vardır ya böyle, o renklere alışmışsındır. Şimdi bize 4K izlersin, aynı tadı almazsın. Şey gibi düşün bunu. Eski işte 80'ler Türk filmi renkleri var ya, böyle bir, her kanalında bir rengi vardır. Çok güzeldi. Bu filmi de Yeşil Yol'da orada izlemiştim. İlk izlediğimde anlamamıştım. Lan nasıl oluyor adam hastalıkları içine çekiyor. Adam hasta olmuyor mu? Tıpta bunun yeri var mı? Bu nasıl? Sonradan mevzuyu, filmin mesajını anladım. İşte böyle bir özelliğim olsun ister miydim? Önce Şevval'e sorayım.
2: Ben istemezdim. Çünkü kullanmazdım da.
0: Biraz yakın mikrofonu yavrucuğum. Seni duymakta zorluk çekiyoruz. Kulaklığım var, düşün bir de ya.
2: Ben istemezdim.
0: Niye kullanmıyorsun ama, hastalığı alıyorsun. Ha, kendin
2: ya bana
0: hasta
2: bir şey olursa diye.
0: Ya böyle insanla fayda olunur mu ya? Bu Süpermen olsa mesela, ay ya konamazsam? Vallahi ben uçamayacağım, uçamam. Vallahi ben uçamam.
2: Ben uçamam zaten Süpermen olsam. Yüksekten korkuyorum.
0: Korkuyorum yüksekten. Yeşil Yol filmindeki o iri kıyım abinin adını hatırlayamadık ama o şey çok güzel bir metafordu oradaki. Yani filmin şeylerini izleyin, yorumlamalarını, acayip mesajlar çıkarmışlar içinden. Mesela bu tarafı da güzel. Bir filmi izledikten sonra onun yorumlarını yapan film eleştirmenleri ya da işte çıkarımları, metaforlarını yorumlayanlara bakın. Aa, böyle de bir şey varmış ya. Hiç böyle bakmamıştım falan oluyor. Mesela bir zamanlar Anadolu'da 3 tane elma düşüyor, biliyorsunuz değil mi? Bir sahne var orada, hani böyle 3 tane elma düşüyor, elmalar yuvarlanıyor, derenin içine düşüyor, bir yere gidiyor, takılıyor falan. Ya oradaki metafor mesela, ben hiç öyle yorumlamamıştım. Şu an asla hatırlamıyorum ne anlattığını ama bir bakın, bambaşka bir şey anlatmış meğersem senarist orada. Güzeldi yani. O adam ölümsüz, hiçbir şekilde hasta olmuyor demiş. Sonra özelliğini gardiyana veriyor. Yok, hasta oluyordu ya, yatıyordu, yatakları düşüyordu, evet. Bir şeyler oluyordu. Tabii tabii. Ali Bey, filmi bir daha izleyin efendim. Belli ki 20 yıl olmuş. Bir daha. Heh, ismini yazmışlar. John Coffey. Tamam. Ya da John Coffey, artık hangisi hoşunuza gidiyorsa. Ben Türk kahvesi tercih ediyorum. Bir bakın. Bir daha bakın. Ama ya o zaman öyle filmler bir daha izlenecek filmler. Yani bir 20 kere daha izlenebilir yani öyle filmler. Güzeldir. Bir süper güç seçiyorsunuz. Bir de nerede kullanacağınızı da yazıyorsunuz efendim. Şurada kullanıyorum. Bulutlara hükmetmek. Tövbe estağfurullah. Tövbe. Kurak bölgelere gider, yağmur yağdırır, parayı cukkalar. Enes Demirbozan. Kesin galerici bu. Kesin galerici. Boyumun ve kilomun ortama göre şekillenmesini isterdim. İsterdim. İstanbul'da Marmaray'da küçülmek. İş yaparken büyümek falan. Küçücük bir yer var, oturacağım oraya, oturamıyorum gibi bir şey söylüyor. Peki, su altında nefes alma.
2: Yok, ister miydin?
0: Abi balık olmayı istiyor ya. Böyle bir süper güç mü? Balıklar süper güç mü ya? Zihin okumak isterdim. Mal satarken pazarlık esnasındaki müşterinin aklındaki fiyat. Görünmez olmak, trafikte yandan kaynak yapanlara camdan bir tokat gibi bir şey gelmiş, geçtik. Süper gücüm ne olsun ne olsun, saçı dökülmeyenlere orijinal saç gibi bir şey geçtik efendim. Dur bakayım. İkna etme gücüm olsun isterdim. Bizim Banuş Ana yazmış, Banu Hanım. Özel hayatta da güzel olur, iş yerinde çok iyi olurdu demiş. İkna gücü çok iyi olurdu diyor. 2000 liraya çalışır mısınız? falan gibi bir iddia. Efendim dur bakayım. Işıkları kapatma patron, korkuyorum. Filmin repliğini yazmışlar. Evet, çok güzeldi. Gaza geldim, akşam izleyeceğim demiş Caner. İzlenir. Efendim, Hayalet Sürücü filmindeki gibi sinirlenince ateş yanmak isterdim diyor. Kavgada net kazanırım yazmış. Güzel. Bir süper güç seçiyorsunuz kıymetli dinleyenler. Geçmiş olsun mesajlarınıza, teşekkür ederim. Radyoyu açan, tabii sesi duyan diyor ki ne oldu lan, radyonun ayarları mı bozuldu? Hastayım o yüzden. Geçmiş olsun mesajlarınıza, teşekkür ederim. Çok zevksiz. Bununla vakit kaybetmeyin. Direkt konuya katalım. Zihin okumak ama en çok herkesin istediği o. Zihin okumak isterdim. Geçmişe gidip orada gezmek var mesela. Kimseye görünmeden tarihi anıların hepsini izlemek isterdim. Tır şoförü olarak önümüzde fren basan küçük araçtakilerin aklını okumak. Çok okuma abi. Engin abi. Çok çok hoş şeyler değil onlar. Efendim, herkesin duygusal üzüntüsünü çekip almak isterdim. Ölüm acıları, ayrılık acıları falan demiş. Ama ben çok katılmıyorum buna. Çünkü yani onlar seni olgunlaştırıyor. Evet. Onlar seni büyütüyor. Yoksa yani 7 yaşındaki halimize kalacağız öbür türlü. Acılar, üzüntüler, ayrılıklar falan. Bunlar böyle birikiyor. Çelik gibi oluyorsun, sımsıkı taş gibi oluyorsun yani. Başta üzülüyor insan da sonradan öğreniyorsun. Ben dokunduğum eserlerin tarihini, yapılışını görmek isterdim. Hmm, dokunuyorsun böyle sütuna.
2: Ay çok güzel olurdu.
0: Sütunla ilgili bilgiler zihnine geliyor. Güzel, ben de beğendim. Bak çok, bu da olurdu. Yaz bana bir tane yaz. Satırsa bunu alırım. Arkadaşlar ne kadar çok görünmez olmak isteyen var ya. Yani 10 mesajın 8'i görünmez olmak isterdim gibi bir şey. Evren. Ölmeyen sihirli bir sinek.
2: Neden?
0: Yalnız Evrenciğim, emin misin? Çünkü sinekler garip yerlere konuyor. Yani sinek diyor, ölmeyen zürafa de yani. Sinek de oğlum. Evrene bak ya. Çok hızlı kitap okumak süper gücüne sahip olmak isterdim. Abi ne gereği var? Kitaba dokun. Beynine girsin ya.

Vallahi koronavirüsüne denk geldi. 4 yaşındaki oğlum az önce parktayız. Anne gözlerini kapat dedi, kapattım. Bir anda gitti kaydırağın üstüne çıktı. Anne aç dedi. Açtım. Anne buraya ışınlandım dedi. Süper gücüm var anacığım dedi diyor. Deminden şimdiye gelmiş.

Dokunduğu eserlerin yapılışını görmek isteyen arkadaşa sesleniyorum. Kimseyle tokalaşamaz demiş efendim. Karşımdakine baktığımda bir çırpıda neresi temiz neresi pis görmek isterim diyor. Ablacığım bunun gözlüğü yapılsa da olur. Hani süper güce gerek yok. Beynimi filtre istiyorum diyor. Sinirimi bozan şeylerle karşılaştığım zaman ağzımı dilimi mühürleyecek. Bak bunu yapsa Elon Musk yapar. Takıyorsun abi o beynine çipi. Dudak kaslarını kit-

0: Ya günün en güzel mesajı gelmiş biliyor musunuz? Onunla kapatıyorum bu video. Emrah Gedik, alkışlayalım önden de. Ya gerçekten insansever, çözüm odaklı, hayat kolaylaştırıcı. Ya insan ya. Emrah mesajı şu: vücudumda ayarlanabilir 12 veya 24 volt elektrik olsun isterdim. Böyle bir süper güç. Neden biliyor musunuz? Kim yolda kalırsa gidip iki parmağımla takviye yapıp arabayı çalıştırmak isterim diyor. Aküye dokunayım çalışsın. Şey yok ama yani böyle bir şıklatayım yeni araba hediye edeyim yok. Anladın mı? Dokunayım aküye diyor. Emrah, günün dinleyici seçildin kardeşim. Şimdi geliyoruz. Kısa bir ara, aradan sonra devam. Bir süper güç seçin ama onu nerede kullanacağınızı yazın bize.
1: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam edecek. Reklam.
2: Sıradaki şarkı Happy Jean'den, pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor. Happy.

0: Güzel ve iddialı. Didi bu yaz çok havalı.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Güzel ve iddialı.

0: olsa ister Migros gelsin sana.
1: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
2: Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle.
3: Migros Yemek.
2: Migros uygulamasında.
1: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
4: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
3: Tatil budur hissi.
5: Peugeot hafif ticari araçlarla hala tanışmadınız mı? Geniş iç hacim, gelişmiş sürüş destek sistemleri ve üst düzey teknolojik donanımlarıyla işinize güç katmaya hazırlar. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot hafif ticari araç sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
6: Peugeot. Ütü deyince vatan.
7: Armis gibi bir haber. Armis yataklarda zam yok. Rahat uyku çok. Serin uyku teknolojisine sahip Lexon ve tüm Armis modelleri 2025 fiyatlarıyla Armis mağazalarında. Üstelik 911 liradan başlayan taksitlerle.
8: Smokin bizim işimiz.

0: kazanmaktan birini kazanma şansı.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz. Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜVTÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.
2: Bambi'den çift kişilik yatak alan herkese Mogisoft uyku seti anında hediye.
3: Nazarlar değmesin.
4: Sueno Otelleri Sibelcan, Funda Arar ve Altay konserleriyle unutulmaz bir yaz için Joli'de. 7500 TL'ye varan bonus fırsatı ve Joli ayrıcalıklarıyla tatil yapmak için hemen yerinizi ayırtın. Detaylar jolitur.com, 444 0644 ve acentelerimizde.
5: Bursa'nın Next'ten her marka ve model araç alabileceğinizi biliyor muydunuz? Şimdi biliyorsunuz. Detaylar bursanext.com'da. Bursa'nın Next.
6: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
7: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
8: lazım. QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı

Reklam. CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam ediyor.

Efendim bir özel güç, süper güç seçiniz ama nerede kullanacağınızı da yazınız. Ya ben bir şey olmak istemiyorum diyor. İnsan gibi yaşayayım yeter demiş. Tuncay. Oğlum insan gibi yaşamak, insan olabilmek bir süper güç artık ya. Az kaldı çünkü sayısı az. Geçmiş yolculuk. Refik mesela onlardan biri. ABD Başkanı Trump'ın anne ve babasına gidip...

0: Eda Ketre Yıldız Er'e teşekkür edelim. Mesajını okuyacağım ama teşekkür etmem mi gerekir? Var olsun. Bir süper güç. Bir ürüne bakıp onu kopyalamak isterdim diyor. Çinli olmak isterdim diyor. Biliyorsun Çin şu anki devasa üretim gücünü buna borçlu. Hatta mesela hatalı ürünleri alıp hatalı kopyaladıkları anlatılır, biliyor musun? Öyle bir hikaye var. Bir ürüne bakıp onu kopyalamak isterdim. Kopyaladığım ürünleri de insanlara dağıtıp piyasayı düşürdüm. Böylece hem dolar düşer hem de TL değerlenir.
1: Müthiş bir girişim ya. Umarım yaparız.
0: Çok iyi bir girişim. Efendim dur bakayım. Bu arada merhaba Fatih Bey. Ben Fatih. Evrenin mesajını inşallah ismini koyan büyüğümüz dinlememiştir. Anlamadım efendim. Dur bakayım. Tsubasa olup milli takımdaki bütün topçulara topçulara enjekte edip Dünya Kupası'nı almak isterdim diyor. Selena olmak isterdim. Bütün ev işlerini yorulmadan yapmak isterdim.
1: Evet.
0: Öyle mi yapıyormuş?
1: O kadar senin? Evet, o direkt böyle parmağını şıklatınca her şeyi yapıyor ya.
0: He, o mu süper, evet, güç? Anladım. Dürümle ayranı aynı anda bitirme yeter, süper güce gerek yok. Efendim. Uçma gücüm olsun. Parmaklarımı şıklatıp kimin ne ihtiyacı varsa. Hiçbiriniz bu kadar iyi değilsiniz, uydurmayın. Hiçbir, hadi canım oradan. Hastaları iyileştirme gücü, bak yine gelmiş bir tane daha. İnşallah, inşallah. Yani tam süper gücümüz yok ama dua edebiliriz yani. Böyle bir ya da maddi manevi destek olabiliriz. Yapıyorsunuzdur da tabii yani. Bir süper gücüm olsa. Zihin gücüyle her şeyi kontrol edebilmek. Mesela düşününce ev alayım yazmış. Düşündüm. Ev yaptım falan. Ev aldım. Efendim, ağzımdan çok fazla su çıkartıp çıkan orman yangınlarını söndürmek.
1: Ağzından olması olmuyor mu?
0: Ya ilginç. Oğlum 2,5 yaşında, dur bakayım, oğlumun ihtiyacı kadar param olsa yeterdi. Süper güç olarak böyle bir şey isterdim diyor. Telefonla ne zaman bağlanacağız kardeşim diyor. Diğer blokta, ikinci blokta. Şimdi değil efendim. Yusuf diyor ki valla ben de diyor ışınlanmak isterdim diyor. Sultan Süleyman'ın yanına giderdim. Sultanım ne olursa olsun Avrupa'yı vermiyoruz. Kamerayı kaydı orada keşfediyorlar. Bu iş büyüyor. Oraya doğru genişleyelim derdim demiş efendim. Güzel. Büyük yangın söndürme suyu isterdim. Malum yaz geliyor, ormanlarımız yanmasın. Bak ne kadar güzel bir, evet, hassasiyet. Eskiden yaza girişlerde böyle şeyler konuşmuyorduk. Şimdi böyle şeyler konuşur duruma geldik. Maalesef efendim. İstediğim insana zeka yükleyeyim, istediğimden alayım. Kalbinin güzelliğine göre zeka yükleyip kötü kalplileri mala bağlatırdım diyor efendim. Pınar Atar yazmış. Güzel yazmış. Pınar Hanımcığım tebrik ediyoruz. Biz resmen robot olmayı istiyoruz diyor Ebru. Ne kadar çok istiyoruz demiş efendim bu robot olmayı diyor. Gençler bilmez, tatlı cadı Sementa gibi burnumu oynatıp ev işlerini halletmek isterdim. Bir de şey vardı, bizim Türk sinemasında da bir kız var. Esta piti piti. Burnunu oynatıyor, ağzını. Sen biliyor musun onu?
1: Onu bilmiyorum ama ilk dediğini biliyorum. Hanımefendinin dediğini biliyorum.
0: Sementa'yı mı?
1: Evet.
0: Bir de biri vardı, bizim dinleyiciler bilir hemen yazarlar. Sevgili dinleyiciler, bir tatlı cadı, bücür cadı mıydı? Bir şeydi, hatırlayamadım şimdi. Yapıyordu, dudaklarını biliştiriyordu, burnunu oynatıyordu falan. Yapıyordu o şeyi, yapıyordu o. Selena'nın atasıdır o yani. İlk Selena yani. Neydi bu, hatırlayamadım şimdi. Ben çok zor durumda olan insanlara yardım etmek isterdim ama böyle zorluk yüzdesini göreceğim. Ona göre diyor. Yani her sıkıştım diyene değil demiş efendim. Efendim, beynimin %100'ünü kullanmak isterdim süper güç olarak. Ya da geçmişten bugüne tüm bilgilere sahip olmak. Geçtik. Acil çözüm gereken durumda zamanı uzatma gücü. Yani zamanı hükmetme.
1: Mükemmel bir güç.
0: Güzel bir güç.
1: Mükemmel.
0: Mesela son 10 saniye kaldı diyor. An yavaşlatıyor. YouTube'da 0.25'e almışsın gibi düşünüyorum. Ağır oynatıyor. Ya da çok sıkıldığın şeylerde 2x alıyorsun falan. Bu
1: tabii
0: da olabilir.
1: Tabii kısaltıyorsun.
0: Evet.
1: Çok güzel olurdu. Güzel olmuş,
0: evet. Ya da mesela yurt dışına tatile gittin, ülkene dönmeni 3 gün var. Al 4x'e. Bir an önce dön. Fineyim, başka ne varmış? Magneto gibi metallere hükmetmek isterdim. Saadettin Nurkan yazmış WhatsApp'tan. Metallere hükmetmek isterdim. Tüm hurdacıları batırırdım diyor. Metal işinde tekel olurdum. Bücür cadıymış. Evet, dinleyicimiz yazmış. Bücür cadı, uzaylı zeki, bücür cadı. Evet. Yarını görmek isterdim. Ciler'de var. Bücür cadı, bak doğru hatırlamışım. Evet. Uzaylı zeki başkaydı arkadaşlar. Uzaylı zeki yazmışsınız ama o başka bir şey.
1: Benim lakabım o ya.
0: Uzaylı zeki. Evet. Ne alakası var ya?
1: Bana öyle diyorlardı.
0: Tipinle alakalı mı, başka
1: değil,
0: bir şey?
1: Değil. Karakterimle muhtemelen. İnşallah yani.
0: Uzaylı zeki.
1: Evet.
0: Senin lakabın belli artık. Biz koyduk yayında.
1: Evet.
0: Neydi?
1: Lümpen Bulgurcan.
0: Bulgur. Sadece bulgur.
1: Tamam.
0: Bulgur. Sadece bulgursun sen. Yemişim süper gücü. Çok para lazım.

Daha çok diyor. Yanlış jingle giriyordum yanlışlıkla. Bir dakika dur, bir saniye. Yanlış jingle'a yanlışlıkla girmek yani. Bundan az bir çekoluksa benimki.

0: Müsaitim, ara beni yazmanız yeterli. 0536 901 8902 536 901 8902. Ara beni yazmanız yeterli kıymetli dinleyenler. Bu kadar. Ama süper gücünüzün yanını nerede kullanacağınızı da bize yazın ki biz onu bilelim.
1: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil, devam edecek. Reklam.
2: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
3: Merhaba, ben Teoman. Bana vaden ne zaman dolar diye soruyorlar. Vallahi ben artık vadeyle ilgilenmiyorum, günlük yaşıyorum. Getir Finans'ın günlük hesabında yüksek faiz var mesela. Bence bir bakın.
4: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
5: Türkiye Finans günlük hesaptan %44'e varan getiri oranı. Sen de Türkiye Finanslı ol, ihtiyaç anında vadeni bozma. Detaylar şubelerimizde ve türkiyefinans.com.tr'de.
6: Teknoloji istersin, vatanda bulursun. 11-18 Mayıs tarihleri arasında Xiaomi 17, 12'ye 512 GB akıllı telefon tüm renkler 69.999 lira. Samsung 245 ekran, 4K Ultra HD Smart TV 104.999 lira. Üstelik bu televizyonu satın alanlara Samsung'dan S-Wallet'a tanımlı 8.000 lira hediye para vatanda. Ayrıntılı bilgi

0: Hediye yağmuru devam ediyor. Şimdi Yataş Yataklar 6000 TL değerinde 50. yıla özel premium yastık ve yorgan seti hediyeli. Uyku başka, Yataş uykusu 50 yıldır bambaşka.
1: Yataş'la mutlu uykular.
2: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutarsın?
3: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
4: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
5: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektere inle kuma çamura takılmıyoruz.
4: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
5: Abicim.
4: Her yerdeydi sen böyle yokuş su dinlemiyor.
5: Abicim.
4: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan.
6: Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
7: Petlas, Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri, 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
8: Günün her saati konfor ve tarz bir arada. Hafiflik ve doğallık bu yaz Alma'da.
9: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
10: Anneler gözü kapalı Sütaş yoğurdu koyuyorsa sofralara, bizlere de daha çok sofrayı Sütaş yoğurtla buluşturmak düşer. Sütaş yoğurt, yoğurt severlerin güvendiği yoğurt.
11: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle sınırlı sayıda araçta %80 ÖTV avantajıyla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
12: Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle.
13: Migros Yemek.
14: Migros uygulamasında.
15: Nissan'da bahar coşkusu. SUV'nin öncüsü Nissan

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, sigortam Net.
2: Reklam.
3: Garanti BBVA Genç Konserleri hız kesmeden devam ediyor.

0: kredilerle Garanti BBVA kredi kartlarıyla %20 indirimli Garanti BBVA genç konserlerinde buluşalım.
1: Saat 19. Bu bir reklamdır.
2: Ah, çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
3: İyiyim, teşekkürler. İyiyim. Siz iyi misiniz?
2: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine çok, mala geldi.
3: Allah'tan.
2: Sigortadan hallederiz.
3: Sigortadan halledemeyiz.
2: Niye halledemeyiz?
3: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
2: Ama? Ama dememek için ama
4: sigorta. Hesap.com spor haberlerini sunar.
5: Trendyol Süper Lig'in 34. ve son haftasında Beşiktaş bugün Çaykur Rizespor'a konuk olacak. Maç saat 20'de başlayacak. Trendyol 1. Lig Playoff yarı final rövanş maçında bugün Çorum FK ile Bodrum FK karşı karşıya gelecek. Maç saat 20'de oynanacak. Süper Lig şampiyonu Galatasaray kupasına kavuşuyor. Sarı Kırmızılı takım bugün saat 19.05'te yapılacak törenin ardından şampiyonluk kupasına kavuşacak. Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Aziz Yıldırım olağanüstü seçim öncesi şampiyonluk vurgusu yaptı. Yıldırım, Sarı Lacivertli Camia'nın 2026-2027 sezonunda futbolda şampiyonluğa ulaşma mecburiyetinde olduğunu söyledi.
4: Hesap.com spor haberlerini sundu.
6: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
5: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yoğun 1 saat 29 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 1 saat 40 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 38 dakika. Ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 1 saat 14 dakika.
6: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
4: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz hava durumunu sunar.
5: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son tahminlere göre yarın en yüksek sıcaklık değerleri şöyle. İstanbul 25, Ankara 21, İzmir 29, Antalya 26, Adana 25, Kayseri 19, Trabzon 17, Erzurum 15 ve Diyarbakır 22 derece.
4: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz hava durumunu sundu.
7: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam ediyor.

0: Vay Ufukçum gelmiş, Ufuk Akçan. Ufukçum merhaba, karşıyım.
1: Merhaba.
0: Saygılar. Makmül Ufuk'ta yanına Yılmaz mı geliyor çocuklar? Yılmaz geliyor. Ufukçum ne yapıyorsun? Neredesin yavrucuğum?
1: İzmir'deyim.
0: Güzel. Harika. Yaz geliyor. İzmir nüfusu artıyor tabii. Keyifler geliyor.
1: Evet. Çok kalabalık.
0: Çok kalabalık. Yıkılıyor. Çok mu? Ne kadar kalabalık? Var mıdır bir 10 milyonu yazın İzmir'in?
1: Olabilir ya.
0: Daha abartma 10 milyon.
1: Fazla bile olabilir ya.
0: Hadi ya. Var mıdır? Oluyor mudur o kadar? Evet.
1: Abi çok ya, bu Çeşme Meşme abartılar, herkes buraya geliyor.
0: Aa, Çeşme doğru dedi değil mi? Çeşme doğru söylüyorsunuz.
1: Doğru evet, doğru.
0: Doğru. Yazın nereye gidiyorsun? İzmirliler nereye gidiyor tatile peki yani? Hani çünkü tatil kafası demek uzak yerlere gitmek ya. Siz de, evet, siz de mesela Mardin'e gidelim mi diyorsunuz?
1: olabilir. Ama oralar da çok sıcak ya. Biz yazın böyle daha çok soğuk bir yerler arıyoruz. Yayla mayla olsa aslında.
0: Rusya var kardeşim elimizde, Rusya. Niye soğuk yerler arıyorsun?
1: Çok sıcak oluyor ya. 40 artı yanıyoruz bu sefer de.
0: Pişik oluyorsun tabii. Pişik yapıyor mu?
1: Ya, yok, pişik olmuyoruz. Klimayı açınca olmuyoruz.
0: Ha, iyi. Bazıları böyle konuyu buraya bağlıyor da abi yazın pişik oluyoruz. Ya. Bizim radyoda bir kardeşimiz var, adını vermeyeyim. Erke. Erke diyor ki pişik oluyorum diyor, yazın sevmiyorum diyor. Biz seni oğlum
1: ya, klimayı açıyoruz bu sefer de, elektrik faturası çok geliyor.
0: Evet, insanoğlu böyle işte. Ne istediğini bilmeyen bir insanoğlu. Yani. Ufuk, bir süper güç arıyoruz. Neyi seçiyorsun ve neden seçiyorsun?
1: Ya ben bu yabancı bir dizide bir karakterde vardı bu güç. Hayvanların zihnine girip onların bedenine hükmedebiliyordu. Hmm. Bu inanılmaz güzel bir şey bence. Çünkü o özgürlük inanılmaz güzel. Yani kuşlar kadar böyle özgür olup uçmayı isterdim. Bir kartal neler yaşıyor isterdim onu görebilmeyi.
0: Ne derdi
1: atlar
0: var?
1: Gibi özgürce koşabilmeyi isterdim.
0: Evet. Kartalın beynine giriyorsun, bakıyorsun ne nasıl
1: ya,
0: uçuyor, neler
1: ya,
0: gördüğü.
1: Metrelerce yükseklikte uçabiliyorsun falan.
0: Abi bu sene de şampiyon yani olamadık falan diyor. Kartal diyor. Beşiktaşlara selam. Futbolu hiç aram yok. Sadece takımın simgesini biliyorum. Öyle bir şaka yapayım.
1: Evet,
0: ama bak bu şaka takım.
1: Ben aslan olmayı isterdim mesela.
0: Takım benim isterdim. Artık takımım yok bu arada. Benim artık takımım yok. Galatasaray'dım, onu da bıraktım. Sadece milli takımı tutuyorum. Valla bıraktım yani, bıraktım. Hemen 2-3 hafta oluyor. Bırakalım. Evet. Neyse, çok girmeyeyim detaya. Şimdi takımla alakalı şaka kaldıramayan tek bir taraftar grubu var biliyor musun bak. Fenerbahçe abi. Fenerbahçe şaka yapamıyorsun abi. Hemen kızıyorlar. Ya. Oğlum ben ya, de bu vatanın evladıyım. La. Bizim takımlarımız hepsi. Fenerbahçe'yi de seviyorum. Beşiktaş'ı da seviyorum. Trabzon'u hepsini seviyorum. Ama şaka, Beşiktaş'ı kaldırıyor abi şakayı. Bir sorun yok. He diyor, gülüyor geçiyor falan yani.
1: İlginç. Ya onlar umursamıyor da işte siyahla beyaz ama birdir ya. Yani zıtlık önemli. Fener olacak ki.
0: Dur beni döverler yani. Oğlum şimdi. Fenerbahçe'yi aşığım, çok seviyorum.
1: Ben hepsini çok seviyorum. Hepsi bizim takımımız.
0: Hepsi bizim takımımız. Peki. Ufukçum çok güzel cevap verdin. Hayvanların zihnine girip ne yaşadıklarını öğrenmek isterdim.
1: Evet, ya diyorum. O adrenalin çok güzel. Bir şey bile olmak isterdim yani, dağ keçisi. Onlar o yamaçlarda böyle küçücük tırnaklarıyla tutunuyorlar, zıplıyorlar, kaçıyorlar falan. İnanılmaz bir adrenalin yani, çok güzel bir his bence.
0: Biz dana olmak ister miydin? Şey dana. Dana mesela.
1: Dana da olmak isterdim ama İspanyol danası. O böyle koşturmak isterdim İspanyolları.
0: Oğlum kurbana şurada 2 hafta kaldı lan. Emin misin dana olmak istedim?
1: Kaçarız ya en kötü, ne olacak? Bir yerlerde zıplayıp kaçarız.
0: Dana Ufuk Trabzon'da yakalandı. Vardı öyle bir, öyle bir dana vardı, kaçmıştı, yakalanmıştı.
1: Evet evet.
0: Yüzerek. Evet, yüzerek evet, mi gitmişti?
2: Yüzerek gitmişti.
1: Hayvan Trabzon'dan. Nereye
0: bilmiyorum yani, Trabzon'dan Rize'ye mi gitmiştim, bir yere gitmişti galiba. Hatta bununla ilgili bir tweet atıyorlardı. Hayatta sıkıştığınız anda işte bilmiyorum.

0: bilmem ne danasını hayal edin. İşte ya, Trabzon'dan Rize'ye gitti falan.
1: İşte. İşe git gel, işe git gel. İnsan oldu çok şey ya.
0: Evet, evet. Ama senin bu açtığın konu bende de kafa açtı. Yani hayvanların zihnine girip yaşadıklarını düşünmek. Yani belgesel izlemeyi ben çok severim Ufukçum. Evde bizim yani televizyon izleme süresi kısadır. 2-3 saattir ama bunun yaklaşık 2,5 saati TRT belgesel açıktır. Yani hep ezberledim artık her şeyi.
1: Muazzam.
0: Çok severim. Çekimler de çok iyi falan. Orada hayvanların hayatına bakıyorsun abi. Ya inanılmaz şimdi gecenin 4'ü mesela gece görüş kameralarıyla işte kurtları
1: foto kapanlarla
0: videolarla kurtları gösteriyor, işte ayıları gösteriyor falan.
1: Güzel bir hayat ya.
0: İşte şey yürüyor, ne derler onun adı, gelincik var ya, onlar yürüyor falan.
1: Evet.
0: Hem de nasıl yürüyorlar biliyor musun, gündüz gibi. Hemen biz insan gibi düşünüyoruz, korkmuyorlar mı ya diye.
1: Nereden görüyor?
0: Vallahi bak.
1: Göremiyoruz ama hayvanlar görüyor, baykuşları falan.
0: Baykuşlar.
1: Güzel hayvanlar yani, yani.
0: Peki.
1: Bayılıyorum hepsine.
0: Ufukçum çok teşekkür ederim güzel kardeşim.
1: Ben teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.
0: Bizden biri de Darıca Hayvan Bahçesine bilet kazanıyor. Şaka, şaka.
1: Teşekkürler.
0: Tatlı adamsın Ufuk.
1: Gönderirseniz hemen giderim ağlantı.
0: Eyvallah. Ya senle bir gün biz aslında ikimiz, Şevval de gelirim, kafayı sallıyor hemen.
2: Gelirim.
0: Şevval de gelirim diyor.
1: Ben İzmir'deyim, burada Doğal Yaşam Parkı var. Tatalda.
0: Dur oğlum, Darıca'ya gitmiyoruz. Afrika'ya gidecektik ya, safariye. orada aslanları, kaplanları izlemeye gidiyorlar abi. Arabanın üstü açık.
1: Açık.
0: Aslan evet, geliyor evet, yanlarına falan. Orada bir tane rehber diyor ki bir şey olmaz diyor, bir şey yapmaz diyor falan.
1: Evet. Nasıl emin olabiliyorsunuz
0: nasıl
1: ya?
0: Emin...
1: Ben ona da inanmıyorum bu arada.
0: Senin vites topuzunu yer ya, sen ne ya anlatıyorsun ya?
1: Arabayı parçalar, kaldırır kenara atar ya.
0: Korkmayın diyor, yani bir şey olmaz diyor falan. İyi hiç. Peki. Çok öpüyorum seni.
1: Ben de çok öpüyorum.
0: Var ol kardeşim benim. Eyvallah, eyvallah.
1: İyi yayınlar.
0: Geldi. Kim geldi? Yılmaz geldi. Yılmaz Bey merhabalar, saygılar.
3: Efendim. Merhabalar, iyi akşamlar.
0: İyi akşamlar. Yılmaz Bey, bir hayvan olsanız ne olurdunuz efendim?
3: Ornitorenk.
0: Ornitorenk. Şevval biliyor musun ornitorenk ne?
2: Biliyorum. Peri vardı ya. Ornitorenk peri.
0: O ne kız? Dizide mi, film?
2: Evet, çizgi film.
0: Yılmaz abi orada mısın?
3: Tabii tabii.
0: Ornitorenk dedin gittin abi, bir anlamı söyle ornitorenk. Ornitorenk. Severiz ornitorenk.
3: Güzel bir hayvan, farklı bir hayvan. Siz de farklı durumları seviyorsunuz. Ben
0: sıra
3: de
0: dışı,
3: seviyorum.
0: Sıra dışı bir
3: hayvan. Sıra dışı evet.
0: Evet, güzel. Peki. Bir süper güç. Neyi seçerdiniz ve neden?
3: Ya saçma bir şey yazmıştım WhatsApp'tan, o yüzden geri döndüler. Penguenlere elektrikli soba gönderim demiştim. Herhalde ondan dolayı geri döndüler.
0: Şevval, bunun için aradıysan seni İK'ya gönderin, bir uyarı alma zamanı gel. Penguenlere ısıtıcı soba.
2: Evet.
0: Evet, çok güzel. Yılmaz Bey, neden böyle bir şey düşündünüz efendim?
3: Bir anlamı olması gerektiğini düşünmüyorum herhalde.
0: Öyle başarılı bir radyo oldu. Programı da değil zaten.
3: Yani
0: gelişine vurdu.
3: Başarılı oldu.
0: Penguen, ben gördüm burada, İstanbul'da bakıyorlardı. Çok da üzüldüm hayvanlara, yani küçücük kafes bir yerde penguenleri tutuyorlar filan. Tamam, yani şartları sağlamışlar ama insan üzülüyor tabii yani. Evet. Ama böyle bir canlı yerlerinde görmeyi çok arzu ediyorum bu şeyleri. Penguenleri, kutup ayılarını falan. İnanılmaz değil mi? Baktığında soğuk havada normalde beyaz giyilmez.
2: Evet.
0: Fakat kutuplarda bakıyorsun ayılar beyaz. Ne acayip değil mi?
2: Evet.
0: Bence yaratıcı yaradan orada bir şey anlatıyor yani. Diye düşünüyorum. Yılmaz, sen de bir şeydi oğlum. Konuyu sen açtın ya.
3: Abi aslında beyaz olmadıkları için.
0: Beyazlar ya, kutup ayıları beyaz değil mi kardeşim?
2: Beyaz.
3: Değil abi.
0: Beyaz abicim, nasıl değil ya? Kutup,
3: bir dakika. Maaşımı iddiaya girelim Fatih Bey, değil.
0: Abi bir saniye, kutup ayısı beyaz açıyorum.
2: Beyaz ya.
0: Abi gayet de beyaz ya kutup ayısı. Senin kutup ayısını sen renklilerle mi yıkadın, ne yaptın? Beyaz oğlum işte kutup ayısı.
3: Değil abi.
2: Nasıl değil?
0: Ney peki, ney? Beyaz değil ney?
3: Rengi gri ya da siyah ama beyaz olarak bizim görünümüz. Gerçek renkleri beyaz değil.
0: Yılmaz'cığım, yani siyah yok benim bildiğim kadarıyla ama.
3: Sen kutup ayılarının rengini Google'a sorduğunuz.
0: Şu an ona bakıyorum. Doğru evet. Söylediğin gibi gri de var, beyazı evet, da var. Böyle full beyaz da, böyle komple beyazı, gri de var. Doğru ama siyah şu an hiç görmedim. Ama bu şimdi kutup ayılarının beyazlığı ve işte soğuk olan yerde niye beyaz olduğu ve üşümediği ile ilgili bir şey okudum bu arada. Onun sebebi neymiş biliyor musunuz?
2: Neymiş?
0: Kutup ayılarının tüyleri

0: kadar mikron seviyede ki, bir köpek kedi gibi değil. Tüyleri o kadar ince ki güneş ışığını direkt derisine alabilecek kadar ince bir iletim sağlıyor. Nasıl?
1: Çok süper. İyi bilgi.
0: Çok iyi hakikaten. Ateistler bunu açıklar ya. Sevgili ateistler. Peki.
2: Fatih Bey, ben çok eski dinleyicinizim. Bayağı eski, hatta 83'lüyüm diye bir grubumuz vardı. Vallahi. Grup olarak konuşmalarımıza katılırdık.
0: Eyvallah. Çok zarifsiniz efendim. Kaç yıl oldu dinleyeli?
2: Yani X bir radyodan beri dinliyoruz diyelim efendim.
0: Biz size bir tişört ve sticker göndersek kabul eder misiniz efendim?
2: Ederiz tabii ki, niye etmeyelim?
1: Etmiyor gibi
0: oldu. Etmiyor gibi oldu. İsterseniz bir ihtiyaç sahibi dinleyiciye vereyim. Size vermeyeyim.
2: Olabilir, sorun değil.
0: Ya böyle de deyince insan...
2: Ama şöyle bir şey var. Buyur. Ben yıllardan beri birçok hediyenize vakıf oldum açıkçası. Hani sizleri de çok seviyorum.
0: Var ol.
2: Gittiğiniz yerlere de geldim. Ne bileyim yani, birçok verdiğiniz hediyeler vesaire şeyler de oldu. Mutlu oldum hepsinde.
0: Eyvallah. Şu an sarılasım geldi biliyor musun? Stüdyoda duygusal anlar. Abi çok teşekkür ederiz Yılmaz abi. Yolun bir gün radyo düşerse buyur gel, bekleriz yani. Eski dinleyicilerimize sarılmayı severiz.
2: Bir de bir ricam olacak sana Fatih Bey.
0: Buyur,
2: bir sonraki dinleyiciye mesaj bırakma.
0: Eskiden yapardık.
2: Vardı. Eskiden yapardık aynen.
0: Ya bu bayağı eski dinleyici artık. Hakikaten ya. Eskiden yapardık bunu. Bağlana bak şimdi Yılmaz Beyciğim, bağlatacaksınız beni vallahi. Çok eski. Eskiden dinleyicilerimiz bağlanırdı, bir sonraki dinleyiciye mesaj bırakırdı. Hani
2: mesaj
0: bırakırdı. Hatta bir tanesi şey demişti. Bir sonraki dinleyiciye mesajın ne demiştim? Şey demişti. Anca benden sonra arar. Çok tatlılar. Hadi bırak o zaman.
2: İçlik giymeyi unutmasınlar diyeyim.
0: İçtik gibi unutmasınlar. Tamam, aldık. İletiriz bir sonrakine. Yılmaz, görüşürüz. Sağ ol baba.
2: Görüşürüz. Kolay gelsin.
0: Hoşçakalın efendim. Ne kadar naif bir adamdı ya.
1: Çok
0: heyecanlıydı da biraz.
1: Evet, soba yollamasından anlamamız gerekiyordu.
0: Bizi tanıyor. İlginç bir şey yazarsam ararsınız diye düşündüm diyor. Evet. Kuzup ayılarının renk yapısıyla ilgili bilimsel detaylar şu şekilde. Bak, Emrah diye bir dinleyicimiz yazmış. Siyah deri, 2.3 üstü. Kutup ayılarının burunlarına bakıldığında kolayca fark edebilen derileri tamamen siyah. Bu siyah deri Arktik bölgesindeki kısıtlı güneş ışığını ve ısıyı maksimum düzeyde emerek hayvanın sıcak kalmasını sağlıyor.
1: Evet, ben de okudum az önce.
0: Şeffaf ve içi boş tüyler. Kürkünü oluşturan kıl telleri hiçbir renk pigmentine sahip değil. Tamamen saydam. Ayrıca bu kılların içi boş tüpler şeklinde. Işık illüzyonu. Güneş ışığı bu şeffaf ve içi boş tüyleri çarptığında her yana doğru yansıyor, dağılıyor. Tıpkı şeffaf buz kristallerinde oluşan karın beyaz görünmesi gibi diyor. Bu ışık yansıması da kutup ayısının gözümüze beyaz gösterir. Aslında şeffaf diyor tüyleri diyor ve çok ince tüyleri var. Bak, bilgimize bilgi kattık, güzel oldu.
1: Ne güzel yaratmış ya.
0: Evet ya, çok güzelsiniz dinleyiciler. Bak, hemen bilgiyi buldu, kopyala yapıştır, hoppa. Biz de buradan bir sürü insana söylemiş olduk. Bilgi güçtür arkadaşlar. Biz bayılırız bilgilere. Kutup ayıları beyaz değil abi bence de demiş. Tamam, turuncu ya.
1: Ben çok şaşırdım ama. Beyaz zannediyordum çünkü.
0: Ama siyah de değil yani. Evet. Yılmaz biraz sıktı orada da bir şey demedim Yılmaz.
1: Gri de değil, saydammış.
0: Evet. Dur bakayım. Abi, bıdı bıdı binasında yayın yapıp bıdı bıdı verdiğiniz zamanı biliyorum diyor. Utkucuğum, biz hiç orada yayın yapmadık kardeşim benim. Başka binada evi yapıyorduk. Diğer Basın Ekspres'te bizden bir iki kilometre ileride bina var, orayı diyorsun galiba. Evet, o zamandan beri dinliyormuş. Vallahi kaç yıl oldu? 11,5 yıl olmuş. 12. yıla doğru gidiyor Alem FM'de. Böyle eski dinleyicilerini bağlaması mutlu ediyor tabii. Bir süper güç seçiyorsunuz. Bugünün mevzusu o, süper güç. Ve nerede kullanacağınızı yazıyorsunuz. Valla ben bir iki gündür bir şarkı aklımda, çalamadım bir türlü. Haftayı kapatırken çalacağım dedim. Son şarkı olarak mı çalsam acaba dedim. Falan, nasıl olur, nasıl yaparız, çalayım mı çalmayayım mı? Sonra dedim ki ya bugün çalayım ya, kapatırken şarkı çalamıyoruz zaten dedim. Şarkının girişinde bir ninemiz, teyzemiz bir şeyler anlatıyor. Ben bunu ara ara çalarım, öyle yılda bir iki çalarım bu türküyü, çok severim, bayılırım. Uzun yol türkülerimden bir tanesi bu, bir Karadeniz eseri esasında. Uzun yolda mutlaka bir dinlerim bu arada. Şarkının girişindeki teyzenin ne dediği ben asla anlamıyorum. Ama bir hoşuma gidiyor.
1: O kadar merak ettim.
0: Evet, sözleri de beni çok etkiler. İki dinleyici almak isteriz. Şevval bağlar mısın?
1: Tabii ki.
0: Çok zarifsiniz Şevval Hanım.
1: Teşekkür ederim.

0: Canım Erke, Erke dinliyormuş, Erke Tümer. Oğlum ben ne zaman pişik oldum lan demiş.
1: Güzel güzel kelimeler güzel.
0: Benim güzel ninem. Yayla yayla gezer uzun da cümlenleri ezer uzun. Anlayın mı? Girişinde de vardı arkadaşlar, orayı kesmiş galiba, ben size girişini de dinleteyim.

0: dakika. Aslında girişte var normalde de. Kesin bunu Sena Kurcuk dedi. Evet, dur bakayım. Şu girişte şöyle diyor ninemiz.
1: Yayla yayla gezersin dedi, çimenleri ezersin. Yedi türlü çiçek var, hangisine benzersin?
0: Yedi türlü çiçek var, hangisine benzersin? Sevin Hanım merhaba, iyi akşamlar.
2: İyi akşamlar Fatih Bey.
0: Saygılar, iyi akşamlar efendim. Yanınızda bir de Samet mi geldi? Dur bakayım, Samet'ciğim merhaba.
3: Merhabalar Fatih Bey.
0: Saygılar efendim. Sevin Hanımcığım, keyifler gıcır mı?
2: Gıcır olmaz mı? Sizi dinliyoruz.
0: Çok
2: gıcır olmasın da ne olsun.
0: Hiç. Aman adam sen de.
2: Yani.
0: Kulaklık varsa çıkaralım, telefonu kulağımıza alalım Sevin Hanımcığım.
2: Telefon kulağımda şu an Fatih Bey.
0: Harika bir insansınız. Bir süper gücünüz olsun, ne olsun ve nerede kullanıyorsunuz?
2: Valla ışınlanma olsun Fatih Bey, her yere ışınlanayım.
0: Uçak biletleri bugün olmuş kaç milyon lira. Değil mi?
2: Semir Oğlum Hanım? Gider misin?
0: Oğlum gider misin? Çocuk dinlemek istiyor belki.
2: O zaten dinliyor. O ben de konuşayım diye çabalıyor da.
0: Canım benim. Semir Hanım diyor ki ışınlanmak isterdim diyor. Uçak biletleri çok pahalı. Samet sen ne istersin?
3: Abi ben ne isterim? Çohani oldu.
0: Abi bu bağlananlar konuyu yani radyoyu açıp bir anda ara beni mi yazıyor bu? Konuyu bilmiyor musunuz lan bağlanan ki?
3: Abi bir şey itiraf edeyim mi?
0: Evet bakayım.
3: Gerçekten öyle oldu. Konuyu öğrenemeden.
0: Yayına bağlandın.
3: Hayır ara beni radyoyu açtım. İki kişiyi bağlar mısın Şevval Hanım dedim. Direkt ben müsaitim yazdım ben de.
0: Ya abi ya yok böyle bir dinleyici kitlesi yok ya. Vallahi billahi yok ya.
3: Normalde aramıyorsun. İşte dinliyorum dinlemediğim güne denk geldi.
0: Tamam peki tamam.
3: Süper gücüm olsaydı hakkımda kim ne düşünüyorsa her şeyi öğrenip onlara 10 fazlasını vermek isterdim.
0: Ya bu mutsuz eder. Bugün Samet'im bugün mesajların %90'ı böyle geldi. Herkes diyor ki karşımdaki hakkımda ne düşünüyor öğrenmek. Arkadaşlar bu mutsuz eder sizi. Bu sizi.
3: Hayır. Benim hakkımda ne düşünüyorlarsa herkese 10 katını vermek isterdim.
0: Ya veremeyeceğin şeylerse mesela ben bunu veremem diyeceğin şeylerse ne olacak?
3: İyiyse iyi kötüyse kötü ama.
0: eskiden hatırlar mısınız marketlerde işte dükkanlarda esnafta şey yazardı. Hakkım ne diye düşünüyorsan Allah sana 10 katını versin. Hatırlıyor musunuz bunu? Böyle bir şey vardı. O kadar zekice kurgulanmış bir şey ki cümle ki. Şey, iyi düşünüyorsan 10 katını iyi versin. Kötü düşünüyorsan kötü versin yani.
3: Tabii. Çok mantıklı
2: yani aslında 10 katını vermesin ya. 2 katı yeterli zaten.
3: Ablamın da eli sütüle verirken kesin Kayserili.
0: Ya Semire ne kadar pintisin ya. Ver 10 katını ver ne olacak ya. Kalan 8'i cebe indirecek haberin yok. Net yani.
2: Yok ya hani kötülük biliyorsa iyilik bulsun diye dedim. 10 katı kötülük yaşamasın istedim.
0: Yaşasın. Kötüler yaşasın abi. Bıraktık biz o işleri artık. Şu var ya böyle şey tayfa ne derler ona. Tamam hadi bize taş atana biz gül atalım. Aynı fikirdeyim ama abi sürekli de birilerinin bunu dersini vermesi lazım ya.
4: Evet.
0: Hani birileri de anlasın ya artık yani. Ben de artık oradayım diye düşünüyorum. Semire Hanım dur önce Samet'e sonra Semire'ye soracağım. Samet'ciğim en son kime ne iyilik yaptın kardeşim? Bize bunu bir söylesene Allah aşkına.
3: Abi ben en son yaptığım iyilikten sonra bir daha iyilik yapmamak kararı
0: aldım. Tamam onu bize söyle işte onu bize bir söyle. Semir Hanım size soracağım. Evet.
3: Araç tamiriyle uğraşıyorum. Müşterim bir tanesi aracı yok. Araç verdik. Eşi doğum yapacakmış. Mağdur olmasın diye 2 günlük kendi arabamı verdim. Ve bu arkadaş alkollü gece arabayla ceza yedi.
0: Of. Arabayı bağladılar.
3: Arabayı bağlamadılar Allah'tan da.
0: Niye aslında tanıdık mı var oğlum? Nasıl bağlamalar lazım normalde?
3: Ya bağlamalar lazım ben de anlamadım. Gece işte ehliyetli bir kişi çağırmış arabayı.
2: Ya gene de halinize şükredin kaza da yapabilirdin.
0: Tabii abi yani, Allah korusun biri hayatını hani kaybedebilirdi.
3: Allah'tan öyle bir şey yok.
0: Tabii.
3: Hani biz eşi doğum yapacak diye verdik. 30 bin lira cezaymış 40 bin lira. Erken ödeyince 30 bin lira oluyormuş. Adamdan yemin ediyorum yaptığım iyiliğin parasını arabanın satışını vereceğim bugün. Adama diyorum ki abi parayı at da şu cezanı ödeyelim. Atacağım kardeşim diyor. Gittim ya salaklığıma bak abi ya. Adama gittim. Hem cezasını ödedim. Hem 2 gün arabayı kullandı. Hem alkollü gezdi keyfine baktı. Ondan sonra abi benden kimse iyilik beklemesin. Bir de diyorlar sanayicilerin hepsi kötü, yanına kimse gitmesin. Para düşmanı.
0: Konuş oğlum, sen konuştukça ben rahatladım ya. Devam.
3: Müşterilerden ağzımız yandı abi, bu ne böyle ya?
0: Ya Semire duydu mu şimdi bu arkadaşı, iyilik mi isteyelim yani?
3: Abi
0: ne
3: gel
0: isteyelim?
3: De iyilik yap işte, hadi.
0: Evet gel de yap, doğru söylüyor adam vallahi ya.
3: Kimseye güvenmemem gerektiğini
2: şey
3: son kez anladım.
2: Siz böyle değil de şu an ben de fark ettim, kimseye yakın zamanda iyilik yapmıyorum.
0: Evet.
2: Artık insanlara yapmaktan vazgeçtim. Kedilere mama alıyorum.
0: Yeter tamam işte ya, bir canlıya abi, canlıya lazım.
3: Iki,
0: canlıya.
3: Bir de iki gün önce yaptım abi ben bunu. Yemin ediyorum var ya, stres seviyesi tavan, uyku ya, çok büyük bir para değil ama yani eşi doğum yapacak diye verip de gidip alkol yakalanmaz, çok zoruma gitti abi.
0: Ya bak sen yine dövmemişsin, bu normalde dövülür.
3: Yani abi dövsen de bu sefer kendinin başını belaya sor.
0: Bu sefer emniyetle uğraş, dur doğru.
3: Aynen.
0: Peki. Semire Hanım çok teşekkür ederiz bağlandığınız için. Çok güzelmişsiniz.
2: Ben teşekkür ederim bağladığınız için
0: efendim.
2: Estağfurullah efendim.
0: Ne demek? Samet'ciğim sana da teşekkür ederiz.
3: Abi ben de teşekkür ediyorum da küçük bir şey söyleyebilir miyim?
0: Söyleyemezsin. Semir Hanım bir şey söylüyordu. Yarın böldük onu. Çok buyurun Semir Hanım.
2: Fatih Bey, buyurun. Oğlum bugün benim başımın etini yemesin. İki dakika şuna bir merhaba deyin. Yoksa Serdar'a kaçacak.
0: Ver hadi ver o zaman. Serdar'a kaçmasın. Çocuğun başı belaya girmesin. Ver. Ver Allah aşkına.
3: Alo Fatih abi.
0: Kardeşim nasılsın?
3: İyiyim abi, siz nasılsınız?
0: Aramıyorsun bu. Oğlum Samet'in gençliğiyle konuşuyor evet, Gülüşet. Sen Semire'nin oğlu musun? Doğru mu konuşuyorum?
3: Evet abi.
0: Ya
3: ben
0: böyle...
3: Semire'nin oğluyum.
0: Eyvallah. Kardeşim benim. İyi ki anneciğim bağlanmış, sesini duyduk. Çok teşekkür ediyoruz. Güzel bir hafta sonu tatili diliyoruz. Ben...
3: Abi benim sesimi zaten Serdar abinin gece yayınlarında duyabilirsin. 8 defa çıktım yayına ben.
0: Öyle mi? Evet. Ben numaranı içeriye vereyim de artık aramasınlar o zaman. Bitirelim artık.
3: Serdar abi biliyor beni ya.
0: Tamam, iletirim selamını Serdar'a. Çok öpüyorum seni. Anneciğine selamlarımı ilet lütfen.
3: Teşekkürler. Aleyküm selam.
0: Sağ ol. Eyvallah. Samet'ciğim görüşürüz. Var ol.
3: Abi son kez bir şey söyleyeceğim.
0: He, söyle hadi söyle çabuk. Vaktim kalmadı.
3: Öndeki arabada eşim inşallah kıymetli eşim olacak. Müstakbel eşim. Yeni dinliyor. Sizi alıştırıyorum. Büşra
0: öyle
3: dinliyor
0: mi?
3: Da.
0: Adı ne? Adı ne?
3: Büşra.
0: Büşra. Mesajın ne?
3: Onu çok seviyorum. İyi ki var.
0: Bilmiyor mu oğlum? Bunu biliyordur herhalde ya.
3: Biliyor abi.
0: Ha iyi tamam. Burada mı öğrendin?
3: Hadi güven bana, evleneceğiz falan mı diyeyim abi? Ne diyeyim?
0: Hadi öpüyoruz. Görüşürüz abi.
3: Fatih abi.
0: Canım.
3: Yayınlar. Tişört sticker da alabilir miyim?
0: Gönderdik. Sevil Hanım'a.
3: Ben de alabilir miyim kendim?
0: Ney?
3: Ben de alabilir miyim annem dışında?
0: Annene değil ki, sana verdim zaten.
3: Tamam abi.
0: Tamam. Semir Hanım'ın oğluna bir de Samet'e gönderdik.
4: Tamam.
0: Hadi gidin artık kardeşim, yeter ya.
3: İyi günler.
0: Hadi bay bay. Bay bay. Sağ ol. Ya az önceki şarkının adını o kadar çok sordunuz ki hemen söyleyeyim. Söyleyeyim. Apollos Lermi'yi Mektup şarkının adı o. Şazamlayamayanlar için söyledik efendim. Kısa bir ara, aradan sonra bir telefon, sadece bir tane.
5: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil, devam edecek.
6: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: Reklam. Tüm kartlarını tek yerde toplamak bir cüzdana bakar. Sen de tüm bankalara ait kartlarını cüzdana ekle. Eklediğin tüm kartların limitlerini, işlemlerini, puanlarını görüntüle. Kartlarını tek yerden yönet, istediğin kartla öde. Detaylar cüzdanda.

0: iddialı. Didi bu yaz çok havalı.
1: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
2: Canım karım.
1: Ula senin ne işin var burada?
2: Ula Asu senin ne işin var burada?
1: Araba almaya geldim.
2: Ben de.
3: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
2: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
1: Ne acele kılçık hocam.
0: Güzel ve iddialı. Didi bu yaz çok havalı.
4: Dinlediğin reklamların neredeyse hepsi sana bir şey almanı söylüyor. Nasıl ödeyeceğinle sadece bu reklam ilgileniyor. Bu reklam sana diyor ki ne alırsan al güvenle öde. Ödeme malındı mı diye kaygılanmadan anında iade güvencesiyle ve alışveriş sonrası 7/24 destekle öde. Yani EasyCo ile öde. Çünkü ödemek EasyCo demek.
5: Ödemek EasyCo demek.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Bu alemde kendini bileceksin.
8: Enerji ve kas fonksiyonlarınız için iyi. Velcare'den magnezyum vitamin B6. Velcare.

0: ile erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Rezervasyonunu şimdi yap, tatil mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Nissan'da bahar coşkusu. SUV'nin öncüsü Nissan

0: TRT.
1: Macera şimdi başlıyor. Opel Frontera güçlü tasarımı, geniş iç hacmi ve ileri sürüş teknolojileriyle hayatın ritmine uyum sağlar. Frontera şimdi Mayıs ayına özel 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla showroomlarda. Kampanya detayları için opel.com.tr'yi ziyaret et. Opel Frontera, her günün macerasına hazır.
2: Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle.
3: Migros Yemek.
2: Migros uygulamasında.
4: Egea'da donanım çok, ekstra ödeme yok. Sınırlı sayıda Egea 1.6 Urban şimdi Easy versiyon fiyatına 1 milyon 499 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla fiyat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiyat.com.tr.
5: Benim iyi uyumam lazım diyenler için Bellona Yatak'ta değişim zamanı. 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr'de.

0: Birinci sınıf mutluluk Borusan Next'te. Borusan Next.
1: Reklam. CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam ediyor.

seveni ne de gideni. Hepsinden vazgeçtim. Aşklarım dillere düştü sayenizde. Buymuş aşk bestesi dediklerim.

0: Hain ister son kez. Sayenizde.
1: Sayenizde.
2: Ya Tuğçe Hanım beni ne kadar mutlu ettiniz ya. Ne kadar güzel bir şey yazmış Tuğçe Hanım, var olsun. Kabul ederseniz adınıza fidan bağışında bulunmak istiyorum demiş. Bulunmuş, bir de fotoğrafını da göndermiş. Sadece bana da değil, Umut'a, Umut'un eşi Nilay'a, Doru'a, Serdar'a, hepimize... Ağaçlandırma bölgeniz İstanbul Merkez Bakanlığımızca yürütülen Yeşil Vatan Seferberliği kapsamında ülkemiz orman varlığının artırılması amacıyla bir adet fidan sahiplendiniz diye bizim adımıza bağışta bulunmuş Tuğçe Hanım. Ziyadesiyle mutlu etti. Var olsun efendim. Tuğçe Hanım'ı da hemen çok hızlı alırsan çok mutlu olurum. Dur sabitleyeyim hemen Tuğçe Hanım'ı. Sabitledim, sayfayı yenilersen bulursun. Fatih son telefon olarak Almanya'dan. Wow. Değil mi, doğru mu gördüm? Doğru. Fatih merhaba, iyi akşamlar.
3: Merhaba Fatih Bey, iyi akşamlar.
2: Artık Almanya'yı arayabiliyoruz efendim. Paramız var. Geçen günkü muhabbetler.
3: Geçen akşamlarda bir deneme yaptım. Serdar topu sana attı gene. Arada bir şey oldu, taşlaşma oldu. Yok işte Serdar arayamazmış. İlk o aramış falan. Ondan sonra yazdım. Arabadaydım. Araba...
2: Çok heyecanlısın, tamam çok heyecanlısın, anlıyorum. Tamam,
3: arabayı kullandığım zaman stum şartını kapatıyor, cevap eyvallah veremedim, şimdi kısmet sizeymiş.
2: Eyvallah, mutlu olduk, çok teşekkür ederiz efendim. Son telefon, vakit de çok yok, 4 günde buralarda olmayacağız, o yüzden çok telefon almak istedik. Fatih Bey, Fatih abi diyeyim ya da, bir süper güç hangisi olsun isterseniz ve nerede kullanacaksınız bunu?
3: Bir süper güç... Birçok şey aklıma geldi.
2: Abi sen çok mu heyecanlısın ya? Böyle yerinde duramıyorsun gibi hissediyorsunuz böyle.
3: Yerinde duramayacak gibiyim. Birisini de bekliyorum. İnsanları tabii ki radyo yayınları dinledim. Hani birkaç kişinin veya birçok kişinin görünmezlik yazdığını okudunuz. Evet. Ben bunu fesat maksatla değil de iyi niyetle düzeltmek isterdim. Yani ne bileyim zora düşmüş bir şeye veya... İnsanların yanlış anlayabileceği bir durumlarda müdahale etmenin ters göründüğü durumda veya abes kaçtığı bir durumda müdahale edip insanlara yardımcı olmayı denemek isterdim.
2: Sen anladın mı Şevval?
4: Ben anladım.
2: Neyse anlatsana bana.
4: İnsanlara iyilik yaparken görünmez olmak istiyor ki hani gözükmesin, muhtaç şey olmasın.
2: Mahcup olmasın. Evet, mahcup olmasın. Senin o kalbini diye ısırırım ben yani. Sen niye iyi niyetli olursun Fatih?
3: Yaşadığımız ortamdan dolayı bir şeyimiz de var. Mesela burada yabancılarla iç içeyiz. Onların arasında da yaptığın iyiliği ters anlayanlar olabiliyor. Ne bileyim yerden...
2: Almanlarda hani, böyle bir şey var mı Almanlarda? Bana iyilik yapma abi, falan mı diyorlar mesela? İyilik yapma bana diyor, öyle mi?
3: Şöyle caddede yürürken hani birinin bir şey düştüğünü görürsün. Sen ona eğilip yardım etmek maksadıyla alıp vermek istersin. Hı. Bunu bir Alman'a yapamazsın. Yani bunu önce sorman lazım.
2: Aa!
3: Yardım edebilir miyim?
2: Niye mesela sormadan ettim, kızıyor mu, niye yardım ettim mi diyor.
3: Ne bileyim, alıp kaçacağını sanıyor herhalde.
2: Manyağa bak ya.
3: Abi var ya.
2: Yani, ya poşetini taşıyor, elma düştü yere bir tane. Pardon, elmanızı alabilir miyim demek manasız yani, alırsın
3: yardım
2: ve verirsin.
3: Yardım edebilir evet miyim? Yardım edebilir miyim? Yani izin verir misiniz demen gerekiyor.
2: Allah aşkına yoksa işi gerçekten... gücü orada topla Türkiye'ye dön ya, kurban olayım. Ne yapıyorsun Almanya'da, ne yapıyorsun ya?
3: Kurul düzenimiz var abi.
2: Canını yerim ben senin. Fatih çok güzel bir adamsın. Bunlar rahatsız olmuş. Adamda Türk kanı var oğlum.
4: Evet.
2: Manasız geliyor çünkü. Olur mu lan böyle de? Direkt yardım etmen lazım.
3: Ben Türkiye'de yetiştim.
2: Eyvallah.
3: Büyük üstadların, radyolarımızın sizlerin sesiyle de...
2: Hani, eyvallah. Estağfurullah.
3: Radyo yayınlarını paylaşarak büyüdük, yetiştik. Gençliğimizi...
2: Gençliğimizi yedik diyecektim.
3: 28 yaşımda geldim ben buraya.
2: Şu an yaş kaç?
3: Şimdi 45 oldu.
2: Eyvallah. Uzun uzun ömürleriniz olsun inşallah.
3: Kopmamaya çalışıyorum. Kaçırdığımız yayınları podcastlerden sürekli dinliyorum.
2: Teşekkür ederiz efendim. Var olun. Almanya'ya çok selam ediyoruz. Saygılar. Türkiye'ye gelirseniz bekleriz Fatih abiciğim. Çok öpüyorum.
3: Mutlaka aklımda yerinizi biliyorum. Birkaç tane tatlıyla çikolatayla gelmeyi
2: düşünüyorum. Direkt kendiniz gelin. Kendiniz gelin yeter. Var olun efendim. Çok,
3: i̇nşallah.
2: Çok mutlu ederiz. Akstar roluyoruz. Almanya'ya selam ediyoruz.
3: Ben de selamlar yayınlar diliyorum. Umut hocamı da görürseniz ona da selamlarımı iletin lütfen.
2: Çarşamba ileteceğim, söz. Görüşürüz. Var olun efendim.
3: Kendinize iyi bakın.
2: Eyvallah. Ne güzel bir adamdı. Tuğçe Hanım, Evet. 30 saniyem kaldı. 30 saniyem kaldı. Size teşekkür etmek istedim. Fidan bağışında bulunmuşsunuz. Nereden çıktı kız? Allah seni iyi yapsın işte.
1: Daha arada zaten gönderiyordum ben size. Daha önce de göndermiştim.
2: Öyle mi? Çok teşekkür ederim efendim.
1: Evet,
2: çok güzel işiniz.
1: Arada yazıyorum.
2: Eyvallah.
1: Görmüyorsunuz.
2: Eyvallah. İyilik yapmış Tuğçe Hanım. Fidan bağışında bulunmuş. Belgeleri de göndermiş. Gördük belgeleri. Çok zarifsiz. Teşekkür etmek istedik efendim. Biz de size bir Alem Efendim tişörtü gönderelim. Kabul edin lütfen, olur mu?
1: Şöyle, ben geçen sene sizden istemiştim, göndermiştiniz. İhtiyacı olan birine benim yanıma göndermiştim.
2: Tamam, geçen sene kazanmış. Tamam. Tuğçe Hanım, evet. O zaman hakkını bir dinleyicime vereceğim, tamam mı?
1: Olur. Ama sizden bir şey rica etmiştim ben en son konuşmamızda.
2: Buyurun.
1: Beni sabitleyin demiştim.
2: Ya burada bir sistem değişti Tuğçe. Burada bir sistem var. O değişti. Sabitleyemiyoruz artık. O iş gitti. Ama hafızamıza kazıdık siz efendim. Hiç merak etmeyin Tuğçe Hanım. Siz oturmuş.
1: Daha önce konuşmuştuk zaten. Hatta en son size demiştim, böyle hani dua etmiştim size, hatırlıyorsunuz.
2: Eyvallah.
1: İyi ki varsınız. Sağ olun.
2: Siz de efendim.
1: Huzurunuz ve yaşlarınız olsun her zaman.
2: Fidanlarımız büyüsün olsun. İnşallah. Ormana dönüşsün. Görüşürüz. Var olun. Hoşçakalın efendim.
1: Rica ederim. Peki tam bir şey daha söylemek istiyorum. Ben sonra size nasıl hatırlatabilirim bir daha yazdım.
2: Ben anlarım kız, merak etme.
1: Ama görmüyorsunuz mesajlarımı.
2: Kız milyon tane geliyor buraya, nasıl görüyorsun? Hadi sürem kalmadı. Kapat. Efendim?
1: Babaanneme de alıştırdım sizi. Geçen gün yayınınızı dinledik. Rüyalarla ilgili bir şey vardı konu. Az önce onu soruyor. Rüyalar ne oldu acaba diye.
2: Ellerinden öpün benim yerime. Beni birazdan kovacaklar. Reklama gitmem lazım. Tamam, Tuğçe evet, hadi öpüyorum. Dedim. Var ol.
1: Sabah
2: sevgilerim inşallah. Var ol, tamam. Acil araya gidiyorum, sonra geliyorum.
5: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil, devam edecek.
6: Mayıs'ta ETS tatilimi en sevdiğim. Yazın ilk güneşi, sezonun ilk denizi Ege ve Akdeniz'de seni bekliyor. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar ve oteller hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: Reklam.
7: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Bu özel avantajla 4 adet ayakta tedavi ve limitsiz yatarak tedavi teminatı sizi bekliyor. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
8: Türkiye Sigorta, gücü adında.
9: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
10: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.

0: Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle. Migros Yemek. Migros uygulamasında.
1: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
2: Evde bir Boyner havası. Şimdi Boyner'den yapacağın bayram alışverişlerinde Hopin'deki hediye paracıklarla 2000 liraya kadar daha az öde. Üstelik bonusa özel 7500 lira ve üzeri alışverişlerde 1000 lira Boyner bonus kazanma fırsatıyla. Son gün 31 Mayıs. Hemen Boyner'e gel, alışverişe başla. Detaylar boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında.
3: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
4: Tatil budur hissi.
5: Hyundai test sürüş günleriyle bayram erken başladı. 9-17 Mayıs tarihleri arasında Hyundai showroomlarına gelin, Hyundai modellerini test edin. Mayıs'a özel fırsatlarla bayram coşkusunu erkenden yaşayın.
6: Getir Büyük'te fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün Getir Büyük'te altılı Sehpak kağıt havlu 90 lira, 2 kilo Süt Aş Yoğurt 100 lira. Zamanlı ve cebini düşünenlere... Getir.

0: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
1: Ben QNB'ye geçiyorum.
2: Reklam. CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam ediyor.
3: Etmiyor, sonuna geldik, bitiriyoruz. Güzel bir hafta sonu diliyorum sevgili dinleyenler. Uğur Derin Dondurucu'nun kampanyasından çok kısa bahsedeyim, hatırlatayım size. Bayram özel kampanyası var Uğur'un. 9.990 liradan başlayan fiyatlarla, üstelik bir de peşin fiyata da 9 taksit avantajıyla 7 yıl garanti fırsatı da var Uğur'da. Daha geniş hacim, daha güçlü performans, daha uzun ömürlü kullanım için Uğur'u tercih edebilirsiniz. Bir Uğur bayi, Uğur'un sosyal medya hesapları, web sitesi, hepsine bakabilirsiniz. Kendilerine de selam ederiz. Özellikle Ahmet Aysan'a ve ekibine saygılar. Var olsunlar. Şevvacığım teşekkür ederim.
4: Ben teşekkür ederim.
3: Sen pazartesi buradasın herhalde.
4: Ben buradayım.
3: Siz yeni mi başladınız?
4: Ben yeni başladım.
3: Normal tabii. Sevgili Şevval bize sidekicklik yaptı, sağ olsun, karşımızdaydı. Biz yanımızda olmasını tercih ederdik. Fakat bizi karşısına alarak büyük bir yanlış yaptı. Kıymetli dinleyiciler, bir tişört vermem gerekiyor. Çünkü az önceki dinleyicimiz biraz şey çıktı. Ne derler ona?
4: Alçak gönüllü.
3: Öyle diyelim, tok çıktı da diyebiliriz. Tokmuş yani. Bende var zaten dedi. Geçen sene kazandım. Sticker alacaktı, haberi yok. Geçen sene sticker yoktu çünkü.
4: Evet.
3: Onun yerine bir soru soracağım. Doğru cevap veren dinleyicimize vereceğim. İlk doğru cevabı veren dinleyicimize vereceğim tabii bunu. Onu söyleyeyim. Şimdi WhatsApp'tan yazmanızı isteyeceğim. İlk doğru cevap veren dinleyicimiz kazanır. Hazır mısınız? Soruyu söylüyorum efendim. Çok basit bir tarih sorusu soracağım sizlere. Çok basit. Öyle basit ki hemen bileceksiniz efendim. Hemen. İstanbul'un fethi hangi güne denk gelmiştir? Soru bu. Haftanın hangi gününe? Ben kaçıyorum. Sürem kalmadı. Çarşamba günü görüşürüz inşallah. Sosyal medyada radyonuzu bulun. Alem FM Com. Ben de Fatih Yıldırım Com TR. Çarşamba görüşürüz ve unutmayın, yarın kalan ömrünüzün ilk günü. İyi akşamlar, saygılar.
2: Bu programı kaçırdım diye üzülme. Tekrarı yarın alemfm.com podcastlerde. CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçlar Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değiliz sundu. Reklam.
5: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam Net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
6: Kazancım net, Sigortam Net.
7: Getir Büyük'te fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün Getir Büyük'te altılı Sehpak kağıt havlu 90 lira. 2 kilo Süteş yoğurt 100 lira. Zamanlı ve cebini düşünenlere...
8: Getir, bir mutluluk getir.
9: Sıradaki şarkı...

ise 25.950 lira. Kurbanınızı yaklaşık 16-20 kilogram ve sakatatsız olarak kapınıza kadar teslim ediyoruz. Deri ve sakatatların hayır kurum bağış belgelerini de kurbanınızla birlikte size ulaştırıyoruz. Güvenilir kurban Migros mağazaları ve Migros uygulaması.

0: insan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
1: Ticari araçta takas fırsatı. Aracını yenileme zamanı geldiyse çözüm Fiat Professional'da. Doblo, Scudo, Ducato ve Ulisse modellerinde %0 faizli kredi ve %5'e varan takas desteği Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
2: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
3: Akıllı telefonlardan küçük ev aletlerine, tabletlerden kişisel bakım ürünlerine, televizyonlardan dizüstü bilgisayarlara binlerce teknolojik ürün MediaMarkt'ta. Son gün 19 Mayıs. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de. MediaMarkt.
4: Aracını Tring satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü TringSat'la bir dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
3: Evde bir Boyner havası. Şimdi Boyner'den yapacağın bayram alışverişlerinde Hopin'deki hediye paracıklarla 2000 liraya kadar daha az öde. Üstelik bonusa özel 7500 lira ve üzeri alışverişlerde 1000 lira Boyner bonus kazanma fırsatıyla. Son gün 31 Mayıs. Hemen Boyner'e gel, alışverişe başla. Detaylar Boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında.
5: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimler ve üretkenlik için incelikle tasarlandı. Zarif, hafif, etkileyici. Casper Pet H10.
6: Anneler gözü kapalı Sütaş yoğurdu koyuyorsa sofralara, bizlere de daha çok sofrayı Sütaş yoğurtla buluşturmak düşer. Sütaş yoğurt, yoğurt severlerin güvendiği yoğurt.
7: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel, hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
8: Reklam.
9: Bir kart hayal edin. Saatte bir kendi güvenlik kodunu değiştirecek kadar teknolojik. Yılda 6000 lira ekstra bonus kazandıracak kadar cazip. Bonus Platinum Dinamik. Herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmadan saatte bir otomatik olarak değişen güvenlik koduyla içinizi rahatlatır, yılda ekstra 6000 liraya varan bonus kazandırır. Bonus Platinum Dinamik. Türkiye'de bir ilk. Hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
8: Saat 20. Bu bir reklamdır.
10: Ah, çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
11: İyiyim, teşekkürler. Siz iyi misiniz?
10: İyiyim, iyiyim. Ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
11: Allah'tan.
10: Sigortadan hallederiz.
11: Sigortadan halledemeyiz.
10: Niye halledemeyiz?
11: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
10: Ama?
12: Ama dememek için ama sigorta.
8: Bu bir reklamdır.
13: Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Kredi kartı ve banka kartını tek kartla birleştiren Bankkart'ın ayın sektörü özelliğiyle her ay farklı bir sektörde daha fazla Bankkart lira kazanabilirsiniz. Detaylar

0: Merhaba, ben Derya Oğlu.
1: Hani çok sevmiştin, hani sen beni, ay ay ay ay.
0: Yeni şarkım Hani'nin sözleri bana, müziği Asil Gök'e, düzenlemesi Asil Gök ve Görkem Oker'e ait. Şarkı aslında kendi ismini doğurdu. İçinde o kadar çok Hani'yi barındıran şey vardı ki başka bir isim olması kaçınılmaz oldu. Yeni şarkım Hani şimdi Alem FM'de. Alem FM, cümle alem burada.

Merhaba, ben haber Matiz. Ara sıra gel bize gel. Dağlıyorum olaysız şarkım. Şimdi

bir bak, düz beşerim dedi hayat, düzleşelim.

0: Saat 22. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Adım Serdar Gökalp. Virüs dağıldıktan sonra kurtulanlardan biriyim ve İstanbul'da yaşıyorum. Tüm frekanslardan yayın yapıyorum. Her gün akşam saatlerinde yayında olacağım. Güneş batmaya başladığında. Eğer duyuyorsanız, eğer beni duyan birisi varsa, saklanacak yer sağlayabilirim. Güvenlik sağlayabilirim. Yiyecek içecek sağlayabilirim. Eğlence sağlayabilirim. Eğer beni duyan varsa, kim olursa, lütfen, yalnız değilsiniz.
2: Sarıyer Kola, Serdar Gökalp ve Serdar yayındayız sunar.

Yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo. Gibi gibi gibi gibi gibi gibi gibi gibi gibi gibi git. Gibi gibi gibi gibi gibi. Hanımlar beyler, herkese iyi geceler dilerim. Burası Alem FM. Ben Deniz Serdar Gökal. Haftanın son programıyla karşınızdayım. Dayım dayım dayım. Hemen 22 mesajına bakıyoruz. Saatler 22'yi gösterdiğinde bize ilk mesajı kim göndermiş?

İyi geceler Serdar. Bu geceki yayın bisikletçilere gelsin. Bisiklet kullanan herkese armağan edelim demiş efendim. Adem'i kontrol etsin. Bisikletçilere gelebiliyor mu? Bisiklet kullananlara daha önce armağan etmiş miyiz? Bir kontrol etsin, bana bir su haber versin efendim. İyi akşamlar. Şu anda 11 Mayıs 2026 yayınını podcast'ten dinliyorum. Selamlar. Merhabalar. Selam ederim. Nasılsınız?

Aa, ben hiç şüpheye düşmedim. Daha önce bisikleti olanlara gelmiş, bisikletçilere gelmemiş demiş Adem. Tamam, ikisi de neredeyse aynı şey. Geçiyoruz. Bir dakika dur o zaman. Diğer 22 mesajına bakmam lazım. Ben bisikletçilere gelmemiştir diye geçtim çünkü bunu. Pardon. Selam. Evin ya da iş yerinin anahtarlarını devamlı bir yerlerde unutanlara gelsin demiş efendim. Ademciğim bir kontrol et. Evin ya da iş yerinin anahtarlarını devamlı bir yerlerde unutanlara. Bu benim diyeceğim ama ben anahtar taşımıyorum. Sırf bu sebepten dolayı. Sırf bu sebepten dolayı taşımıyorum anahtar. Ben kıtlamıyorum.

Evin ya da iş yerinin anahtarını unutanlara gelebilirmiş değerli dinleyenler. Gelebilirmiş. Evin ya da iş yerinin anahtarını unutanlara gelebilir. Tamam. O zaman günün konusunu buna uygun seçeceğim. Hadi bakalım.

Bayılıyorum bu at sesine. Bunu bir dinleyicimiz gönderdi de bize. Değerli dinleyenler, devamlı unuttuğumuz şeyler. Ama öyle alet edevat eşya işte eşyadan bahsediyoruz. Olur mu? Maldan mülkten.

bahsediyoruz. Öyle işte kendimi unuttum, benliğimi unuttum falan. Çok tatlısınız ama okumam. Devamlı unuttuğumuz şeyler bize vay be dedirtenlere canlı yayında bir adet Alem FM tişörtü hedaye. Sevgili dinleyenler 0536 901 8902, 0536 901 8902. Devamlı unuttuğunuz şeyler sevgili dinleyenler, devamlı unuttuğunuz şeyler, neyi nerede unutuyorsunuz? Ben işte dediğim gibi yani anahtar unutmaktan şey nasıl söyleyeyim, taşımıyorum artık yani. Yok, ben anahtar taşımıyorum. Mesela ehliyeti devamlı unutmaktan, ki bir sefer ceza yemişliğim var. Ehliyeti devamlı unutmaktan arabadan çıkartmıyorum mesela. Ben araba kullanıyorsam araba. Motor kullandığım zaman çok zorlanıyorum mesela. Hani ehliyet devam üstümde olması lazım ya. Arabaya gidiyorum, onu alıyorum falan filan, bir zorluk yani. Neyi nerede unutuyorsunuz ya da neyi nerede unuttunuz da olabilir bak. Neyi nerede unutuyorsunuz, neyi nerede unuttunuz da olabilir sevgili dinleyenler. Buyurun yapıştırın. Tarkan bir şarkı söylesin. O arada mesajlar bir toparlasın kendini. Haydi bakayım.

0: Bakalım neyi nerede unutuyorsunuz? Muhammed yazmış bizim. Bir keresinde otobüste telefonu unutmuştum. Dönüp aldın mı? Ne oldu? Halı sahaya giderken kramponu. Arabayı park ettiğimiz yer. O, al benden de o kadar. Var ya telefona gireyim 100 tane filan arabayı park ettiğim yerin fotoğrafı vardır. Yani. Bende bir de şey oluyor. Kiralık araba kullandığım zaman... lan şimdi bir şey olur. İneriz aşağı arabayı çekmiş olurlar. Plakayı bilmiyoruz falan diye. Garip garip arabaların plakaları da var bende. Onları da çekiyorum mesela. Telefon her yerde unuturum genelde. Kendime yapılan kötülük ya abicim bu değil olay bu. Çok tatlısınız da bu değil olay. Bu değil. Bunu günlüğünüze yazın ne olur bana yazmayın lütfen. Lütfen. Üyeliğimi iptal ettirdim. Cihazları geri götürmem gerekiyor. 50 gün oldu her gün unutuyorum. Gündüz yayınında dinleyiciye verdiğim müjdeyi size de vereyim. Pazartesi günü eve gelip fiber modem bağlıyorlar. Bütün sokağa kazdılar her yer. Bütün mahallede var ya o biçim havam oldu biliyor musun? Bizim sokakta fiber yoktu biliyorsun. Hani vallahi yalan yok yani sayemde geldi yani fiber. Bütün dairelere mahallelere falan geçtim. Yan binaya ön binaya arka binaya falan hepsine fiber çektirdim yani. Vallahi çektirdim yani söyleyeyim. Havam büyük oldu. Kim görse Serdar'cığım Allah razı olsun. Yayınları dinliyoruz falan filan diye. Sağ olun. Çok. Teşekkür ederim. Sağ olun. Var olun. Pazartesi takılacak. İnşallah kopmadan şey yapmadan. Sözüm söz ama. Ne dedim? Ya iptal ya dedim bunu halledin devam edelim dedim. Halledildi. Devam ki sevgili dinleyenler. Halledildi devam ki. Gelişmelerden haberdar edeceğim sizi. Pazartesi günü bağlıyorlar inşallah. Açılması falan filan. Herhalde bayrama... Dünyanın 5G'ye geçtiği bu günlerde ben de herhalde fibere geçmiş olurum diye düşünüyorum. Herhalde düşünüyorum. Anahtarımı hep bir yerlerde kaybediyorum. Bu yüzden ailem bana bir konum cihazı aldı. Ben de kullandım. Bir gün geldi aletin şarjı bitti. O gün değiştirmeye gidecektim ve bilin bakalım ne oldu. Yine unuttum. Değil mi? Yine unuttum. Eskiden ıslıkla öten anahtarlıklar vardı hatırlıyor musunuz onu? Yapıyordun. Filan ötüyordu böyle. Ama belirli bir mesafeden alıyordu. Şey. Islık sesini. Bakayım. Dur bakayım. Bizim çok yaşlı bir komşumuz vardı. Bugün Instagram'dan mezar taşını gördüm. Aile grubuna ya ne zaman öldü diye sordum. Gruba öldüğü bilgisini ben vermişim. Konuyla ne alakası var efendim? Tövbe estağfurullah. Bize niye kara haberi verdiniz? Allah rahmet eylesin. Başınız sağ olsun. Tam konuya gireceğim şarj %2. He şarj etmeyi unutuyorum. Leblebeden leblebiyi anlarım ben. Bir şeyler almaya mutfağa gidip alacağım şeyi unutup geri döndüğüm çok olur. Aldığım borçları ödemeyi unutuyorum demiş efendim. En sevdiğim insan tipi. Valla aldığını buldu zanneden yani en sevdiğim insan tipi. Arayalım bakalım. Niye unutuyor? Bazıları var biliyorsun mesela. Senin onlardan aldığın borç senin onlara verdiğin asla borç değil. Onlar hep böyle bir yerlerden bulur bir şey bulup mahsuplaşırlar yani onlar. Sen mesela alırsın mesela 1 lira alırsın. O 1 lira borçtur. Sen 1 lira verirsin mesela. Beklersin yok beklersin yok. Ya sonra istersin dersin ki ya ben sana 1 lira vermiştim yani borç ver. Oğlum öyle olur mu? 2019 yılında şeyden Şile'den geliyorduk. Ben şey aldım ya orada onun karşılığında. Ben ona saydınız zannettim ben onu. Aha. Bu tilkiler var ya bu tilkiler. Eskiden sadece kümese giriyorlardı. Vallahi billahi şimdi hayatımızda var. Konu nedir Serdar'cığım? Merhaba dinleyiciğim. 0536-901-8902'ye devamlı unuttuğunuz şeyleri yazabilirsiniz ama eşya. Alo merhaba.
1: Merhabalar.
0: Normalde eşya ama hani arayalım da ibritlik bir telefon. Sana ağzımıza ne gelirse söyleyelim diye aradım seni.
1: Allah razı olsun.
0: Aldığın borçları ödemeyi unutuyorum yazmışsın doğru mu?
1: Evet doğrudur.
0: Samimi miyiz? İstediğim gibi konuşabilir miyim seninle?
1: Evet.
0: Seni tilki seni. Seni gidi seni. Kimden alıyorsun da unutuyorsun?
1: Ne bileyim arkadaşlarımdan.
0: Hiç ödemiyorsun yani doğru mu?
1: Yok ödüyorum ama hatırlatıyorlar öyle ödüyorum.
0: Hatırlatmasalar hiç ödemeyeceksin yani.
1: Bazen tabii dalgınlıkta unutuyorum.
0: Peki unutup borcun zaten olan birinden gidip borç istediğin oldu mu şu zamana kadar?
1: Tabii.
0: Ne diyorlar mesela?
1: Önce aldığını öde diyorlar.
0: Önce aldığını öde diyorlar.
1: Aynen. Sonra onu ödeyip bir daha ödüyorum.
0: Valla kardeş çok şey derim de sana yayındayız yani. Neredensin ya. Sen?
1: Kocaeli İzmit'te.
0: Kocaeli ne iş yapıyorsun abicim?
1: Şu an işsizim.
0: He zaten konuda anlamam lazımdı tamam anladım. Tamam. Tamam. Var mı bir bayram planı filan?
1: Köy. Başka bir şey yok.
0: Köy mü? Neresi? Köy neresi?
1: Köy Akçaova.
0: Akçaova. Ha, köyde de var yani yer.
1: Tabii ki var.
0: Bunlar hep böyle oluyor zaten sevgili dinleyenler. Vallahi yani bu rahatlar. Bu rahatların evi var, köyü var, yazlığı var, helikopteri var bu rahatların.
1: Yok yok yok, ben de onlara yazlık yok.
0: Köy yazlık gibidir canım bence.
1: Ya, öyle tabii canım. Ha, sen iş için gidiyoruz genelde.
0: He tabii. Şu senin rahatlığının var ya vallahi, yüzde bire bizde olsa keşke kardeş. Vallahi
1: fındıklar var, fındıkların peşine gideceğiz mecbur
0: tabi. Fındıklar satıyor. Şu an birine borçlu musun acaba? Şu an var mı birine borcun?
1: Yok, bitirdim borçlarımı. Allah'a şükür hiçbir şey yok.
0: Ya bırak bu işi, unutmuşsundur sen, vardır.
1: Yok yok, herhangi bir borcum yok şu anda, Allah'a şükür.
0: İyi hadi bakalım, tamam abi, kolay gelsin. Görüşemezsek şimdiden iyi bayramlar.
1: Sağ olun, iyi
0: bayramlar. Sağ olun, teşekkür ederim abi, var olun, sağ olun. Thank you. Dayım yengemi tarlada unutmuştu. Tamam canım, kendi unuttuğunuz şeyler. Kendi unuttuğunuz şeyler yani. Oh, başka bir şey yok. Aşağıtının al bakalım, gençliğimiz 45'liğinde yakalamış olduğu başarıyı bu 45'liğinde de bizler beraber yakalayabilecek mi? Burası Amerika'nın çok dinlenen yabancı müzik istasyonu. 97.5 6789 10 FM. Amerika'nın bir numarası.

Abi iyi akşamlar, ben esnafım. Sabah işe giderken hanım sağ olsun sefer tasını yiyecek hazırlıyor. Akşam getir ama sefer tasını diyor. Her seferinde unutuyorum demiş. 13 yıllık kuryeyim. Her gün powerbank'i evde unutuyorum. Ne zaman lazım olsa şarjda evde 5 tane power full dolu yanımda yok. Bana da çok lazım oluyordu. Gittim motora USB çıkışı taktırdım. Yoktu, normal fabrikasyonunda yoktu. Gittim taktırdım abi. Kafam rahat etti. Vallahi. Işığım ışığı falan şarj ediyorum ondan. Abi bir yere gidiyoruz, ışık lazım oluyor. Tam takacağım, şarj yok. Hadi buyur. Ama bir şey var. Hani hızlı şarjı icat etti galiba motosiklette. 5 dakikada her şeyi şarj ediyor yani. Su içmeyi unutuyorum demiş bir dinleyicimiz. O zaman günün su saati bu olsun. 22.38. Herkes bir bardak su içsin lütfen. Lütfen. Pazar günü şaka var mı? Vallahi altyapısını yaptım. Bir tanesini bugün yayından sonra saat 1 gibi falan arayacağım kayıt için. Hani öyle bir çalışma var. Şakayı bana paslayanla öyle bir çalışma yaptık. Bir tanesini de yarın saat 3'ten sonra arayacağım. Ama bugün gece aradığım olursa şayet, yarınkini aramam. Onu bayramdan sonraki haftaya bırakırım. Şu anda yayınlayabileceğim bir şaka yok. Ama pazar günü şaka yayınlayabilmek için canla başla elimden geleni yapıyorum. İki tane malzemem var elimde. Bir tanesi bugün saat 1'de arayacağız. Hani yayın bittikten sonra çıkmayacağız stüdyodan. Şaka çekimi var çünkü. İnşallah olur. Eğer olmazsa öbürküsünü de yarın, yani cumartesi günü öğleden sonra arayacağız. Ama inşallah bugünkü olur da yarın öğleden sonra ya kalmaz iş. Çünkü olursa onun işte kurgusu, montajı, işte isim sansürü, oyu buyu falan, olanı olmayanı falan çıkartmak, o birazcık sürüyor. Şakayı yapmak sorun yok. Şaka dinlediğiniz kadar da oluyor. Hani canlı ve organik, yani gerçek şaka olduğu için şaka hani 15 dakikaysa o şaka 20-25 dakika falandır. Biz aradaki bazı özel bilgileri şey yapıyoruz, siliyoruz. Bazı gereksiz muhabbetler var, onları alıyoruz falan. Onlara da takılan var mesela. Hani dolandırıcılar galiba beni çok iyi takip ediyorlar. Herif şey diye eleştirmiş beni. Karşı tarafın TC'sini niye sansürlüyorsunuz? Ya şimdi buna şimdi cevap vermeye değmez ama. Hani yazıyor ya orada. Orada kalıyor ama onun. Yazdığı kalıyor orada, anladın mı? Öyle demiş herif. Karşı tarafın TC'sini niye sansürlüyorsunuz ki yani? Bu şaka sahte ya bu. Sansürlemeyin. Lan neyin peşindesin oğlum? Şirket mi açacaksın insanların üstüne? Neyin peşindesin yani? Arabaya benzin almayı unutuyorum. Hayatımda yani siz hayatta diye başlayayım, hayatımda değil. Benzin parası vermeden, yani parantez içinde, bedava benzinle benden başka yolda kalanınız var mı acaba? Bedava benzinle, hani para vermediğim benzinle. Test araçlarını test etmiş olduğum tarihlerde, hani bize gönderilen bu test araçlarında aracı test edin diye taşıt tanımalar oluyor test araçlarında. Biz de işte testten önce fulluyoruz. Abi bir araç gönderdiler, yarım depo var. Nereye gittim hatırlamıyorum. Bir yerden uzun yol denemesi yapacağım. Hani fabrikayla paylaşacağım verileri. Normalde arabalar çıkmadan önce işte ben ve benim gibi arkadaşlar, hani biz öyle çekip YouTube'a paylaşan şeylerden değiliz sevgili dinleyenler. Biz söyleme say pilot olduğumuz için biz YouTube'dakiler pilot değil, onlar otomobil videosu çeken insanlar. Hani bize fabrika verilerini test ettiriyor adam. İşte fren mesafesini falan filan test ediyorum ben. Abi vallahi hatırlamıyorum. İznik civarında bir yere gittim. İşte 70 kilometre sabit hızla ne kadar yakacağına bakacağız arabanın. Yanımda da bir arkadaşım var. Aynı zamanda o firmada da çalışıyor. Yani ışık yanıyor. Sadece benzinciye girip fulle diyeceğim. Bu kadar, başka bir şey yok. Dur şuradan alırız, dur buradan alırız, dur şuradan alırız, dur buradan alırız, dur şuradan alırız, dur buradan alırız. Bedava para vermeyeceğim benzinle benzinsizlikten yolda kaldım ben. Utancımdan adamları da arayamadım. Gittim çekici çağırdım da benzinciye çektirdim arabayı. Utandım çünkü, ne diyeyim adama, diyeceğim ki yakıttan yolda kaldım diyeceğim. Adam diyecek lan para vermiyorsun, pul vermiyorsun, niye almadın diyecek yani. Utancımdan. Bir firmayla da bir şey oldu, küstü bana. Koca otomobil firması küstü bana. Sebebi de şu, bana araba göndermişler test için. Onun da şeyini deneyeceğim, bagaj hacmini falan deneyeceğim. Sonuçta biz memlekette kullanıyoruz abi arabayı. Pazara da giderken arabanın arkasına dolduruyoruz değil mi? Pikniğe de giderken, yazlığa da giderken, köye kanefe götürürken, evdeki eşyaları götürürken falan. Bunları hep aracımızla yapıyoruz biliyorsunuz yani. Buna benzer bir şey istediler benden, işte bagaj hacmiyle alakalı bir video çeker misin falan diye. Tabii dedim. Adam arabayı göndermiş. Baktım arabayı getiren kardeş şey, çay içiyor stüdyoda. Hoş geldin, nasılsın? İyiyim abi, siz nasılsınız falan. Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Afiyet olsun. Var mı başka bir isteğin? Yok abi, ben buradayım falan. Ya otur tamam, bize zararın yok da niye buradasın?
Abi saat 8'de arabayı başkasına vereceğiz dedi. Saat 6. Saat 6. 8'de arabayı başkasına vereceklermiş. Bana 2 saat için teste göndermişler arabayı. Bak bak bak. Bak koca firma. Koca firma. Adını söylesem ya o mu dersin bana. Dedim ki teşekkür ederim, ben bu şekilde çalışmıyorum dedim yani. Şimdi arabayı bana bırakacağım, ben ne zaman başlayacağım bilmiyorum. Garaja koyacağız. Yarın müsait olursam yarın çekeceğim. Pazar olursam pazar. Olmazsam haftaya. Biz size haber vereceğiz dedim. Ya abi akşam 8'de dedi arabayı başkası bekliyor dedi. Ben böyle çalışamıyorum dedim. Koca firma küstü bana. Koca firma küstü bana, küstü. O günden sonra o firmanın arabalarını denemedim ben. Çünkü göndermediler. Küstü bana yani. Oğlum 2 saate ben otoparktan çıkamıyorum. Senin arabanı nasıl deneyeyim ben? Bir de göndermişsin 3 silindirli araba. Zaten gitmeyecek. Yani. Vallahi ya. Birinin İstanbul trafiğini bu otomobil sektörüne anlatması lazım. Yalan mı söylüyorum? Bazen 2 saatte gerçekten otoparktan çıkamıyorsun ha. Ben 2 saatte arabayı deneyeyim. Videosunu çekeyim. Yazısını yazayım. Paylaşayım. Sana bilgi vereyim. Lan bunları 2 saatte yapabiliyorsam hiç aklına gelmiyor mu? Ben hala nasıl dünyada yaşıyorum? Sence niye uzaylı değilim ben? 2 saatte. Küstüler bana. Selam, ben Belami. Kızlarımla seni dinliyoruz. Benim oyun arkadaşım. Kızlarımla seni dinliyoruz. Kızlara selam gönderir misin? Merhaba. Babanız benim oyun arkadaşım. Çocukluğumuzda bir akrabamız bayram ziyaretine geldi. Annemler sordu. Hani diğer küçük çocuk, o nerede diye. Bir önceki ziyaret ettikleri yerde uyumuş çocuk, orada unutmuşlar. Arabada çocuğun yokluğunu bile fark etmemişler. Nasıl yaramazsa çocuk. Bir kargaşa, cep telefonu vesaire yok tabii. Çocuk nerede vesaire, hemen ev telefonundan aradılar. Önceki gittikleri yeri herkes rahat bir nefes aldı. Yar bulama. Motokuryelere SRC belgesi zorunluluğu gelmiş. Bugün de son günmüş. Uzadı diye biliyorum ben. Dillendirmeyeyim ama bunu ilk defa bizim yayında duymuşsunuzdur. Hani motosiklet kullananlara şimdi linç yemeyelim ama... Ben bu çıkmadan önce biz çok söyledik bunu sevgili dinleyenler, çok söyledik bunu yani, çok söyledik. Biraz çünkü agresif. Bence normal araba kullananlara da gel, illa yük eşya falan taşımasına gerek yok. Bence bana sorarsan hani sağlık raporunu bilmem ama 6 ayda bir bizi diyorum, bak ben de işin içindeyim. 6 ayda bir bizi çağırıp bir psikiyatrın, bir psikoloğun, otur bakayım baba ne haber filan diye bence bir sorması lazım. Bence. Şimdi ben yayında ne dillendirsem bir seneye kalmaz oluyor. Şimdi bunu da dillendirdik. Olur bak bana yapıştırırsınız. Ama bana sorarsan bu. Sadece motosikletlere değil. Bu arada benim SRC'm var. Motosikleti ticari anlamda kullanmıyor olmama rağmen benim... Zannediyorum motorlu taşıtlarla alakalı bütün belgelere sahibim ya. Yarın uzaylı inse Amerikalılar gibi uzay mekiği bile kullanabiliyorum ben. Belgelerimden. Boş vaktimde devamlı ehliyet almışım ben eskiden. Devamlı.

Dün bankacı aradı, şirketin kaşesi lazım bir evrak için ama mutlaka kaşe lazım bak dedi. Üç defa falan söyledi. Bugün sabah gittim bankaya, gittim kaşeyi alabilir miyim dedi, unutmuşum. Abi bir şey unutmuyorum. Sabah evden çıkarken polis araması gibi üstümü başımı önümü arkamı her yerimi elleyip bakıyorum demiş efendim. Yerleri alsa gelse, duç gibi sar. Bundan yıllar önce Türkiye'ye arabayla gelirken benzinlikle hanımı unutup yola çıkmıştım. Allah'tan erken fark edip geri döndüm. Bilerek olabilir mi? Bilerek olabilir mi bu bilerek?

Ben de otomobil test yazıları yazmak istiyorum ben. Bunun için bir şey yapmaya gerek yok artık sevgili dinleyen. Artık kendi YouTube kanalınız olabilir. Kendi Instagram hesabınız olabilir. Kendi TikTok'unuz olur. Kendi Twitter'ınız olur. Hani herkes olmuş televizyon. Herkes olmuş bir medya kendi başına. Onun için kendinde yapabilirsin. Artık eskisi gibi değil. Ha ama hani ben bazen böyle şaka yollu diyorum ya, pilotuz canım biz falan diye. Şu an o kadar basit değilmiş. Döneminde bu pilotluk olayı da şöyle oldu. Ben drift dersleri aldım. Drift Akademi'de. O tarihte belirli bir şeyden aldıktan sonra internetten belirli bir ücreti vardı sevgili dinleyenlerim. Belirli bir ücretti bu sadece. Bir de galiba şey yurt dışı bağlantılı bir siteydi galiba. Hani birkaç yerde geçen, yani Avrupa ülkelerinde, dünyanın her yerinde bilmiyorum. İnanın ki bilmiyorum. Oraya belirli bir ücret yatırıyordun, bilgilerini giriyordun, almış olduğun eğitimin sertifikasını falan veriyordun. Belirli bir ücret de, o da hani dolar üzerinden miydi neydi? Bana da Drift Akademi'deki çocuklar yol göstermişti, onlar yardımcı olmuşlardı. O zaman basitti, hani internetten giriyordun. Ben söyleme sahip SRC'yi de reklam arasında aldım. O zaman basitti. Hani ilk pick-up'a geçtiğim zaman bana dediler ki pick-up kullanmak için SRC belgesi lazım. Bu sende var mı dediler. Bilmiyorum var mı dedim. Girdim baktım yokmuş. Nasıl alacağız dedim. Yine basitti. Ehliyeti belirli bir yıla kadar olanlar sadece harcını yatırıp alabilirler. Ehliyeti belirli bir yıldan sonra olanlar için bilmem kaç ay eğitim lazım falan dediler. Bu pilotluk belgesi lisansı için de böyleydi. Harcını yatırdık gel. Ama şu an o kadar kolay değilmiş o pilotluk belgesi. Bu bir. İkincisi, eskiden de, şu anda pek bir şeye de yaramıyor. Hani ben nerede olduğunu bile bilmiyorum açık konuşayım. Yani ben. Şu an. O eskiden de. Hani şimdi bende pilotluk belgesi var, sende yok mesela. Senin çektiğin video 10 milyon seyrediliyorsa pilot sensin kardeşim firmaların gözünde. Onun için öyle belgeydi melgeydi. Oydu buydu falan filan takılma bunlara yani. Artık kendin yapabiliyorsun YouTube kanalından, oradan buradan şuradan. Ama o tarih sadece dediğim gibi harcını veriyordun. Bu tarih öyle değilmiş. Birkaç arkadaşım baktı çünkü. Galiba o site de artık vermiyormuş. Yabancı bir siteydi herhalde ya. Bakayım bir. Çok, çünkü uzun zaman oldu. SRC de aynı şey. Ama SRC şeyden galiba, E-Devlet'ten. Evet, SRC galiba E-Devlet'ten. O da kapandı galiba. Hani o da, o tarih öyle bir kolaylığı vardı. Ehliyetin belirli bir yıla kadarsa öyle sınavsız, eğitimsiz sadece harcını yatırıp alabiliyordun SRC belgesini. Şimdi galiba ehliyet kaç yıllık olursa olsun şey yapman lazım. Bir kursa, eğitime meğitime falan gitmen lazım galiba. Galiba. Bilmiyorum. Hani öyle pilotluk belgesi falan deyince kimse Raikkonen zannetmesin bizi. Yani tabiri caizse. Başvuruyu yaptık. Parayı verdik. Belgeyi aldık. Bu kadar. Bu. Tabiri caizse. Açık olarak söylüyorum yani bu.

Şu an o belgeyi Türkiye'den alamıyorsunuz demiş efendim. Ne pilotluk şey mi lisansıdır? Türkiye'de alamıyor musunuz? Öyle mi harbiden? Vallahi bilmiyorum, ne dersen o ya. Seni yalancılım yani şu an. Şu an seni yalancılım, bilmiyorum.

Motokuryeler için SRC son gündü ama iptal oldu. Tarihin bir daha ne zaman olduğu belli değil demiş efendim. Şöyle bir bakayım, şeyle alakalı haber var mı? Bir saniye. Ben bugün gördüm. Tarihin uzatıldığını gördüm ama ne zamana kadar onu bilmiyorum. 2027'ye kadar uzatılacak deniliyor ajanslarda. Bak, uzatıldı değil, uzatılacak. Türkiye'de 1.3 milyon motosiklet kurye varmış. Türkiye'de 1.3 milyon. Her geçen gün daha da fazlalaşıyor şey, motosiklet kullanımı. Zannediyorum ki 10 sene sonra şu anki araba trafiği gibi şey, motor trafiği de olur herhalde. Zannediyorum. Motor alacaklara slim kasa tavsiye ediyorum. Slim, yani ince kasa. İnce. İnce. Postacı motoru gibi. Çok rahat edersiniz. Haberiniz olsun. Hani ben de bayılıyorum, evet, böyle çok güzel böyle 10 numara gözüken skuterlar var. Hani 600'lük makineler, 1000'lik makineler falan, çok iyi gerçekten. Çok güzel, çok güzel motorlar var. Özellikle son dönemin skuterları böyle büyük, hani heybetli, kaslı. Ama arabadan bir farkı yok artık trafikten dolayı. Bu sebeple hani kullanan bir adam olarak söylüyorum. Postacı moto, Kemal Sunal motosikleti var ya hani. O bir gazeteci filminde Kemal Sunal'ın bir motosikleti var, böyle incecik. Hani bisiklete motor takmışlar. İstanbul'da maalesef bu. Artık şekli şüklü bırakın. Gittiğiniz yere erken gitmek dünyanın en güzel şeklinden daha güzel bir şey. Sevgili dinleyenler, gittiğiniz yere erken gitmek. Önlü arkalı bir motosikletle bir arkadaşımla gidiyoruz. Hangi gün? Ya pazartesi ya da salı günü galiba. 400'lük bir skuter sahibi. Benim motorum 125'lik. Bisikletim motorlusu benimki. Motosiklet demeye bin şahit benimkine. Hani tercihim bu. Valla ileride yol ayrımında 7-8 dakika bekledim bizim çocuğu. Ne oldu dedim. Geçemedim oğlum ben aradan dedi. Ben de düşün yani, benim o kadar ufak ki. Orada ara olduğunun bile farkında değilim be. Oğlum ara yok ki, dümdüz geldim ben dedim. Sana bu motorla dümdüz tabii orası dedim. Orada anladım yani. Orada anladım. Dur bakayım şuradan. Ha, evet, 2027'ye kadar uzatıldı motosiklet SRC işi demiş efendim. Ama galiba bildiğim kadarıyla sadece ticari, yani kurye kullanımında. Özel kullanımınızda öyle bir SCR belgesi istenmiyor galiba. İsteniyorsa da beni alakadar etmez. Bende var. İsteniyorsa da bana ne yani, bende var. Ne kadar adiyim değil mi?

SRC belgesini sen yayında söyleyince almıştım. İyi ki de almışım, şu an galiba sınavla demiş. Vallahi ben reklam arasında aldım diyorum ya. Bana da dinleyici söyledi abi. Pickup için SRC belgesi alacağım. Nereden alayım, sürücü kursuna mı gitmeliyim falan dedim. Ehliyetin kaç yıllık dediler. Yılı söyledim işte. Şu an alabiliyorsun sınavsız falan dediler. Dinleyici. Bildiğim 10 şey varsa abartısız 8 tanesini siz öğrettiniz bana. Sağ olun, teşekkür ederim. Üstümdeki yeriniz çok, emeğiniz çok farklı yani, büyük. Parayı verdik, pilotluk belgesini aldık diyorsun da o kadar da kolay değil. Ya işte ben kolay görsem tabii ki değildir canım. Ben eğitim aldım. Yani ben niye kahkaha efektine bastıysam. Sağ olsunlar ama hani o tarihte benden drift pilotluğu için hani eğitim parası yalan yok almadılar yani. Bu çocuk yetenekli gelsin dediler. Şu an nerede yapıyorlar bilmiyorum. Benim katıldığım, benim eğitim almış olduğum zamanlarda Olimpiyat Stadı'nın otoparkında yapılıyordu. Gayet müsaitti. Zaten kocaman bir alan. Dubalarla, lastiklerle parkur yapılıyordu oraya. Olimpiyat Stadı'nın otoparkında alıyorduk biz drift derslerini. Gösteriler falan da öyle yapılıyor. Orada yapılıyordu. Şu an hani konudan çok uzak. Pilot olduktan sonra, yani belgeyi aldıktan sonra çok uzaklaştım. Demek belgeyi alana kadarmış. Çok... O tarih orada yapılıyordu. İnternetten bakabilirsiniz bilgilerine. Yoksa yok öyle. Hani diyorum ya kolaydı falan diye. Eğitimi almadan zaten hani o eğitimi alıyor. Sana oradan bir belge, sertifika veriyorlar. Onunla başvuruyorsun. Yoksa öbür türlü istediğin kadar para ver. Alamazsın yani. Olmuyor. Havayı dağıtayım. Hemen havamı dağıtayım. Siz de dinleyeceğiniz radyocunun helikopteri olsun istemez misiniz? Ben isterim ya. Ben mesela radyo dinleyicisi olsam benim dinleyeceğim radyocunun jeti olsun isterim. Siz niye istemiyorsunuz arkadaşım? Sağda solda dillendirin ya bunu. Düşünsene yani öyle hava attığını. Ben akşamları bir radyocu dinliyorum var ya, adamın jeti var ya falan diye. Yani sağda solda böyle.

Söyleyin be kardeşim ya. Söyleyin ya. 125'lik mi motor alsam, 150'lik mi? Hanımla gitmek için. Valla hanım varsa alma abi. Sonra benden duyuyorsunuz, gidiyorsunuz, bir şeyler alıyorsunuz. Gündüz yengeler arıyor, beni fırçalıyor. Kocam sen...

Eskiden sağ olsun be, çocukları getirirler. Çocuk sizi özeniyor. Ne yapıyor bana özenip? Sabahlara kadar oturuyor. Ben sabaha kadar oturuyor muyum sence? Sence oturuyor muyum yani? Özeniyor çocuk, sizi özeniyor yani. Oğlum gece 1'de yayın bitiyor zaten. Bir, ikincisi çocuk bana özeniyorsa gitsin mühendis olsun. Gelsin radyo programı yapsın. Gitsin mimar olsun. Ne bileyim, sinema filmi yazsın filan çocuk bana özeniyorsa. Yani ne bileyim, gitsin pilot olsun. Başka, gitsin doktor olsun, avukat olsun. Çocuğum niye oturuyorsun? Serdar Gökalp'e özel. Allah'tan o çocuklar büyüdü şimdi, büyüdü. Allah'tan o çocuklar büyüdü. Hepsi de astronot oldu ya zaten. Allah'tan büyüdü yani.

O da öyle. Geçen gün galiba bir hanımefendi fırçaladı beni. Kocam sizden özendi, eve bilgisayar aldı filan diye. Ne yapsın, bara pavyona mı gitseydi yani? Bilgisayar almış, dizinin dibinde oturuyor işte. Yani. ATV pişmanlıktır. Hatta arabadan daha çok trafik çekiyorsunuz. Antalya'da bile öyle. İstanbul'da düşünemiyorum demiş. Bilemedim. Yani bilemedim. ATV kullanıcısı değilim, onu kullananlara sormak lazım. Kemerburgaz yolunda falan çok görüyorum ama. Şile Emile'ye falan giderken de çok görüyorum.

Dün akşam saat 7.30 gibi bir arayıp sesini duyasım gelmişti içimden. Araya bir telefon girdi, arayamadım. Ara Yaşar abi istediğin zaman, aşk olsun. Ne zaman diyorsan. Ne zaman diyorsan. Aa, saat 23. Adem'i şaşırtayım mı? Adem ara demeden ben ara vereyim. Evet. Değerli dinleyenler, bir saat başı arası, sonrasında geleceğiz. Adem ver arayı. Bu arada yazabilirsiniz. Konumuz şu. Hep unuttuğunuz şeyler. Ama eşyalardan bahsediyoruz. Öyle kendimi unutuyorum, şunu unutuyorum falan. Bunları okumam. Haberiniz olsun. Hep unuttuğunuz şeyler. İşte anahtar olur, saat olur, telefon olur, o olur, bu olur, falan olur, filan olur. Kimisi kocamı unutuyorum, karımı unutuyorum yazıyor. Bazen okuyorum. Okumaya da bilirim bak, söyleyeyim. 0536-901-8902 0536-901-8902 değerli dinleyenler. Ver Ademciğim.

0: Sarıyer Kola'nın sunduğu Serdar Gökalp'le Serdar yayında devam edecek.
1: Reklam.
2: Düğün günü çok mu geriliyorsun? Duf! Gelin arabasına binmek isteyen akrabalar canını mı sıkıyor? Duf! Gelin arabasının camına yapışan çocuklar zarfa koyduğun paraları beğenmiyor mu? Vududududuf! İşte bütün bu sorunların tek bir çözümü var. Serdar Gökalp Organization. Üstelik randevu alan ilk çifte Hazır Sadıç ve Nedim'e hediye. Hayaller halay olsun, biz de eğlenen mutlu olsun. Serdar Gökalp Organization. Duf.
3: Vallahi düğünümde Serdar Gökalp Organizasyon'la çalıştım, gayet iyiydi. Çocuklara da attığımız o sahte paraları çocuklara hala anlamadı. Bir iki tane seni içeriye almışlar, sahte para bastılar diye mi olsun. Serdar Gökalp Organizasyon, on numara adam vallahi. Birebir de tanıyorum.
1: Reklam.
0: Sarıyer Kola'nın sunduğu Serdar Gökalp'le Serdar yayında devam ediyor.

Nesneden bağımsız ne zaman bir şey almaya kalksam ne alacağımı unutup geri oturuyorum. Evde mi oluyor sadece? Bunun bir adı vardı. Bunun bir şeydi. Hani böyle hastalık demek istemem ama tövbe yarabbim yani. Bir şeydi bu yani. Abi derse gitmeyi unutuyorum. Öğrencilik hastalığı. Bak bunun adını biliyorum işte ya. Bu öğrencilik bu ya.

0: Alo, merhaba.
1: Merhaba.
0: Merhaba efendim, nasılsınız?
1: Evet,
0: Serdar ben, Alem FM. Gelmiyor sesiniz.
1: Yolculuk yapıyorum.
0: Yolculuk mu yapıyorsunuz?
1: Evet.
0: Nereden nereye gidiyoruz böyle, zorla mı götürülüyorsunuz ablacığım, bu ne böyle?
1: Bolu'ya geçiyorum. Ordu'daydım. Samsun'dayım şu an aslında.
0: Ordu, 3 tane il söylediniz. Nereye gittiniz belli değil.
1: Şu an Samsun'dayım.
0: Ha, şu an Samsun'dasınız. Tek başınıza evet. Mı gidiyorsunuz? Ne yapıyorsunuz?
1: Yok, arkadaşlarımla beraber. Bir arkadaşımızın yanına gidiyoruz.
0: Arkadaşlarınızla beraber kimin yanına gidiyorsunuz?
1: Başka bir bundaki arkadaşımızın yanına.
0: Anlıyorum. Ne güzel. Peki kaç arkadaşınız efendim şu an yolculukta?
1: 3.
0: 3. Üçünüz de bana göre karşı cins mi oluyor?
1: Evet.
0: İşte bu ya. Bayılı bak, böyle kız kıza erkek erkeğe gidilen yerler çok eskide kaldı ablacığım ya. Vallahi billahi ya. Eski yaşattığınız için çok teşekkür ediyorum efendim size yani.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Rica ederim. Niye mesela kime çökmeye gidiyorsunuz? Doğru söyleyeyim. Birinin evi var galiba Bolu'da.
1: Evet. Bir arkadaşımız var. Evi boş.
0: Evet.
1: Şimdi İstanbul'dan ve Ordu'dan birkaç arkadaş. 6 kişi olacağız bir evde. Parti olacak.
0: Parti mi olacak?
1: Kızların toplandığı her yer.
0: Evet. Vallahi bir şey söyleyeyim, İstanbul'da yanlış ilde mi yaşıyoruz acaba diye düşündüm yani bu. Bir de hani yaş grubu nedir bunun? Boş evi görünce çökme, çünkü genelde 18'li yaşlarda oluyor.
1: 27.
0: Vallahi çok da zorlamak istemiyorum sizi ama dediğinizi duyamıyorum, acaba yoldasınız diye mi, kulaklıkta mı konuşuyorsunuz, nedendir bilemiyorum.
1: Aslında kulaklıkla konuşmuyorum ama parça parça çekmeyebiliyor.
0: Anladım. Otobüs yolculuğu mu şu anda bu?
1: Evet.
0: Ne güzel, tek misiniz otobüste?
1: Yok, bayağı kalabalık.
0: Ya tamam canım, illaki yani siz otobüs kapatmış olamazsınız yani, tek yolculuğu tek mi ediyorsunuz siz?
1: Yok, 3 arkadaşımla beraber yolculuk yapıyoruz.
0: 3 tane kız, bir tane orada var, 4. Evet. İstanbul'dan da gelecek, kaç tane gelecek?
1: 2 tane.
0: 2 tane de oradan gelecek, 6. Hey maşallah.
1: Yani. Hepimiz arkadaşları.
0: Hepimiz.
1: Çok güzel.
0: Sizin otobüsün önüne şey yazıyor, cennetten geçer yazmaları lazım şu an. Ne kadar oradasınız?
1: 3 gün kadar kalacağız.
0: 3 gün kadar.
1: Çalışıyoruz, işlere dönmemiz gerekecek.
0: Meslekler ne acaba?
1: Ben esnafım. Bir arkadaşımız esnaf.
0: Hı hı.
1: 2 tanesi de memur.
0: İçinizde evli olan var mı?
1: Hiç yok.
0: Hiç mi yok?
1: Hiç yok.
0: Hiç mi yok sorusu hiç bu kadar yerinde olmamıştı ya.
1: Hatta hiçbirinizde hiçbir şey yok. Hepiniz çok özgürüz.
0: Hiçbirinizde bir şey yok. Hepiniz çok özgürsünüz.
1: Evet.
0: Anladım. Bolu'nun deniz. Kapatınca konum atın bana. Yok be, şaka. Ciddiye al o cevap. Şaka. Ne? Yani şaka şimdi. Bir köy dolusu kızın içerisinde mi? Anlatacak hiçbir şeyim yok benim. Olmaz onun için. 3 gün orada kalacaksınız. Güzel. Bu evet. Böyle şey mi? Yani Bolu'da böyle dağ evi, köy evi falan filan meşhurlukları vardır. Öyle bir yer mi acaba?
1: Yok. Arkadaşımızın kendi. O da kalmışacak. Baba bir evinde yaşıyor.
0: Evet.
1: Biz buluşma şansımız olmadı. Herkes dağılınca. Hı-hı. Bir araya toplama fırsatı bulmuşum. Eve çöküyoruz.
0: Vallahi harika bir insansınız. Bizde de 18 yaşlarda falan vardı. O boş ev buldu mu hiçbir şeyini bırakmazdık yani. Mutfağından tuvaletine kadar her yerini kullanırdık.
1: İnşallah bakalım.
0: 6 tane kız. Değişik olur. Peki, öpüyorum sizi efendim. İyi eğlenceler diliyorum. Görüşmek üzere.
1: Sağ olun.
0: Teşekkür ederim. Var olun. Sağ olun. Bak görüyor musun ne kadar naif. Biz böyle erkek erkeğe bir yere gittiğimiz zaman zaten yolda başlardı kavga. Vallahi bak. Yolda başlar yani kavga. Bak burada bu kadar erkek var, bu kadar kadın var. Kadın kadına bir yere gittiğiniz zaman hiç şöyle muhabbetler oluyor mesela. Oğlum kolaları kim getiriyordu? Işıldak kimde? Çadırı kim aldı filan diye. Bu kadınlarda böyle bir şey yok. Bir kere söylersin ve unutulur. Olay bitti yani. Anladın mı? Kadınlarda böyle. Erkeklerde yok abicim, öyle bir şey yok yani. Erkeklerde bir kere nereye gidileceği son güne kadar belli olmaz. Mesela 5 tane, bak bunlar 6 tane kız. Nereye gidileceği belli. Bolu'ya gidilecek. 6 tane erkek mesela bir grupta oturup konuşuyor olsa mesela, bir tanesi Bolu der, bir tanesi Trabzon der, bir tanesi illaki bizim köye gidelim diyen olur, hiç gitmeyelim diyen olur. Zaten 6 tane bekar erkeği bulmak sıkıntı yani. 6 tane... Hani 6 tane bekar kadın tamam eyvallah da 6 bekar erkeğin birbirini bulup aynı kafada olup bir yere gitmesi çok büyük problem. Bir de temizlik var, hijyen var. Ben bir kere mecburiyetten 7-8 erkek aynı odada yatmak zorunda kaldık yani, mecburiyetten o da. Hani benim kendi tercihim olsa beni az çok tanıyorsun, ben asla 8 erkekle falan yatmam aynı odada. Allah inandırsın, sabah uyandım burun deliklerim var ya, burun deliklerim kahverengiydi. Öyle bir odada. Böyle bayramlarda, seyranlarda falan böyle işte memlekete, köye, yazlığa falan gidilir. O böyle yer yatağında yatıyorsundur, biliyorsundur değil mi onu? Yanında kuzenin yatıyordur, öbür tarafta teyzen yatıyordur. Kafayı kaldırırsın, enişten o taraftadır, o oradadır falan filan. Ha işte öyle bir oda. Ama hepsini erkek düşün. Hepsi erkek. Her yanım erkek dolu, her yanım, her yanım.

Aynı senin dediğin gibi bayramda bir yere gideceğiz. Dört erkeğiz. Herkes ayrı bir kafada. O diyor bir yere gidelim, bu diyor bir yere gidelim. Tam senin dediğin gibi bizim köye gidelim diyen de var demiş efendim. O var zaten, o her grupta var o ya. Yani. O her grupta var.

Selam, size bir telefon şakası gönderdik. Değerlendirirseniz, gönderdiyseniz bakarız efendim. Gönderdiyseniz bakarız. Eşref Rüya final yapacakmış. Ben dedim racon sahnelerini ben yazayım diye. Ben dedim yani. Ben dedim racon sahnelerini ben yazayım dedim. Yazmasam bile dışarıdan destek atayım dedim ben. Yani. Ben dedim, herkes şahit. Sonuçta Yusuf Reis denen bir gerçek var abi yani. Yusuf Yılmaz Çelik. Abi adına sahte hesap açılmış. Yusuf Yılmaz Çelik gerçek, beni şey zannediyorlar. Yusuf Yılmaz Çelik adına sahte hesap açılmış. Altına millet şey yazmış ya. Abi hastanız, abi çok seviyor, abi babamı da arasana filan diyor. Eleman da şey yazmış. Tabii koçum, tamam aslanım filan. Yani. Allah akıl fikir versin ya. Vallahi Allah akıl fikir ver gerçekten. Yani.

Bakalım şöyle. Eve yeni geldim. Öyle yorgunum ki. Dedim ki dur radyoda Serdar vardır. Açayım birazcık kendime geleyim. Bana bir şarkı çalsana be demiş efendim. Çok içten yazmış adam biliyor. Şarkı istemen yine vicdanıma oynuyor adam. Ya da kadın bilmiyorum. Ama işte şarkıyı radyocuya bırakmak radyocu için çok şey ya. Nasıl söyleyeyim şimdi? Yani öyle bir şarkı çalmam lazım ki ne çalayım ne çalayım. Yani keşke şarkıyı söyleseydin. Normalde de istek şarkı çalmam ben biliyorsun. Niyeyse böyle bir iyiydi. Vicdanıma geldi yani. Çalayım hadi. Ne çalayım? Ne çalayım? Ne çalayım? Şunu çalayım ya. Bunu beğenirsen söyle ama tamam mı? Beğenmediysen de söyle. Yüzüme karşı açık açık söyle. Tamam. Yüzüme karşı açık açık söyle. Nerede? Şurada. Tamamdır. Tamam. Bir tek senin dediğinle ilgilenirim yani. Başkası beğenmiş beğenmemiş çok şey olmaz. Sadece sen. Kadın mısın erkek misin onu bir de adını yazaydın. Adını yazsaydın bir de. Evet. Yazmış ya pardon Ali Kemal Ali Kemal tamam. Tüh be Ali Kemal erkek olduğunu bilseydim hiç bu kadar şey yapmazdım. Neyse dedik artık. Ali Kemal beğenirsen beğendim de beğenmezsem yok abi bu beni sarmadı de. Hazır mıyız? 3, 2 ve 1.

Haydi Ali Kemal, hey. Aldın bizi götürdün. Valla Kabadayı filmindeki Şener Şen olduk yani şu anda. Yani. Bu tarz şarkılar çaldığım zaman da bütün böyle ayrılmışlar, terk edilmişler, darbe yemişler, kazık yemişler filan. Bunlar var ya valla bak, telefon ellerinde bekliyorlar ve heh lan tamam ya, Serdar bize döndü valla, baba ne haber, bana da şunu çalsana falan. Ya oğlum yani. Bazıları istiyor ki hani aşk acısı çekenler, herkes aşkından ölsün istiyor. Ama dur tamam, size bir güzellik yapacağım. Böyle şarkılar da enteresan. Şimdi hem diğer kitlenin hoşuna giden vay be şarkıya bak dediği şarkılar olmalı. Hem de bu aşk acısı çeken, bak ben 1999 yılından beri iyi kötü karşınızda yayındayım. 1999'dan günümüze kadar aşk acısı çekenler var. Lan bu nasıl bir aşk? Bu nasıl bir ızdırap? Kız evlendi, çocuğu var, çocuğu askere, kızın torunu var oğlum da. Hala ümit besleyen var. 25 senedir aynı aşk acısını çekip buraya yazanlar var sevgili dinleyenler. Hani benim ilk başladığım radyo istasyonundan günümüzdeki Alem FM'e kadar aynı insanlar bazen yazıyor mesela. Serdar'cığım sen de şahitsin, 20 senedir bekliyorum şu an, he desen. O ne yapıyorsunuz abicim ya? Ne yapıyorsunuz ya? Hiç mesela sağlık raporu lazım olmuyor mu size? Hiç. Ne yapıyorsunuz abim? Dur nerede? Olsun ama şimdi dur, onları da bir şey yapalım yani. Şey demek istemiyorum, onlar samimi olduğumuz için dinleyiciyle. Hani 25 senelik deliler var içinizde, tanıyorum yani, bilginiz olsun. Daha fazlası da var. Nerede? Şimdi onların gönlünü hoş eden bir şey. Şimdi uğraştık onlarla, kırılmasınlar. Hani zaten 20 yıldır olmayan aşkın ızdırabını çekiyorlar. Bir de şarkı nerede? Şu olur mu? Şimdi bunlara ne çalsam beğenir böyle. İçinde kazık olan, işte özlem çeken, gitme gel, öpüyorum seviyorum, hala seni bekliyorum filan gibi şarkılar. Hani bu kitle hepsini beğenir, hepsini sever de. Önemli olan benim diğer o komedi kitlesi, benim diğer kitle o. Önemli olan o. Yani. Hani önemli olan o, şöyle nerede? Evet hadi bakalım, buyursunlar. Al bakayım.

Ne oldu? Vurdum değil mi sizi? Öyle ölmez, roket at değil mi yani? Öyle ölmez. Dur susayım da şarkıyı dinlesinler. Merhabalar, Serdar Gökalp ben. Şarkıların en güzel yerine konuşan radyocunuz. Burası Alem FM. Ben Deniz Serdar Gökalp.

tam bir böyle dizide yenilen bir kazıktan sonra çalacak şarkı değil mi? Hani hatun bunu bırakmış gitmiş, adam böyle der ve der filan bunu. Ne?

şarkıyı duyunca aklıma çöpe atılan ayı fotoğrafın geliyor. Aa evet, bir gece ofisten bir çıktım. Böyle insan kadar ayı. Ödüm koptu böyle. Tam böyle şeyin çöpün yanına, konteynerin yanına koymuşlar ayı. Yine birinin kalbini kırmışlar ya. Yani. Vallahi yine birinin kalbini kırmışlar. Ya bu kitle de çok şey, enteresan kardeşim. Vallahi billahi yani ya. Ciddi söylüyorum. Bak, iki şarkı çaldık, o kitle gaza, telefon elinde bekliyormuş abi. Baksana neler neler. Ya güzel abilerim. Hani abilerim diyorum, yüksek ihtimal benden büyük, ya da ablalarım yani. Benden yaşça da büyükler yüksek ihtimal. Çünkü en az 30 yıllık falan deli olmak lazım. Yazılanlardan sonra. Ben demiş şaka olsun diye anlattım. Hakikaten gerçekten yani şöyle mesajlar geliyor. Şu an ya bak, linci ben yemeyeyim, ben yazılanları okuyorum. Şu an evliyim ama gel dese yine de giderim falan gibi mesajlar geliyor. Görüyor musun? Onun için uzak durmak lazım. Tehlikeli. Bunlar tehlikeli yani. Bunlar tehlikeli. Bak bir tane var mesela. İki tane kızım oldu. Bir tane kızıma unutamadığım aşkımın adını verdim. Bu sırla öleceğim galiba. Hadi bak, görüyor musun? Mesajları görüyor musun? Hani böyle radyo programı, bak bu şekilde radyo programı yapıp da akıl sağlığını korumak pek şey değil yani. Vallahi bir dahaki sefere ehliyeti falan yenileyemezsin, bak ciddi söylüyorum. Sağlık raporu istiyorlar ya, yenileyemezsin yani. Neler neler ya. Lan bir Tarkan çalayım dedim, vallahi korktum ha, ciddi söylüyorum. Yani içimizde çok profesyoneller var şu an. Ama ne yapayım abi, çalayım yani bunu. Bu da böyle olmaz. Yapmayın güzel abim. Yok işte eski sevgilisinin adını kızına koymuş. Yok şu an evliyim, gel dese giderim falan filan. Sonra linci de ben yiyorum ha. Terbiyesiz adam, ahlaksız herif. Ne biçim konuşuyorsun sen filan. Ben değil abi, ben yazıyorsun okuyorum işte. Al hadi bu şarkı da gelsin bakayım. Yani belki biraz. Bunda da dön bebeğim filan diyor. İstesem ayarlayamazdım vallahi. İstesem olmazdı yani.

Şarkılar enteresan değil mi? Demet Akalın şarkısı tavsiye ediyorum. Onu da böyle. Ararsan duymam kulüpteyim sesler açık falan. Falan. Yani. Oo vallahi billahi yani kitle şey. Hemen. Kitle hemen her yanımızı sardı. Yani. Bu arada size bir sır vereyim mi? Bu ama sır kalsın. Hani aramızda. Reytingi en garanti programları bunlar biliyor musunuz? Yani. Ne hiç. Et diye süt diye karışma. Mesela ararsa o Esra Hanım aramış. Esra Hanım'ın mesajını okuyoruz. Bakıyoruz. O kendi... Bir dakika dur nerede? Şöyle. Kendisi bilmese de yıllardır içimde, kalbimde büyüttüğüm sevgiyle ona hala aşığım. Serdar Bey bize güzel bir şarkı çalar mısınız? En kıymetlime gelsin. Tamam Esra Hanım teşekkür ederim. Mert Bey yazmış. İmkansız aşkımla beraber dinliyorduk. O şu anda nerede bilmiyorum. Belki de başkasıyla evli. Bizim için güzel bir şarkı çalar mısınız? Tabii ki Mert Bey çalarız. Sağ olun. Ekrem Bey göndermiş. Ekrem Bey terk etti gitti beni. Acaba değdi mi? İki elim iki yakasında olsun Serdar. İyi yayınlar. Bana güzel bir şarkı çalar mısın? Tabii ki çalarım. Ne demek? Tabii ki çalarım. Elif Hanım yazmış. Yıllar sonra karşıma çıkıp başka birini sevdiğini söyledi. Ne diyeceğimi bilemedim. Tamam o zaman ayrılalım dedim. Şimdi duydum ki çok daha mutsuzmuş. Allah onu bin beter etsin Serdar'cığım. Selamlar, iyi yayınlar. Bir şarkı çalar mısın? En kolay iş biliyor musun? En kolay iş yani. En kolay. Yani benden duymuş olmayın. En kolay iş.

Bu arada 4-5 tane mesaj salladım farkındaysa. Beni bırak sabaha kadar sallarım burada ya. Ben sayenizde çok şey biliyorum. Bak sana diyor Hande Yener.

Hanımlar beyler, mevzu biter ben gider. Cumartesi pazar yayın yok biliyorsunuz. Pazar günü YouTube kanalımda size yeni bir telefon şakası yayınlayabilmek için elimden geleni yapacağım. Açık konuşmak gerekirse iki tane malzemem var. Birini bugün bir çeyrek gibi falan, yani hemen yayından bir saat sonra falan arayıp şaka kaydını alacağız. Olursa yarınkine gerek yok. Olmazsa yarın öğleden sonra için bir malzemem daha var. Onu deneyeceğim. İkisinden birisi olursa pazar günü kendi gününde, kendi saatinde YouTube Serdar Gökalp'te. Pazar günü saat 1'de yayınlıyoruz. Haberiniz olsun. Yani saat 13 oluyor. Öğlen 1. YouTube Serdar Gökalp. YouTube Serdar Gökalp. Henüz çekilen bir şaka olmadığı için ne adını ne içeriğini söyleyemiyorum size. Takipte kalının, size zahmet. Bildirimleri de açın. Çok takip etmenize gerek yok öyle olursa. Şaka yüklediğimizde bildirim geliyor zaten. YouTube Serdar Gökalp. Sevgili dinleyenler. Her yerde Serdar Gökalp olarak bulunabilirim ben. Her yerde Serdar Gökalp olarak bulunabilirim. Radyonuz Alem FM'de alemfm.com olarak bulunabilir. Dur, nakaratı bir daha dinleyelim, dur. Size geliyor ya.

Pazartesi önce 16'da. Ha, pazar günü saat 1'de telefon şakasıyla YouTube kanalında. Sonra pazartesi önce 16'da Alem FM'de. Sonra 22'de yine Alem FM'de görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Ben gerisini hallederim. Uyandığınız her gün bir öncekinden güzel olsun inşallah. Haydi eyvallah.

0: Bu programı kaçırdım diye üzülme. Tekrarı yarın alemefem.com podcastlerde.
1: Sarıyer Kola, Serdar Gökalp'le Serdar Yayın'dayız sundu.

güler. Yüzüme inceden uzun uzun çizgiler.

Sokakta bir bayramlı durakta bekleyişin. Sanki sonsuz bir ayrılıkta okula gidişin. Bilmezdin seni her sabah yolcu ettiğimi. Yüreğim yol boyu ardından ağlardı. Hatırlıyorum, adın Bahar.

senden kalan cam kırıkları, aynada sensiz yüzüm, sensiz hiç kimse dindiremedi bu hıçkırıkları. Bir gece yarısı ansızın pencereden dışarı bak, göreceksin köşe başında nöbet tutuyordur gözüm. Öyle kolay değildir beni unutmak, hala sokakların